0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Amacın nedir?
2: Muhammed'in adamları Maune Kuyusu civarındalar. Onların işini bitireceğiz. Bir daha bizim karşımıza çıkmaya güçleri kalmayacak.
3: Sizi de tek bir ilaha ibadet etmeye ve peygamberimize iman etmeye davet ediyorum. İşte bu da Resulullah'ın size gönderdiğim mektup.
1: Kesin şunu sesini!
4: Allahu Ekber!
5: Bitirin şunların işini!
6: Ey Müslümanlar! Bugün şehadet günüdür! Çekin kılıçlarınızı!
7: Ya Allah! Bismillah! Yürüyün! Hadi dikkatli olun!
8: Kendinize dikkat edin!
9: O gün Amir bin Tufeyl'in emrindeki adamlar amaçları sadece dinlerini anlatmak olan bu 40 genci şehit ettiler. Bu ihaneti ne Müslümanlar unutabilecekti ne de buna sessiz kalanlar.
0: 72. Bölüm.
9: Maune kuyuları büyük bir katliama sahne olmuştu. Resulullah'ın ashabından 40 genç gözünü kan bürümüş insanlar tarafından şehit edilmişti. Civardan geçmekte olan bir kadın olanları görünce korkudan ne yapacağını şaşırmıştı.
10: Aman Allah'ım, aman Allah'ım, neler oluyor orada? Gözlerini kan bürümüş, aralarına aldıkları adamların sayısı ne kadar az. Hepsini öldürecekler. Adamlar niyetlerinin kötü olmadığını, Ebul Bera'nın himayesinde olduklarını söylüyorlar. Buna rağmen bir bir öldürüyorlar onları. Olacak iş değil. Allah'ım, ne yapabilirim? Ebul Bera'ya haber versem? Yok, ben gidip gelene kadar zaten öldürülmüş olurlar. En iyisi civarda yardım isteyebileceğim birileri var mı ona bakayım. Beni görmemeleri lazım. Şu kayalıkların ardından dolanayım.
9: Bu sırada o civarda iki Müslüman vardı. Amr bin Ümeyye ile Münzir bin Muhammed. Bu ikisi hayvanlarını otlatmak için oradalardı. Üstlerinden geçen yırtıcı kuşlar dikkatlerini çekmiş, tedirgin olmuşlardı.
1: Bu kuşlar pek ayrı alamet değil Münzir.
11: Tepenin ardına doğru uçuyorlar. Gidip bakalım mı?
1: İnşallah korktuğumuz şey değildir.
9: Az önce olanlara şahit olan kadın Müslümanların yanına geldi.
10: Siz Muhammed'in arkadaşları mısınız?
9: Hazreti Amr ile Münzir kadının maksadını bilmediklerinden cevap vermek istemediler.
10: Mühim bir haberim var.
1: Evet, ne oldu?
10: Maune kuyusunun yanından geliyorum. Orada sizin arkadaşlarınız olduğunu söyleyen gençleri katlediyorlar.
11: Ne diyorsun?
12: Allah'ım sen yardım et.
1: Münzir,
12: yoksa az önce gördüğümüz yırtıcı kuşlar onlar için mi gidiyordu?
1: Aman yarabbim.
11: Sen gördüklerini bir daha anlat bakayım.
10: Su almak için gitmiştim. Kuyulara yaklaşırken kalabalığı fark edip gizlendim. 30-40 kişilik bir grubu saran 200'den fazla insan vardı. Ortada kalanlar amaçlarının kötü olmadığını, üstelik Ebul Bera'nın himayesinde olduklarını söylediler ama diğerleri buna aldırış etmedi. İnsanları bir bir öldürdüler.
1: Aman yarabbim.
10: Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Sizi görünce belki bir yardımınız dokunur diye düşündüm.
1: Aman yarabbim.
11: Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz. Bu ne büyük bir musibet yarabbi. Peygamberimizin İslamiyet'i anlatmak üzere gönderdiği grup bu. Ne yapabiliriz?
12: Hemen Allah Resulü'nün yanına gidip başımıza gelenleri haber verelim.
11: Ben arkadaşlarım orada katledilirken sağ kalıp da onların acı haberlerini Medine'ye götürmeyi kendime yediremiyorum. Gidip gücümüz yettiğince onlara destek olalım.
12: Haklısın. Hadi gidelim.
9: Amr bin Ümeyye ile Münzir bin Muhammed arkadaşlarının yardımına koştular. Münzir bin Muhammed kısa sürede şehit oldu. Amr bin Ümeyye ise esir edildi.
13: Allah'ım
14: yardım et.
15: Ellerini uzat.
13: Karşı koymazsan sana bir şey yapmayacağım.
12: Bırakın beni.
13: Tutun şunu. Şöyle sıkıca bağlayın ellerini. Yürü, liderimiz seni görmek istiyor. Yürü dedim. Amir, Muhammed'in adamlarının hepsini öldürdük. Sağ kalan bir tek bu var.
14: Güzel. Gel buraya.
13: Yürü hadi.
12: Bu yaptıklarınız karşılıksız kalmayacak. Dünyada da, ahirette de cezanızı bulacaksınız.
14: Kim verecekmiş cezamızı?
12: Allah'ın Resulü bunu yanınıza bırakmayacaktır. Allah da yaptıklarınıza şahittir.
14: Bırak bu zırvaları. Kimsin sen?
12: Amr bin Ümeyye.
14: Hangi kabiledensin?
12: Mudar kabilesindenim.
14: Mudar kabilesini severim. Seni öldürmeyeceğim. Bir köle azat etmeye söz vermiştim. Seni o sözüme karşılık serbest bırakacağım.
12: Arkadaşlarımı öldürerek zafer kazandığını sanıyorsun ama yanılıyorsun. Bizim için Allah yolunda öldürülmek en büyük şereftir. Beni ölümle korkutamazsın.
14: Cesaretinize hayranım. Şimdi seni serbest bırakıyorum. Muhammed'e git, olan biteni anlat. Çözün ellerini.
9: Maune kuyularında yaşananlar kısa sürede duyuldu. Ebu'l-Bera haberi aldığında öfkesinden deliye döndü.
15: Ben sizi toplayıp onlara eman verdiğimi ilan etmedim mi?
16: Hı, ilan ettin.
15: Aklım almıyor. Amir buna nasıl cesaret eder? Sözümü nasıl hiçe sayar?
16: Baba, gözü yıllardır senin yerinde. Harekete geçeceğini tahmin ediyordum ama böyle bir ihanet kimsenin aklına gelmezdi doğrusu.
15: Ben Muhammed'e söz verdim. Adamlarını korurum dedim. Endişelerini anlattı, göndermek istemedi. Önden gidip güvenliklerini sağlarım diye söz verdim. Savunmasız insanları nasıl öldürürler?
16: Son toplantıda itiraz etmişti ama yeterince destek görmedi. Bunu yaparken de diğer kabilelerden destek almış.
15: O insanların canı bana emanet edilmişti. Bu yaptığının cezasını ödeyecek. Eğer biraz daha genç olsaydım kendi ellerimle öldürürdüm onu.
16: Neyi hak ediyorsa onu yaşayacak, merak etme.
15: Bu görevi sana veriyorum. Amirin yanına git, seni benim gönderdiğimi söyle ve onun cezasını orada kes.
16: Emredersin baba.
15: Senin gibi yeğenim olmaz olsaydı, ben seni oğlumdan ayırmazken sen neler yaptın?
12: Amir, çık dışarı.
14: Bu kim?
13: Ebu'l-Bera'nın oğlu Rebia.
14: Geliş sebebi belli. Sen çadırın arkasından çık, adamlarını topla. Ben onu oyalarım.
13: Peki.
12: Amir! Çık dışarı dedim sana.
14: Rebia? Amcamın oğlu, bu ne öfke?
16: Aramızdaki akrabalık hukukunu yeni mi hatırladın?
14: Ben akrabalığımıza zarar getirecek ne yapmışım ki? Ortak düşmanlarımızı ortadan kaldırdım sadece.
16: Öldürdüğün insanlar masumdu. Üstelik babamın onları himayesine aldığını adın gibi biliyorsun.
14: Yaptığım şeyin bir isyan gibi göründüğünün farkındayım. Ama benim amcama sadakatim baki. Yaptıklarımı anlayabilseniz bana teşekkür edersiniz.
16: Kes sesini. Bu hareketinle açıkça bize savaş açtın.
17: Ne oluyor burada?
18: Amir, bir sorun mu var?
14: Yok, amcaoğlumla konuşuyoruz sadece.
16: Buraya geliş nedenim belli. Liderimize itaat etmeyen cezasını bulun. Şimdi bir korkak gibi adamlarının arkasına sığınıyorsun ama elimden kurtulamayacaksın.
14: Siz beni yanlış anlıyorsunuz.

0: Müslümanları Mekke'ye götürüp Kureyşlilere teslim ettiler. Onları satın alanlar Bedir'de öldürülenlerin intikamını almak istiyorlardı.
1: Ey Mekke ahalisi! İşte size fırsat. Babalarınızın, oğullarınızın kanı yerde kalmasın, İntikamınızı alın diye Muhammed'in yakın arkadaşlarından ikisini getirdim size. İşte Hubeyb bin Adi, İşte Zeyd bin Dessine. Bugün intikam günüdür. Bunları kim satın almak ister?
2: Benim babamı öldürdüler. Ben almak istiyorum. Benim de kardeşimi. Ben de almak istiyorum.
3: Ben 80 altın veririm.
4: Ben 30 deve veririm.
5: Ben 50 deve veririm. Yeter ki babamın kanı yerde kalmasın.
1: Sakin olun. Hepinizi memnun edecek bir çözüm buluruz.
0: Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Dessine dolgun ücretler karşılığında Mekkelilere esir olarak satıldı. Onları bir süre hapsettikten sonra herkesin görebileceği bir yerde idam etme kararı aldılar.
6: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء.
2: عبد الله بن مغفل'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.

0: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة.
1: Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi: La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallahü ve la ne'budu illa iyyah. Lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehüs senâül hasen. La ilahe illallahü muhlisine lehüddîne ve lev kerihel kâfirûn. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Kimse din kardeşine silah çekmesin. Çünkü o bilmez ki belki şeytan elini çeliverir, adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır. Müslim'in bir rivayetine göre Ebu Hureyre şöyle demiştir: Ebul Kasım sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, melekler ana baba bir de olsa kardeşine silah çekene onu bırakıncaya kadar lanet ederler.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن.
1: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrar edin buyurmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
1: Ebu Hureyre'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve bunun gibi madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzde, diğerine de başka bir yüzde gelen iki yüzlü kimselerdir.

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان.
1: Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir, şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
1: أنس رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurur ki: Ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما، فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل.
1: حذيفة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi, buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçinde güneş doğan her gün, insanların her bir mafsalı için bir sadaka vacip olur. İki kişinin arasında adaletle hükmetmen bir sadakadır. Bir kimseye yardım edip hayvanına bindirmen yahut eşyasını hayvana yüklemen bir sadakadır. Güzel söz bir sadakadır. Namaza giderken attığın her adım bir sadakadır. Yoldan rahatsız eden şeyleri atman bir sadakadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Yüreğimde bir kor yanıyor, yanıyor. Sana aşık bir kalp atıyor, atıyor. Güle sorsam ah seni, o da ah çekiyor. Sensiz aylar, bak yıllar geçiyor. Yakıyor sevdan kavuran ateşi. Hasret sana bugün ey sevgili. Yana yana, yansam da yanına varsam. Medine'nin gülü, kokunu alsam. Girdim hasret kokan aşkın bağrına, aktı gözyaşlarım gül yaprağına. Dermansın derdime, gönül yarama, gel lütfeyle ya rüyalarıma.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما الآن فنعم أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك فبكيت بكائي الذي رأيت فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت ضحك الذي رأيت
3: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu hoş geldin kızım diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya Resulullah eşlerinin önünde sana özel gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun dedim. Peygamber kalkınca da ona sana ne söyledi diye sordum. Fatıma Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma şimdi olur dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim, buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin, buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm, dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه.
1: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuduğunu işittim. Ondan daha güzel sesli bir kimse işitmedim.

0: كلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم.
1: Ebu Hureyre Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع.
1: İbn Mes'ud radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel Subhanallahi ve bihamdi, Estağfirullah'a ve etubu iley, Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir, ona en yüce övgülerle hamd ederim, Allah'tan beni bağışlamasını diler, ona tövbe ederim sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekat ile başlasın.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
1: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه روايت edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu.

0: وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: Sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle, teravih ve bunun gibi geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

0: سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye bint el-Haris'ten radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihat ile meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbih ile meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu: "Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun?" diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir: Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih. Mahlukatı sayısınca kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim," buyurdu. Müslim'in diğer rivayetinde Sübhanallahi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih diye gelmiştir. Tirmizi'nin rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur: "Söyleyeceğin ifadeleri sana öğreteyim mi? Onlar Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi midade kelimatihi, Sübhanallahi midade kelimatihi, Sübhanallahi midade kelimatihi" zikirleridir.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
1: Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.

0: وعنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve "Kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince "Kıyameti soran nerede?" diye sordu. Bedevi "İşte benim ey Allah'ın Resulü" deyince "Sorumluluk yitirildiği zaman kıyameti bekle" buyurdu. Yine bedevi "Ey Allah'ın Resulü, sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "İş, yönetim ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle" buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Güneş ufukta kayboluyordu. Allah Resulü yanında bulunan Ebu Zer Efendimiz'e, "Güneş nereye gidiyor biliyor musun?" diye sordu. Allah ve Resulü en iyisini bilir diye cevap verdi. Allah Resulü sözlerini sürdürdü. Güneş Allah'ın arşı altında secde etmeye gidiyor. Allah Resulü bu sözüyle aslında Kur'an'ın güneşe ve aya değil, onlara öylece yaratana secde edin ayetine işaret etmekteydi. Sonrasında ise Resulullah temsili üslupla anlatımını şöyle sürdürdü ve Allah'ın arşı altında secdeye kapanmış olan güneş, işlevini sürdürme arzusunun kabul edilmesini ister, güneşe izin verilir. Fakat güneşin Allah'ın arşı altında secdeye durmak için izin isteyip de kendisine izin verilmeyeceği gün gelmek üzeredir. O zaman güneşe, geldiğin yere dön denilecektir. Güneş o zaman batıdan doğacaktır. Bu durum, güneş bir yörüngeye doğru hareket eder. Bu sonsuz izzet ve ilim sahibi Allah'ın takdir ettiği süreye kadardır. Ayetinin izahıdır, buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.
1: Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah kıyamı uzun olan namaz buyurdu.

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayete göre Hazreti Peygamber eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır.
0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir.

0: Rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mü'min aynı delikten iki defa sokulmaz, yani aynı konuda iki kere aldatılmaz.
1: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءِ
0: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, bu ne hal ya Resulallah dedi. Resulullah, bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder buyurdu.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم
0: عبد الله بن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir.

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم، يعني شربا.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
2: عدي بن حاتم'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.
1: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
2: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez.

0: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين.
1: Saib bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bana da hac ettirdiler. O zaman ben 7 yaşımdaydım.

0: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه يعودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم.
1: جابر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kaplarınızı kapayın, tulum ve kırbaların ağızlarını bağlayın, kapılarınızı kilitleyin, kandili söndürün. Çünkü şeytan bağlı tulumu çözemez, sürgülü kapıyı açamaz, örtülü kabı açamaz. Şayet biriniz kapların ağzını kapatacak bir şey bulamazsa, bir ağaç parçasını besmele çekerek kabın üzerine koysun. Yatarken kandili de söndürsün. Çünkü fare ev halkı içerideyken kandili devirerek evi yakabilir.
0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez, derdi.
0: وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا.
1: برادن رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışırlarsa ayrılmadan evvel günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya iyilikleri emreder, kötülüklerden insanları sakındırırsınız yahut Allah size öyle bir ceza gönderir ki dua edersiniz ama duanız kabul olunmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
2: عبد الله بن عمر'ın oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona: Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.
0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
1: عثمان بن عفان'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu.

0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
1: Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İhlas, Allah için samimiyet. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur. Allah'a ortak koşanlardan biriyken, yaşadığı bir olaydan sonra Allah'a ihlasla yönelen ve böylece kurtuluşa eren kimselerden biridir İkrime bin Ebu Cehil. Hazreti Peygamber Mekke'yi fethedince İslam'ın azılı düşmanlarından biri olan İkrime canını kurtarmak için bir gemiye binerek kaçmıştı. Bir ara gemi fırtınaya yakalanınca gemidekilerin hepsi birden ihlaslı ve samimi olun. Şu anda putlarınızın ve ilahlarınızın size faydası olmaz demişlerdi. Bunun üzerine İkrime, vallahi eğer beni denizde ihlasla Allah'a bağlanmak dışında bir şeyi kurtaramazsa, karada da bundan başkası beni kurtaramaz. Allah'ım, sana söz veriyorum. Eğer beni şu anda içinde bulunduğum tehlikeden kurtarırsan, Muhammed'e gidip onun eline sarılacağım. Onu affedici ve ikram sahibi olarak bulacağımı ümit ediyorum demişti. İkrime samimiyetle yaptığı bu duanın karşılığını almış ve Allah onu fırtınadan kurtararak karaya ulaştırmıştı. O da verdiği sözü tutarak Resulullah'a gelmiş ve Müslüman olmuştu. İhlas ve samimiyete gölge düşüren en büyük illet, riya ve gösteriş olduğu için özellikle nafile ibadetlerin gizli yapılması tavsiye edilmiş, bu sayede kimsenin olmadığı yerde Allah'la samimi bir bağ kurulması ve takdirin sadece ondan beklenmesi hedeflenmiştir. Hazreti Peygamber bu duyarlılığı gösterip ibadetini gizli yapan kimsenin daha sonra ettiği ibadet öğrenilse bile hem amelini gizlediği için gizlilik sevabı hem de işlediği amelin kendi sevabını kazanacağını bildirmiştir. Aynı şekilde verdiği sadakayı kimse bilmesin diye gizli veren, geceleyin gizlice kalkıp Allah'a yalvaran, savaşta tek başına kalmasına rağmen Allah yolunda cesurca savaşan kimselerin Allah'ın sevgisine mazhar olacaklarını ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz gizliliğe ve dolayısıyla ihlasa daha yakın olduğu için gece namazını teşvik etmiş ve farz namazlardan sonra en değerli namazın gece namazı olduğunu bildirmiştir. Hazreti Peygamber ashabına her defasında niyet ve amelde samimiyetin sadece Allah'ın hoşnutluğunu dileyerek bir işi yapmanın önemini anlatmış, iyi niyet ve ihlasla yapılan amellerin ahirette olduğu gibi dünyada da kurtuluşlarına vesile olacağını bildirmiştir. Nitekim ibadetlerin az veya çok olması değil, ihlasla yapılmış olması önemlidir. Onun için Hazreti Ali, amellerin az olup olmamasını değil, makbul olmasını önemseyin uyarısında bulunmuştur. Zira amelin kabulü büyük ölçüde ihlasla yapılmış olmasına bağlıdır. Hazreti Peygamber'in Yemen'e gönderdiği genç sahabisi Muaz bin Cebel, kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince Allah'ın elçisi, "İnancında samimi, ihlaslı ol. O zaman sana az amel de yeter." buyurarak ihlas ve samimiyetin önemine dikkat çekmiştir. Kurtuluşa erenlerden olmak için Allah'ın rızasını elde etmek, bunun için de ihlaslı olmak gerekir. Bu bağlamda Allah Resulü, ameli ihlasla sırf Allah rızası için işleyen kimsenin kalbinin hile ve aldatma duygularından arınacağını ve ecri yalnızca Allah'tan umularak yapılan amellerin geçmiş günahların bağışlanmasına vesile olacağını bildirmiştir. Bununla beraber, kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa,
Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur buyurarak Rabbimizin rızasına ulaşmanın yolunu göstermiştir. İşte Necitli Dımam bin Salebe de bu samimiyetiyle cenneti hak edenlerden biriydi. Hicretin 5. yılında kabilesinin elçisi olarak Medine'ye gelen Dımam, Resulullah'a namaz, oruç ve zekat gibi İslam'ın temel prensiplerini sormuş, Hazreti Peygamber de ona bu prensipleri anlatmıştı. Bunun üzerine Müslüman olan Dımam, "Sana ikramda bulunan Allah'a yemin ederim ki, nafile ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetlerden de hiçbir şeyi eksik bırakmayacağım." demiş. Allah Resulü onun ardından, "Eğer sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiş, cennete girmiştir." buyurmuştu. Kabilesine dönen Dımam onları İslam'a davet edince, onlar kadınıyla erkeğiyle hep birlikte bu daveti kabul edip Müslüman olmuşlardı. Böylece Dımam hem kendisini hem de kabilesini şirkin karanlığından tevhidin aydınlığına çıkarmış oldu. Hazreti Peygamber'in kıyamet gününde şefaatimle en fazla mesut olacak kişi, tüm kalbiyle veya gönülden la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyen kişidir hadisi, ihlas konusunda söylenebileceklerin özü olsa gerektir. İnanç, ibadet ve iyiliklerin Allah katında değer kazanması, yani insanın gerçek anlamda kul olması, ihlas ve samimiyete bağlıdır. Samimi olmayan ameller, dışı süslü ama içi kof davranışlar, içtenlikten uzak ve art niyetli sözler, insanın Allah katında olduğu kadar diğer insanlar nazarında da değer kaybetmesine sebep olur. Her konuda dürüst, tutarlı ve samimi bir tutum içinde olmak, mümin olmanın ayrılmaz vasfıyken, riyakarlık ve ikiyüzlülük imanla bağdaşmayan hallerdir. Yüce Allah'ın inanç ve amelde iki yüzlü davranan münafıklara cehennemin en alt tabakasını müstahak görmesi bu açıdan anlamlıdır. İki yüzlü davranarak, gösteriş yaparak insanları aldatmak mümkün olsa bile her şeyin iç yüzünü bilen yüce yaratıcıyı kandırmak mümkün değildir. Velhasıl ihlas, yaratıcısına gizli açık hiçbir şeyi ortak etmeyen samimi bir imandır. İhlas, dünyevi bir karşılık beklemeden, sırf Allah rızası için yapılan bir kulluktur. İhlas, Allah'a karşı olduğu gibi, insanlara, canlı cansız bütün varlıklara karşı da gösterilen samimiyettir. İhlas, nifak ve ikiyüzlülükten uzak bir kalp safiyetidir. İhlas, Allah rızasına göre programlanan akıl ve kalbin ivazsız, garazsız amelidir. İhlas, olduğu gibi görünmek, göründüğü gibi de olmaktır. Ve Saffat suresinde belirtildiği üzere, Allah'ın azabından sadece ihlaslı kulları kurtulacaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sabah mahfel sürmesi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
2: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında, yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona, Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur.

0: سلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın.
2: وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
1: Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince evet buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.''

0: وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.
1: Vasile bin Eska radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurduğunu işittim: Allah'ım, filan oğlu filan senin himayendedir. Onu kabrin fitnesinden ve cehennem azabından koru. Çünkü sen ahdinde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım, onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin.
0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم.
1: أنس بن مالين رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında hesabı sorulacak en büyük ihanetlerden biri, kişinin eşiyle birlikte olduktan sonra onun sırrını ifşa etmesidir.

0: وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
1: Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır, dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır yok ama nafile kılabilirsin, dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır, buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır, diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin, cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı, diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin, buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım, diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer, buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.

0: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.
1: Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi. Cevabı

0: وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki yüzlülük sayardık dedi.

0: وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه.
1: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu.

0: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
1: Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.
0: An Abi Hu

0: هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
2: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse.

0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل بيتي فيصلي 2، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي 2.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı.
0: وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي، فقالت إني صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال حتى يشبعوا.
1: Ümmü Ümare el-Ensari'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen de yesene dedi. O ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا.
1: أبو سعيد الهدريدن رضي الله عنه Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennetliklere ey cennetlikler diye seslenir. Onlar ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz buyur derler. Allah Teala halinizden hoşnut musunuz diye onlara sorar. Onlar da nasıl hoşnut olmayalım ki sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin derler. Allah Teala size bundan daha üstününü vereyim mi diye karşılıkta bulunur. Onlar ey Rabbimiz bundan daha üstün ne olabilir ki derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım buyurur.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tedbir gibi bir akıl, nefsi şüpheli şeylerden alıkoymak gibi bir vera, huy güzelliği gibi bir şeref yoktur.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف.
1: ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim Estağfirullahellezî la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh, ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
1: بريدة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler buyurmuştur.

0: وعنه أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbn Ömer, "Bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı hayvanı hedef yapana lanet etti," demiştir.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır buyurmuştur.

0: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: جابر بن سمرة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, helak edici şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu.

0: وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.
1: عبد الله بن سائب'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Öyle insanlar vardır ki hayrın anahtarı, şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını verdiği o kimselere. Ve yazıklar olsun Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bahri yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i Pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuma ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakıyla hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden. Bu hasta ruhum artık ayırma hakimden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

0: وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك.
1: Şureyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi.

0: وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
1: Ebu Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım dedi.
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanların Allah nezdinde en iyisi, hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu.

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال.
1: İyaz bin Himar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet ehli üç sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Beş vakit namaz, iki cuma namazı ve iki Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.
0: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء.
1: جندب بن سفيان رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Ademoğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم.
1: جابر رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine, putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden iki kişinin ateşi kadar ateşim var buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin alın teriyle ölür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Bölüşüm açısından ticaret ahlakı. İslam'da bölüşüm meselesi hem gelirin oluşması, hem gelirin harcanması, hem de gelirin yeniden dağılımı safhalarında ele alınabilir. Öncelikle İslam, mülkiyetin yaygınlaştırılmasını, yani servetin sadece zenginler elinde dolaşan bir güç olmamasını ilke olarak benimser. Bu çerçevede üretimin yüksek gelirlilerin değil, düşük gelirlilerin teşvikiyle sağlanması amaçlanır. Mesela servetleri belli bir seviyenin üzerinde olanlardan, bu seviyenin altında olanlara gelir transferini öngörür. Bu transferler bir yönüyle müteşebbis olan fakat kaynakları sınırlı kişilere sermaye ve yatırım fırsatı temin eder. Yine birçok ortaklık türü aynı amaca yöneliktir. Böylece İslam, henüz üretim safhasının başlangıcında bölüşüm meselesini de büyük ölçüde halleder. Bölüşümden pay almak, hak sahibi olma kavramıyla ilgilidir. İslam'a göre hak sahibi olma, çalışma ve miras gibi yollarla direkt mümkün olurken, diğer iktisadi sistemlerde bulunmayan bir yönüyle akrabanın, komşunun, yetimin, yoksulun da hak sahibi olması gibi durumlar dolaylı olarak mümkün olabilir. İmtihan için insanları farklı yapı ve kabiliyetlerde yaratan, onlara farklı nimetler veren Allah Teala, servetin sadece zenginler arasında dolaşan dar bir mülkiyet haline gelmemesini, tabana yayılmasını tavsiye etmiş, bunu temin için de zenginlere zekat, sadaka, yardım gibi yararlı işleri emretmiştir. Bu tedbirler, zenginlerle fakirler arasındaki maddi ve manevi farklılıkların azalmasını, yardımlaşma ve insanların birbirine yaklaşmasını ve böylece sağlam bir toplum yapısının ve dengeli bir bölüşümün oluşmasını sağlar. Bölüşüm açısından dikkat edilecek en önemli ahlaki esaslar, prensipler şunlardır. A. Bölüşüm adaletli yapılmalı. B. Bölüşüm görevlerini üstlenenler ehliyetli olmalıdır. C. Toplumda servetin belli gruplarda toplanıp başkalarına baskı aracı olarak kullanılmasına engel olunmalıdır. Pazarlama açısından ticaret ahlakı. Ticaret hayatında üretilen malın veya hizmetin tüketiciye sunulması olarak isimlendirebileceğimiz pazarlama aşamasında İslam dini bir takım ölçüler getirmiştir. Bu ölçülere göre pazarlamacılar malı veya hizmeti pazarlamada dürüstlüğü kendilerine rehber edinmeli, tüketicinin doğru bilgilenmesini engelleyen yalan, yalan yere yemin ve aldatma gibi her türlü davranıştan kaçınmalıdır. Çünkü pazarlama aşamasında en önemli problem tüketicinin doğru bilgilendirilmemesidir. İslam dini dürüstlük, sorumluluk ve iyi niyetli olmayı öğütlediği gibi, yalanı, malı gereğinden fazla överek yalan yere yemini, aldatmayı da yasaklamıştır. Öğütlenen ve yasaklanan bu davranışlar, Müslüman tüccarın pazarlama aşamasında gözetmesi gereken en önemli hususlar olduğu için önem arz eder. Özellikle günümüzde pazarlamanın sektör haline dönüştüğü reklamcılık müessesesi, ahlaki esaslar açısından incelenmeli ve doğru ilkelerle tüketicinin bilgilendirilmesi amaçlanmalıdır. Bu nedenle konunun işlenişinde daha çok reklamcılık ve problemleri boyutunda meseleyi ele alacağız ve uyulması gereken esasları bildireceğiz. Tüketicinin temel haklarından biri aydınlatılma hakkıdır. Bu hak, tüketicinin satın alacağı mal, hizmet ve bunların satıcısı hakkında doğru ve sağlıklı bir seçim yapmasına yetecek derecede bilgi sahibi olmasını amaçlayan, satış öncesi aydınlatılmayı ifade eder. Reklamlar da tüketicinin bilgilendirilmesini, malı tanımasını ve doğru seçim yapmasını sağlar. Günümüzde reklamlar genelde medya kuruluşları aracılığıyla yapılmaktadır. Medya kuruluşları aracılığıyla yayımlanan reklamlarda tüketiciyi aydınlatmaktan çok hedef kitlede imaj oluşturmak ve satın almaya yöneltmek amacını taşıdığı görülmektedir. Aynı zamanda rekabet ortamı sağlamakta ve pazardaki yenilikçi faaliyetleri teşvik etmekte olan reklamlar, günümüz ekonomisinin ve ekonomik büyümenin temel taşlarından birini teşkil etmektedir. Tüketicinin bilgi sahibi olmasını sağlama, rekabeti canlandırma ve reklamcılıktan kazanç sağlayan bir iş kolu oluşturma gibi etkileri de ayrıca önem arz etmektedir. Reklamcılığın topluma sağladığı sosyal ve ekonomik yararların yanı sıra, istismar yoluyla topluma zarar vermesini önlemek de önem taşıyan bir noktadır. Bugün reklamların israfı artırma, zorla ihtiyaç uyandırma, zaruri olmayan bir kısım tüketim maddelerini zaruri ihtiyaç maddeleri sınıfına sokma, talebi artırarak fiyatların yükselmesine sebep olma gibi pek çok zararları bilinmektedir. Zararlı olan her şeye karşı tavır alan İslam'ın, başta israf gibi pek çok zararlara kaynaklık eden günümüz reklamcılığına sınırlar getirmesi pek tabiidir. İslam, reklamın kötüye kullanılmasına karşıdır. Aynı şekilde tüccarın veya üreticinin malını tanıtmasına, pazara arz etmesine de karşı değildir. Medeni bir toplumda ihtiyaç duyulan herhangi bir şeye İslam'ın karşı olması düşünülemez. Burada reklamcılığın aleyhine yapılan bu yorumla, temelde insan fıtratındaki bir kısım zaafları istismara dayanan günümüz reklamcılığını kastediyoruz. Mesela meşrubat reklamı yapılırken, şehevi yönleriyle ekrana getirilen kadının araya sokulması, tanıtımdan çok insanların zayıf noktalarının istismarı olması sebebiyle İslam dini tarafından doğru bulunmaz. Ayrıca reklama giren aldatıcı unsurlar da ciddiyetle gözden geçirilmelidir. İslam dini aldatmayı şiddetle yasaklar. Bu konuda pek çok hadis vardır. Örneğin Hazreti Peygamber bir hadisinde şöyle buyurur: Müslüman bir kimsenin bir malda kusur olduğunu bildiği halde müşteriye haber vermeden satması haramdır. Bu durumda pazarlama aşamasının en önemli yanını oluşturan reklamlarda aldatıcı, zarar verici bir yön bulunduğu müddetçe doğru değerlendirilemez. Televizyon ve radyolarda yayımlanan reklamların aldatıcılıktan, zararlılıktan uzak olduğu söylenemez. Dolayısıyla insan fıtratındaki bazı zaafların istismarına yönelik yaldızlı sözlerle, ahlakı zedeleyecek görüntülerle, aldatmacalarla örülü reklama İslam'ın olumlu bakmadığını söyleyebiliriz. Bütün yönlerini hesap ederek ticari amaçlı reklam ve ilanlarda birazdan aktaracağımız temel ilkelerin esas alınmasının pazarlama aşamasında ticaret erbabının sahip olması gereken ahlakın çerçevesini belirleyebiliriz. Buna göre A. Reklamlar genel ahlaka uygun, doğru ve dürüst olmalıdır. B. Her reklam ekonomik ve sosyal sorumluluk bilinci içinde, iş hayatında ve kamuoyunda kabul gören dürüst rekabet ilkelerine uygun olmalıdır. C. Reklamlar güvenlik kurallarının gözetilmediği ve insan güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek uygulama içermemelidir. D. Reklamlar insan onurunu zedeleyici biçimde yapılmamalıdır. E. Reklamlar kişilik haklarını zedeleyici biçimde yapılmamalıdır. F. Reklamlar toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde olmamalıdır. G. Reklamlar eksik bilgi vererek tüketiciyi doğrudan ya da dolaylı olarak yanıltabilecek ifadeler ya da görüntüler içermemelidir.
2: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın. Alıcıyla satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini artırmaya çalışmayın buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman eğer ölen kimse salihlerdense beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi. Ebu

Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde şefaatimle en fazla mesud olacak kişi, tüm kalbiyle veya gönülden La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyen kişidir.

Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi? Diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin. Çoban, koyun benim değil, efendimin, karşılığını verir. Abdullah, koyunu kurt yedi desen, efendim bunu nereden bilecek diye sorar. Çoban, arkasını dönüp giderken, bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. İyi ama Allah nerede? Çobanın güvenilir oluşu ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emanete ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Aşura günü. Allah'ın yarattığı aylar, günler, geceler arasında çok kıymetli kazanç zamanları vardır. Halen içinde bulunduğumuz Muharrem ayı da müminlerce ganimet ve fırsat bilinmesi gereken kıymetli bir zaman dilimidir. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, ilahi feyz ve bereketin, huzur ve güvenin başlangıcıdır. Savaşmanın haram kabul edildiği 4 aydan biri olan Muharrem'in önemine ve manevi bereketine işaret etmek için Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Bununla beraber özellikle bugün idrak ettiğimiz Aşura gününde, yani Muharrem ayının 10. gününde tutulan orucun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan ümit ettiğini belirtmiştir. Bugün tutulan oruç, Hazreti Nuh zamanından beri bütün Sami dinlerde makbul sayılmakta, özel bir yere sahip bulunmaktadır. İslam tarihinde de Hazreti Peygamber ve Müslümanların tuttukları ilk oruçtur. Cahiliye devrinde Kureyş'in de tuttuğu Aşura orucunu Hazreti Peygamber risaletten önce ve Medine'ye hicret ettikten sonra Hazreti Musa'nın şeriatına uyarak tutmuş ve Müslümanlara da tutmalarını emretmiştir. Ancak Ramazan orucunun farz kılınmasıyla bu orucu isteğe bırakmış, bu arada Yahudileri taklit etmemek ve hurafelerinin İslam bünyesine girmesine engel olmak için sadece Aşura günü değil, bugüne Muharrem'in 9. veya 11. gününü de ekleyerek 2 gün oruç tutmayı müminlere tavsiye etmiştir. Müslüman Türklerin dini halk geleneğinde önemli bir yer tutan Aşura, aynı zamanda Muharrem'in 10. günü başlamak üzere, daha sonraki günlerde de özel merasimlerle pişirilip dağıtılan tatlıya ad olmuştur. Çok eskiden beri devam eden Aşure aşı, Osmanlılar döneminde de sarayda pişirilmiş, Muharrem'in 10'undan itibaren Aşure testisi adı verilen özel kaplarla saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır. Günümüzde de Aşura orucu tutmak ve Aşure tatlısı pişirmek bütün canlılığıyla devam etmektedir. Aşura gününün İslam tarihinde ve hafızalarda derin bir hüzünle yer etmiş siyasi bir yönü de vardır. Bu elim günde sevgili Peygamberimizin torunu ve Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın gözünün nuru olan Hazreti Hüseyin, yanında bulunan 70'ten fazla Müslümanla birlikte Kerbela'da şehit edilmiştir. Dolayısıyla Kerbela, Allah ve Resulüne iman edip Ehl-i Beyt sevgisini gönüllerine nakşedenlerin ortak acısı, yürek sancısıdır. Bu hadiseyi gerçekleştirenler, mezhep ve meşrep farkı gözetmeksizin, istisnasız bütün Müslümanların vicdanlarında mahkum olmuşlardır. Maalesef günümüzde de nice İslam beldesi acı ve gözyaşıyla yoğrularak adeta birer Kerbela'ya dönmüştür. Kardeşlerimiz zulme uğrarken, masum kadın ve çocuklar hayattan koparılırken, bizlere düşen Kerbela'yı doğru anlamak ve haksızlıklar karşısında Hazreti Hüseyin misali bir duruş sergilemektir. Nitekim Hazreti Hüseyin, Kur'an-ı Kerim'i ve rahmet peygamberinin şerefli sünnetini kendine rehber edinmiş, zulme rıza göstermemiş, adaletsizliğe seyirci kalmamıştır.

Kendisine yapılan telkinlere itibar etmeyerek hakkın, hakikatin, huzur ve barışın yeryüzüne hakim olması için yola çıkmıştır. Böylelikle kıyamete kadar bütün insanlığa onurlu bir mücadelenin eşsiz örneğini sunmuştur. Öyleyse Allah Resulü'nün birbirinizin eksiğini bulmaya çalışmayın, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırtınızı dönmeyin, birbirinize kin ve nefret beslemeyin, kardeş olun ey Allah'ın kulları nasihatine uyarak ırk, dil, mezhep ve meşrep farklılıklarının arkasına sığınıp kardeşliğimizi hedef alanlara, coğrafyamızda yeni kerbelalar yaşanmasını arzulayanlara karşı uyanık olmalıyız. Hazreti Hüseyin gibi iyilerin ve iyiliklerin yanında, kötülerin ve kötülüklerin karşısında olmalı, hakkı ve hakikati ayakta tutmalıyız. Başta Hazreti Hüseyin ve Kerbela'da şehit olan Ehl-i Beyt olmak üzere, mukaddesatımız uğruna can veren bütün şehitlerimize selam olsun. Makamları âli, mekanları cennet olsun.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.

Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizin her bir ekleminiz için sadaka borcunuz vardır.

Öyleyse her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlil bir sadaka, her tekbir bir sadakadır. Marufu iyiliği emir, münkerden, kötülükten nehi de sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz bunların yerini tutar.

0: Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Oruç kalkandır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: oruç kalkandır. Her yıl büyük bir özlemle beklediğimiz 11 ayın sultanını karşılarken yeni bir heyecan kaplar yüreğimizi. Sahurlarıyla, iftarlarıyla farklı birlikteliklere vesile olan, gündüzlerini oruçla, gecelerini teravihle süsleyeceğimiz ibadet dolu günleri ve bin aydan hayırlı Kadir gecesiyle Rabbimize daha yakın olma fırsatı sunan bu rahmet ikliminden en güzel şekilde istifade edebilmeyi arzularız. Mahyalarla donattığımız camiler misali, gönül dünyamızı iman nuruyla, ihlas ve samimiyetle, muhabbetullahla donatmak, Ramazan-ı Şerif'in her anını dolu dolu yaşamak isteriz. Bu nedenle kendimize göre hazırlıklar yapar. Yılda bir ay yerine getirmekle yükümlü olduğumuz oruç ibadetini eksiksiz ve hatasız bir şekilde tamamlama ümidiyle orucu bozan ve bozmayan şeylere dair kuralları tekrar gözden geçirme ihtiyacı duyarız. Bu noktada orucu anlamak, sorumluluğumuzu yerine getirmenin ötesinde bu ibadetin ruhuyla bütünleşerek onun bizi Rabbimizin rızasına eriştirmesini sağlamak için her oruç tutacağımızda hatırlamamız gereken bir hadis vardır. Oruç kalkandır. Orucun anlamını, önemini, nasıl tutulması gerektiğini ve hatta maksadını oldukça özlü bir şekilde ifade eden bu hadis-i şerif, sevgili peygamberimizin oruçluya yol gösteren hikmetli bir sözüdür. Oruç kalkandır. Peki ama neye, kime karşı? Oruç, Rabbimizin belirlediği süre boyunca yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durmaktır. Bu tanımdan hareketle diyebiliriz ki oruç, öncelikle kişinin nefsani arzularına karşı bir kalkandır. Her ne kadar hem iyiliği hem de kötülüğü ilham etmişse de yüce yaratan, nefisler kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır, elverişli kılınmıştır. Dolayısıyla başıboş bırakıldığında nefis, süfli arzuların peşine düşerek insana hep kötülüğü emreder. Nefsi emmare, açgözlü ve oldukça haris davranır. Kendi çıkarları söz konusu olduğunda kimseyi tanımaz. Haktan, hukuktan uzaklaşır. Başkalarının haksızlığa uğraması pahasına kendi istekleri, hevaları doğrultusunda yaşamasını ister insanın ve böyle yaşadığında çok mutlu olacağını söyler ona. Halbuki devamlı nefsini besleyen insanın ruhu aç kalır. Zira bencillikle, cimrilikle, kibir ve gururla azgınlaşan nefis, insanı insan yapan diğer kamlık, fedakarlık, cömertlik ve tevazu gibi ulvi duyguların kalbe yerleşmesine mani olur. Oysa ki ruh bu latif duygularla beslenir, olgunlaşır. İnsan da ancak cismani ve ruhani yönlerini dengede tutabildiği zaman mutmain olur. Bu nedenle hevasına uyarak yaşayan, Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle hevasını kendisine ilah edinen kişi aslında kendi kendisine zulmetmiş, haksızlık etmiş olur. İşte bu yüzden Allah Resulü, akıllı insanın nefsine hakim olup ölümden sonrası için çalışan kimse olduğuna dikkatleri çekmiş ve şu sözleriyle nefisle mücadeleyi bir tür cihat kabul etmiştir. Mücahit, yüce Allah'a itaat yolunda nefsinin isteklerine karşı mücadele eden kimsedir. Oruç bu kutsal mücadelede insana destek olan eşsiz bir ibadettir. Çünkü oruç koyduğu yeme, içme gibi yasaklarla nefsin beslendiği en önemli kaynakları bir süreliğine yok ederek onun güçsüz kalmasını sağlar. Azgınlaşan

0: kendisini doğru yoldan saptırmasına engel olur. Bu özelliğinden dolayı Resulullah evlenme imkanı bulamayan gençlere oruç tutmayı tavsiye etmiş ve orucun şehveti kıran bir araç olduğunu dile getirmiştir. Dolayısıyla kurallarına uygun bir şekilde oruç tutan kişi nefsine karşı bir kalkan edinmiş olur. Oruçlu saygısızlık yapmasın, ahlaksızca konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa iki defa ben oruçluyum desin. Diyen sevgili peygamberimiz, orucun günahlara ve şeytanın telkinlerine karşı da bir kalkan olduğunu bildirmektedir. Oruçlu kişi, Rabbine ibadet halinde olduğu bir günlük zaman diliminde onun hoşlanmayacağı her şeyden uzak durur. Sadece büyük günahlara düşmekten çekinmekle kalmaz, gündelik hayatta umursamadan işleyebildiği günahları bile ibadetine zarar vereceği endişesiyle terk eder. Böylece oruç, kişinin günah işlememe konusundaki hassasiyetini geliştirir. Müminin elini harama uzanmaktan, dilini yalana ve gıybete alet olmaktan, kalbini kötü duygularla karartmaktan korur. Helal olan yiyecekleri yemesine bile izin vermediğinden haram olanlara yaklaşmasını imkansız kılar. Müminin nefsine, nefsi emmareye, günahlara ve şeytana karşı kalkan olmakla oruç aslında yalnızca Allah'a kul olarak yaşamayı öğretir insana. Onu bu yolda eğitir, geliştirir. Zira oruç tutan insan Rabbinin rızasını tercih ederek nefsinin isteklerine gem vurur ve onu hakimiyeti altına almayı öğrenir. Normal yaşantısında gün boyu yemeden içmeden durmazken yalnızca iki öğünle beslenmeye başladığında aslında ihtiyacının ne kadar fazlasını tükettiğini anlar. Böylece nefsinin zaruri olarak dayattığı bazı şeylerin ihtiyaçtan ziyade isteğe bağlı tercihler olduğunu ifade eder. Azla yetinmeyi, şükretmeyi öğrenir. Sabırla tanışarak nefsini terbiye eder. Oruçla gün boyu ibadet halinde olan insan her an Allah ile birlikte olduğunu tekrar hatırlar ve onun sınırlarını aşmama konusunda daha dikkatli davranır. Şeytanın telkinlerine karşı daha uyanık olur ve günahlara dalmadan helal sınırlar içerisinde yaşamanın zevkine varır. Belki de varlığını bile unuttuğu iradesinin farkına varır. Onu diriltip güçlendirir. Nefsinin esiri olmaktan kurtulduğu gibi şeytanın esiri olmaktan da kurtularak sağlıklı düşünmeye başlar. Ve Rabbinden gelen hakikatleri daha iyi anlamaya hazır hale gelir. Ona karşı sorumluluklarının bilincinde olarak yaşama gayretinde olur. Ve böylece Yüce Allah'ın razı olacağı kamil bir mümin olma yolunda ilerler. Zaten bir takım emir ve yasaklara uymakla tutulan orucun nihai hedefi de inananları bu seviyeye eriştirmektir. Rabbimiz oruç yükümlülüğümüzü bildiren ayetinde bunu açıkça beyan etmiştir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç, kalkan olma vasfıyla iradeyi kuvvetlendirerek müminin bu kalkanını kalıcı bir korumaya dönüştürmesine, yani takva zırhına bürünmesine yardımcı olduğunda asıl amacına ulaşmıştır. Yalanı ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeyenin yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur diyen Resulullah bu hususa dikkatleri çekmiş ve böyle olmadığı takdirde orucun değerini yitireceğini şu sözleriyle ifade etmiştir. Oruç tutan nice kimseler vardır ki oruçtan nasibi sadece aç kalmaktır. Ne mutlu orucu nefsine, şeytana ve nihayetinde cehenneme karşı kalkan edinerek Reyyan kapısına ulaşanlara.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.

Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve "Siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz."

0: buyurdu. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını, sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeye ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu.
1: Hazreti Ömer de eşinin mescide gitmesine karşı olanlardandı. Buna rağmen eşi Atike bin Zeyd, Allah Resulü'nün tavsiyelerine uyarak sabah ve yatsı namazlarını dahi mescitte kılıyordu. Atike'ye, Ömer'in bundan hoşlanmadığını ve seni başkalarından kıskandığını bildiğin halde neden geliyorsun denildiğinde, Ömer'in kendisini mescide gitmekten neden alıkoymadığını şöyle açıklamıştır. Ona, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hanım kullarını mescide gitmekten alıkoymayın sözü engel oluyor.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet ederse Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler lütfeder.

Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur.

0: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar meşakkat, hastalık, endişe, keder, acı ve kaygı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret kılar. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim, duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki, karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları, her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Yüce Rabbimiz peygambere uyulmasını emrediyordu. Çünkü peygambere itaat Allah'a itaatti. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Yüce Rabbimiz Resulüne gönülden bağlanılmasını o kadar önemsemişti ki en ufak bir meselede dahi onun verdiği hükme rıza gösterilmemesini imanın kemale ermemiş olmasına bağlamaktaydı. Nitekim Ensardan bir adamla Zübeyir bin el-Avvam arasında Harre mevkiinde hurmalıkları sulayan kanalların kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı. Bu kanallardan akan su önce Zübeyir'in bahçesine uğruyor, ardından Medineli adamın bahçesine geliyordu. O adam Zübeyir'e "Suyu bırak gelsin," dedi. Fakat Zübeyir bunu kabul etmedi. Bu durum kendisine aktarıldığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Zübeyir, önce sen sula, sonra suyu komşuna salıver," buyurdu. Bunu işiten adam peygamberimize "Zübeyir senin halanın oğlu olduğu için mi ona öncelik verdin?" diye kızgın bir şekilde tepki gösterdi. Adamın bu sözü üzerine Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti ve "Zübeyir, sen sula, suyu hurma ağaçlarının köklerine ulaşıncaya kadar tut, sonra salıver," dedi. Zübeyir, bu olay üzerine şu ayetin nazil olduğunu söylemiştir: "Hayır, Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür." demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte gidense bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığındaysa sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler. Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, İlim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur. Onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar. Ebu Hureyre'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur.
1: Hazreti Peygamber'e en faziletli kazanç hangisidir diye sorulduğunda o sallallahu aleyhi ve sellem helal, makbul bir alışveriş ve kişinin el emeğiyle kazandığıdır diyerek cevap vermiştir.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Kuyulara yaklaşırken kalabalığı fark edip gizlendim. 30-40 kişilik bir grubu saran 200'den fazla insan vardı. Ortada kalanlar amaçlarının kötü olmadığını, üstelik Ebul Bera'nın himayesinde olduklarını söylediler ama diğerleri buna aldırış etmedi. İnsanları bir bir öldürdüler. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Sizi görünce belki bir yardımınız dokunur diye düşündüm.
2: Aman yarabbim.
3: Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz.
4: Amir, Muhammed'in adamlarının hepsini öldürdük. Sağ kalan bir tek bu var.
2: Bu yaptıklarınız karşılıksız kalmayacak. Dünyada da ahirette de cezanızı bulacaksınız.
5: Kim verecekmiş cezamızı?
2: Allah'ın Resulü bunu yanınıza bırakmayacaktır. Allah da yaptıklarınıza şahittir.
4: Ben Muhammed'e söz verdim. Adamlarını korurum dedim. Endişelerini anlattı, göndermek istemedi. Önden gidip güvenliklerini sağlarım diye söz verdim. Savunmasız insanları nasıl öldürürler?
6: Ey Mekke ahalisi, işte size fırsat. Babalarınızın, oğullarınızın kanı yerde kalmasın, İntikamınızı alın diye Muhammed'in yakın arkadaşlarından ikisini getirdim size. İşte Hubeyb bin Adi, işte Zeyd bin Dessine. Bugün intikam günüdür. Bunları kim satın almak ister?
0: 73. bölüm.
3: Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Dessine Kureyş ahalisine satılmak üzere Mekke'ye getirilmişti. Hubeyb bin Adi hicretten önce Müslüman olmuş Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Bedir Savaşı'nda Haris bin Amir'i öldürmüştü. Haris bin Amir'in kardeşi Hubeyb'i alarak ondan ağabeyinin intikamını almak istiyordu.
7: Hubeyb bin Adi, seni tanıyorum. Bedir'de abimi öldürdün. Mekke'nin en şerefli kişilerinden de abim. Onun kanını yerde bırakmayacağıma ant içmiştim. Şimdi sözümü gerçekleştirme zamanı.
6: Hay hay, nasıl istersen. Hubeyb, Harise bin Amir'in kardeşi Huceyre satıldı. Zeyd'i kim almak istiyor?
8: Ben almak istiyorum.
9: Ben, önce bendim.
6: Sessiz olun lütfen. Kureyş'in ileri gelenlerinden Safvan bin Ümeyye söz almak istiyor.
10: Hepinizin intikam ateşiyle yanıp kavrulduğunu biliyorum. Çocuklarınızı, kardeşlerinizi ve babalarınızı kaybettiniz. Benim babam Ümeyye bin Halef'i öldüren de şu adamdır. Şimdi size bir teklifim var. Bırakın onu ben sizler adına satın alayım. Sonra cezasını hep beraber verelim.
6: Bu teklifi kabul etmeyen yok sanırım. Peki o zaman. Zeyd de Safvan bin Ümeyye'ye satıldı.
10: Birkaç gün içinde ikisini de gözlerinizin önünde öldüreceğiz. O zamana kadar da bunlar bizim esirimiz olacaklar.
7: Bağlayın şunu. Doğruca bizim eve götürün. Zincire vurun. Kaçmaya kalkmasın.
9: Emredersiniz.
7: Dediğim gibi sıkıca bağladınız mı?
9: Evet, emrettiğiniz gibi zincire vurduk. Değil kaçmaya, yerinden kıpırdamaya bile mecali yok.
11: Baba, o adam kim?
7: Amcanın katili. Yanına yaklaşmayın.
11: Peki ama neden bizim evde kalıyor?
7: Cezalandırılacağı güne kadar bizim evimizde kalacak.
3: Peygamberimizin kıymetli dostları hapsoldukları evlerde bir müddet işkenceden sonra aç ve susuz bir şekilde ölümü beklemeye başladılar. Huceyr'in kızı esirlerinin olağanüstü hallerine şahit oluyor ve ona içten içe bir saygı duyuyordu. Bir gün dayanamayıp Hazreti Hubeyb'le konuşmaya başladı.
11: Merhaba.
12: Merhaba.
11: Haline şaşıyorum. Ölmek üzere olan bir adam nasıl bu kadar sakin olabilir?
12: Ölüm bizim için son değil. Güzel bir başlangıçtır.
11: Ölürüz ve toprağa karışırız. Nasıl bir başlangıç olabilir?
12: Dünya bir tarlaya benzer. Burada ektiklerimizin semeresini ahirette alırız. Orada sonsuz bir yaşam vardır.
11: Korkmuyor musun yani?
12: Hayır.
11: Peki ailen, eşin, çocukların da mı yok? Onları da mı özlemeyeceksin?
12: Özleyeceğim tabii. Hele de Resulullah'tan ayrılmak çok zor geliyor. Ama cennette kavuşacağız inşallah.
11: Hiç böyle şeyler duymamıştım. Günlerdir bir şey yemedin. Senin için yapabileceğim bir şey var mı?
12: Biraz su.
11: Tamam, şimdi getiririm.

0: Ah, elhamdülillah. Sağ ol.
1: Bir parça ekmekle et de getirdim sana.
0: Sağ ol. Ama ben putlar adına kesilmiş hayvanlardan yemem.
1: Bu öyle değil, merak etme. Al hadi.
0: Senden bir isteğim daha olacak.
1: Nedir o?
0: Beni öldürecekleri günü öğrendiğinde haber verir misin?
1: Olur, haber veririm.
2: Safvan, Ebu Süfyan geldi. Seninle görüşmek istiyor.
3: İçeri al, geliyorum. Hoş geldin Ebu Süfyan.
4: Hoş bulduk.
3: Hayırdır, bu saatte pek uğramazdın.
4: Darun Nedve'de esirlerin durumunu görüştük. Yarın infazlarını gerçekleştireceğiz. Durumları nasıl?
3: Bizimki günlerini oruçla, gecelerini namazla geçiriyor. Hubeyb de aynı durumdaymış. Daha fazla uzatmadan cezalarını verelim. Elimizde ölüp kalmasınlar.
4: Evet, bir an evvel bitirelim şu işi.
3: Harem bölgesinde kimseyi öldüremeyiz. Nerede yapacağız?
4: Allah'ın kan dökülmesini yasakladığı arazilerde yapmayacağız tabii bu işi. Tenim'de yapacağız.
3: Mantıklı. Ben Hüceyre'ye de haber vereyim. Yarına hazırlansın.
1: Benden bir şey daha istemiştin.
0: Evet.
1: Az önce Safvan bin Ümeyye babama...

0: Haber gönderdi. Yarın olacakmış.
1: Öyle mi? Haber verdiğin için teşekkür ederim.
0: Ölüm haberini alınca yüzünde zerre kadar bir üzüntü, en küçük bir endişe görmedim. Bir insan ölümü nasıl bu kadar kolay kabullenir?
1: Son bir ricam daha var.
0: Nedir o?
1: Bana bir ustura gönderir misin?
0: Peki, bekle biraz. Amr.
2: Efendim anne.
0: Şunu içerideki adama götürüver.
2: Tamam, götüreyim.
0: Tanrım, ben ne yaptım? Esir olan bir adama ustura verilir mi? Hem de çocukla gönderdim. Ya ona bir şey yaparsa? Elinde ustura, çocuk da yanında. Ne yapacak şimdi?
1: Gözlerin korkuyla dolu. Yoksa çocuğa bir şey mi yapacağımı düşündün?
0: Tanrım, ne olur bir şey olmasına izin verme. Ben nasıl böyle bir aptallık ettim?
1: Hadi, annenin yanına git yavrum. Korkma, asla öyle bir şey yapmam. Haksız yere bir cana kıymak bizim yapacağımız şey değildir.
3: Ertesi gün esirler idam edilecekleri yere götürülmek üzere yola çıkarıldılar. Tenim'e yaklaştıklarında Hubeyb ile Zeyd göz göze geldi. Birbirlerine sabrı tavsiye ettiler. Tenim adeta bir panayıra dönüşmüştü. Çoluk çocuk, kadın erkek bu katliamı izlemeye gelmişti. Kureyşliler derin bir çukur kazdılar. Kurumuş koca bir ağaç gövdesini getirerek buraya diktiler. Böylece idam sehpası kurulmuş oldu.
4: Kazın, daha derin kazın. Getirin onu buraya, intikamı alacağız.
5: Bağlayın şunları.
1: İki rekat namaz kılmam için bana müsaade edin.
6: Bırakın, kılsın.
1: Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Vallahi eğer ölümden korktu da namazı uzattı zannına kapılmayacak olsaydınız namazı uzatırdım.
5: Tamam, sıkıca bağlayın onu ağaca. Hubey, sana son bir şans veriyorum. Muhammed'in dinini terk et, seni serbest bırakalım.
1: Hayır, vallahi dinimden dönmem. Hatta bütün dünyayı verseniz de dinimden vazgeçmem.
7: Duydun mu?
8: Evet,
7: dönmem dedi.
9: Elindeki tek şansı da kaçırdı.
6: Ey Zeyd, Allah aşkına doğru söyle. Şimdi senin yerine Muhammed'in öldürülmesini, böylece evine dönmeyi istemez miydin?
7: Bunu kim istemez?
9: Evet.
10: Yemin ederim ki şu anda ailemin yanına dönmek bir yana, Muhammed'in ayağına bir diken batıp onu incitse gönlüm ona bile razı gelmez.
6: Doğrusu Muhammed'e inananların onu sevdiği gibi bir başkasını seven kimseyi görmedim.
5: Hubeyb, son kararın mı? Bak, canından olacaksın.
1: Allah yolunda olunca hayatımın hiçbir ehemmiyeti yoktur. Vallahi ben imanımdan dolayı öldürülecek olduktan sonra vurulup hangi yanım üzerine düşersem düşeyim gam yemem. Çünkü bunların hepsi Allah uğrunadır.
6: Gençleri şuraya toplayın. Ellerine mızraklarını verin.
8: Evet. Sen aldın mı? Hadi al bunu.
6: Gençler, bu adamlar babalarınızı Bedir'de öldüren adamlardır. Şimdi intikam vaktidir.
8: İntikam, intikam.
6: Kanlarımız yerde kalmasın.
8: İntikam,
11: intikam,
8: intikam.
11: İntikam.
8: İntikam.
5: Sadece babaları öldürülenler değil, tüm Mekke halkı bunda hak sahibidir. Sizler de geri kalmayın. Hadi öldürün onları.
11: Alın size. Bunu hak ettiniz. Alın size.
1: Allah'ın kılıçlıklarını mahvet. Topluluklarını darmadağın et. Birer birer canlarını al. Hiçbirisini sağ bırakma.
12: Allah'ım, sen bize Resulünün peygamberliğini tebliğ ettirdin. Bize reva görüleni de o Resulüne eriştir. Allah'ım, selamımızı Resulüne ulaştıracak kimseyi bulamadım. Ne olur selamımızı sen ulaştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men istaaza billahi fe a'izu ve men sa'ala billahi fe a'tu ve men da'akum fe ecibu ve men sana'a ileykum ma'rufa fe kafi'u. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ.
0: Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. İslam dini mazlumun, mağdurun, yetimin, yoksulun, yalnızın çaresi ve gür sesi olmuştur. Allah için sığınana koruma altında olma güvencesi verilmiştir. Şu bir gerçektir ki zulme uğrayan, zulmedenin karşısında güçsüz ve mağdurdur. Duadan başka yapacak bir şey yoktur. Allah'tan başka sığınağı yoktur. Mazlum, çaresizlikle Rabbine dua eder. Allah mazlumun duasını kabul eder. Bu yüzden mazlumun bedduasından sakınmak gerekir. Çünkü onunla Allah arasında bir perde yoktur. Onun duası Allah'a hemen ulaşır. İslam müminlere zalime karşı mazlumun yanında olmayı emreder. Bunun bilincinde olan Müslüman mazlumun

0: sığınağı olur. Ekmeğini paylaşır ve gönlünü ona açar. Yüce Allah, iman ettikleri için yurtlarından zorla çıkarılan muhacirleri ve onları en güzel şekilde ağırlayan ensarı bizlere örnek göstermiştir. Ensar-muhacir kardeşliği, İslam tarihinde önemli hadiselerden biridir. Peygamber Efendimizin kurduğu bu kardeşlik kurumunun temeli, iman, takva, yardımlaşma ve fedakarlık esasına dayanmıştır. Bu uygulama, Müslümanların birbiriyle kaynaşmasına, aralarında uyumun oluşmasına öncelik teşkil etmiştir. Öte taraftan karakter zayıflığı, cimrilik, fedakarlıktan kaçınma gibi çirkin ahlakın toplumdan atılmasına vesile olmuştur. Rabbimizin buyurduğu "güzellikle onlara uyanlar" ifadesiyle muhacir ve ensar kavramlarının aslında bütün zamanlara hitap ettiği anlaşılmaktadır. Buna göre zulüm ve kötülüğün yaygın olduğu her dönemde imanlarını muhafaza ederek yurdundan göç etmek zorunda kalan muhacir, maddi ve manevi olarak sıkıntıda bulunan insanlara ellerinden gelen yardımı yapanlara ensar denir. Sevgili Peygamberimiz günlük insani ilişkilerimize bilinenden farklı bir anlam kazandırmıştır. İhtiyaç sahibi olanlara yardım etmeyi sadaka olarak nitelendirmiş ve her Müslümanın sadaka vermesi gerektiğini vurgulamıştır. Kendisine yapılan iyiliğin karşılığında verecek bir şeyi olmayan Müslümanın, ibadetin özü olan duasıyla iyiliğe karşılık vermesi tavsiye edilmiştir.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur. Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "İdarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur." buyurduğunu işittim. Biz, "Ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi?" diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır." karşılığını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam yolda giderken aşırı derecede susar derken bir kuyu bulur. Oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağı yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner, pabucuna su doldurur ve onu ağzı ile tutarak kuyudan çıkar, köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, ya Resulallah, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki? Diye sorar. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır, buyurdu. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken Şecere yolunu tercih eder, Muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyyetül Ulya, yukarı Seniyye tarafından girer ve Seniyyetüs Süfla, aşağı Seniyye tarafından da çıkardı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Toplumun hassas kesimleri hepimize emanetler. Mus'ab bin Sa'd anlatıyor. Sa'd radıyallahu anh kendisinin diğerlerinden daha üstün olduğu düşüncesindeydi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Size ancak zayıflarınız sebebiyle yardım ediliyor ve rızık veriliyor değil mi? Ebu Zer anlatıyor. Ya Resulallah, zenginler sevapları götürüyorlar. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar ve hac ediyorlar dedim. Resulullah, siz de namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz ve hac ediyorsunuz buyurdu. Ama onlar sadaka da veriyor, biz veremiyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Sen de sadaka verebilirsin. Yoldaki kemiği kaldırıp kenara koyman sadakadır. Amaya veya yol sorana yol göstermen sadakadır. Gücünle güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen sadakadır. Enes bin Malik diyor ki, ben Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu işittim. Yüce Allah, herhangi bir kulumu gözlerini kaybetmekle sınadığımda eğer sabrederse, gözlerine karşılık onu cennete koyarım buyurdu. Enes bin Malik'in rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar. Enes bin Malik diyor ki, Hazreti Peygamber şu dualarla Allah'a yalvarırdı. Allah'ım! Cimrilikten, tembellikten, ömrün en rezil, düşkün zamanına kalmaktan, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Amr bin Abese'den rivayet edildiğine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim saç ve sakalını Allah yolunda ağartırsa, bu beyazlık, kıyamet günü kendisi için nur olur. Sehl bin Sa'd anlatıyor. Resulullah, ben ve yetime kol kanat geren kimse, cennette böyle yan yana olacağız buyurdu ve aralarını hafifçe açarak işaret

işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi. Avf bin Malik el-Eşcai'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ben ve karşılaştığı sıkıntılar yüzünden yanakları kararmış kadın, kıyamet gününde şu ikisi, işaret parmağı ve orta parmak gibi yakın olacağız. O kadın ki kocasının ölümü sebebiyle dul kalır da asil ve güzel olduğu halde çocukları yetiştirinceye ya da ölünceye kadar kendisini yetim çocuklarının bakımına hasreder. Bunu söylerken Hazreti Peygamber'in yaptığı gibi Ravi Yezid de orta parmağıyla işaret parmağını birleştirerek işaret etti. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kim bir yetimi yiyecek ve içeceğini üstlenecek şekilde sahiplenirse, affedilmeyecek bir günah işlememişse Allah onu mutlaka cennete koyar. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Müslümanlar arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Müslümanlar arasında en kötü ev ise, içinde kendisine kötü davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Ebu Hureyre anlatıyor. Suffe ehli Müslümanların misafirleriydi. Onların ne aileleri ne de malları vardı. Hazreti Ali'nin naklettiğine göre Allah Resulü'nün kızı Hazreti Fatıma ev işlerinde kendisine yardımcı olacak bir hizmetçi istediği zaman Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ben size ihsanda bulunup da Suffe ehlini iki büklüm olmuş kıvranır vaziyette açlığa terk edemem. Ebu Hureyre anlatıyor. Allah Resulü kendisine zekat malı geldiğinde ondan hiçbir şeyi almaz, onu Suffe ehline gönderirdi. Hediye geldiğinde ise onlara gönderir, kendisi de bu hediyeden alır, Suffe'dekileri hediyeye ortak ederdi. Cabir bin Abdullah tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa Allah onu koruması altına alır ve cennete koyar. Güçsüzlere yumuşak davranmak, anne babaya şefkat göstermek ve elinin altında bulunan hizmetçilere iyi muamelede bulunmak. Mağrur anlatıyor. Ebu Zer'le Rebeze'de karşılaştım. Kendisinin de kölesinin de üzerinde aynı kıyafet vardı. Bunun sebebini ona sordum. Dedi ki, bir adamla Bilal Habeşi ile karşılıklı birbirimize sövdük ve annesinin zenci olması sebebiyle onu aşağıladım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bana şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer, onu annesinden dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki sen kendisinde hala cahiliyeden izler bulunan bir kimsesin. Köle kardeşleriniz Allah'ın sizin emrinize verdiği hizmetçilerinizdir. Her kimin kardeşi emri altında bulunursa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onlara güçlerini aşan işler yüklemeyin. Eğer ağır işler yüklerseniz onlara yardım edin. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Herhangi birinizin hizmetçisi yemeğini hazırlayıp da getirdiği zaman ki o hizmetçi yemeğin sıcağına dumanına katlanmıştır, onu kendisiyle beraber oturtsun, o da yesin. Şayet yemek az olursa eline ondan bir iki lokma koyuversin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutma.

0: Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Kamu spotu.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye şu altınlarını al. Ben senden yalnız arsayı satın aldım. Bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi benim bir oğlum var. Öbürü benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim öyleyse bu oğlanla bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir. Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesrukla birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye şöyle dedi. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Ama bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor. Diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah da böyle yapardı dedi.

Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.

Ebu Talha Zeyd bin Sehil'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süreka ismiyle meşhur olan Ümmür Rabi binte Elbera bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim, değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

0: sellem, "Ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir." buyurdu.
1: Enes bin Malik anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Ubade'nin evine geldi. Sa'd ona ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onları yedi. Ardından şöyle buyurdu: "Yanınızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin. Melekler de size dua etsin."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve "Ya Resulallah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını verdi.

Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, ben iki zayıfın yani yetimin ve kadının haklarını hatırlatıyorum. Onların haklarını çiğnemenin haram olduğunu üzerine basarak bildiriyorum.

Abis bin Rebia radıyallahu anh anlatıyor. Ömer bin Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu. Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir. Ebu Abdurrahman Avf bin Malik el-Eşcai radıyallahu anh anlatıyor. Biz 9 veya 8 ya da 7 kişi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem biat etmeyecek misiniz dedi. Halbuki biz ona yeni biat etmiştik. Ya Resulallah, sana biat ettik ya dedik. Sonra yine Allah'ın Resulüne biat etmeyecek misiniz buyurdu. Bunun üzerine peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ellerimizi uzattık ve ya Resulallah, sana biat etmiştik. İkinci defa ne diye biat edeceğiz dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, 5 vakit namaz kılmak ve itaat etmek üzere biat edin dedi ve yavaşça şu sözü söyledi. Kimseden bir şey istemeyin. Ravi diyor ki, orada bulunanlardan herhangi birinin kamçısının yere düştüğünü görürdüm de, o kamçının bile kendisine verilmesini asla kimseden istemezdi.''

0: her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine Resulullah insanlara namaz kıldırdı. Sonra güneş eski haline dönüp açılmışken namazdan ayrıldı. İnsanlara bir hutbe verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları, güneş veya ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70 bin melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70 bin melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selimoğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca "Sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim," dedi. Onlar da "Evet ya Resulallah, böyle istedik," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa "Ey Selimoğulları, kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlara göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın. Adımlarınıza göre size sevap yazılsın," buyurdu. Onlar da "Öyleyse taşınmayı istemiyoruz," dediler.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh, rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şuydu: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennetle kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim.

0: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğin bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan Allah'ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmayacağı kıyamet gününde onun gölgesinde gölgelenecektir. Adaletli yönetici, Allah'a kulluk üzerine yetişen genç, kalbi mescitlere bağlı olan kimse.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadl. Ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisina lehud din velau karihal kafirun.
2: Allah'tan başka ilah yoktur. Onun

Gezdiler, dolaştılar, hayatın içerisindeydiler. O yüzden İmam Nevevi'nin attığı bu başlık ve peygamberler üzerinden konuyu böylece işlemesi bize asıl olanın bu olduğunu hatırlatmalı. Hem dinimizi çok iyi öğrenmeli ve çok iyi yaşamalı ve insanlara anlatmalı ve paylaşmalıyız. Hem de bunun yanı sıra bundan ayrı olarak geçimimizi sağlayabildiğimiz, ihtiyaçlarımızı karşılayabildiğimiz bir işimiz, ticaretimiz yahut mesleğimiz olabilmeli. Böyle bir interdisipliner anlayış bizi o eski ilk dönem İslam alimlerinde gördüğümüz o güzelim örneklik ile yeniden buluşturur. Ve halkın nezdinde de daha samimi, daha içten, daha karşılıksız ve Allah rızası için bir dini davet, tebliğ, hizmet anlayışını ve algısını oluşturmanın zeminini hazırlar. Elbette ki esas olan niyettir. Ancak dışarıdan bakınca onlar da bu işi para için yapıyorlar şeklindeki görüntü bazıları açısından samimi olmayan bir durumun ipuçlarını veriyor. Elbette ki her türlü değerin suistimali kötüdür. Ancak dinin yani hak dinin suistimali ise hepsinden daha kötü bir görüntü oluşturur. Halbuki bu peygamberlerde örnekliğini gördüğümüz ve en mükemmel biçimine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında tanık olduğumuz Allah'tan gelen bu dini mübini İslam'ı hem öğretirken hem yaşarken insanlardan herhangi bir şey beklemeyen ve bunu ancak Allah'ın rızası için yapan kimseler en güzelini yapmış oluyorlar. Bizler de yeni yeni kuşaklarımızı böyle yetiştirmeliyiz. Bir yandan muteber meslekleri olmalı, diğer yandan dinlerini en güzel şekilde öğrendikleri ve toplumla paylaştıkları kimlikleri, işte böyle bir interdisipliner anlayış onları toplum karşısında daha saygın ve daha etkili kılacaktır. Okuduğumuz rivayette marangoz olması Hazreti Zekeriya aleyhisselam açısından bir ayıp değil, tam tersi bir onurdur. Gözlerimizin önünde onu ağaç kütüklerini taşırken yahut keserken yahut biçimlendirirken onlardan insanların istifade edeceği çeşitli ürünler ortaya çıkarırken tasavvur etmemiz onu gözümüzde küçültmez, tam tersi yüceltir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa'nın parmak ucuyla işaret ederek bu rivayetinde ona iltifat etmesi de bu özelliğinin ona kattığı değerden ötürüdür. O da ashabına demek istiyor ki, elbette ki gelin benden İslam'ı öğrenin ve bunu hem yaşayın hem de başka insanlarla paylaşın. Ama diğer yandan ihtiyaçlarınız, hayatınızı idame ettirmek için çalışmak ve kazanmak zorundasınız. Tıpkı toplumdaki diğer insanlar gibi hayatınızı sade bir biçimde yaşamalısınız. Kendi elinizin emeğiyle kazanmak ve geçinmek sizin için bir ayıp değil, tam tersi bir onurdur. Nitekim sahabe-i kiram böyleydiler. Üretken birer fert olarak toplumdaki yerlerini aldılar. Kimi ticaret yaparak, kimi tarımla meşgul olarak, kimi demircilik yaparak vesaire. Böylece sahabe-i kiramın arasında dini hayat sivil bir biçimde toplumun bütün fertlerinde karşılık buldu. Yoksa bazılarının özel kıyafetler üzerinden kendi dindarlıklarını pazarladıkları ve böylece artık hiçbir iş yapmaksızın dini suistimal ederek insanların sırtından para kazanmak hatta servet yapmak gibi bir görüntü ortaya çıkmadı. Dolayısıyla İmam Nevevi'nin açtığı bu faslı ve bu başlığı yeniden gündemimize almalıyız. Dindarlık bir geçim kapısı olmamalı. Dinin suistimal edilerek kazanca ve servete dönüştürülmesi önlenmeli. Varsa bu türden girişimler toplum aydınlatılmak suretiyle bu türden

suistimallere fırsat verilmemelidir. Allah'ın gönderdiği peygamberlerin dahi birinci elden vahyi insanlara ulaştırmışken, getirmişken, kendi el emekleriyle, kazandıklarıyla geçindiklerini, bu vazifeyi icra ettiklerinden ötürü servetlere kavuşmadıklarını, hatta geriye hiçbir şey bırakmayarak en belirgin örnekliği ortaya koyduklarını vurgulamak icap eder. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim sahihinde rivayet etmiş. Ravahu Müslimun. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak "Allah'ım sana hamdolsun. Bana bunu sen giydirdin. Onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım," derdi. Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala benim için birbirini sevenlere nebilerin ve şehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardır buyurmuştur.

Yezid bin Hayyan anlatıyor. Bir gün ben Hüseyin bin Sebre ve Amr bin Müslim ile birlikte Zeyd bin Erkam'a radıyallahu anhuma gitmiştim. Yanına oturunca Hüseyin, "Zeyd, sen büyük hayırlara kavuştun. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gördün, onun sözünü işittin, onunla birlikte savaşa katıldın ve arkasında namaz kıldın. İşte ey Zeyd, böylece sen çok hayra mazhar oldun. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem duyduklarından bize de anlat," dedi. Zeyd, "Ey kardeşimin oğlu, yaşım ilerledi. Aradan çok zaman geçti. Dinlediğim şeylerden bazılarını unuttum. Size bildirdiklerimi kabul edin, söyleyemediklerim konusunda ise beni zorlamayın." Sonra sözlerine şöyle devam etti. "Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ile Medine arasında Hum denilen suyun başında bize yaptığı bir konuşmasında Allah'a hamdü sena ettikten ve bizlere vaaz ve nasihat ettikten sonra şöyle dedi: "Ey insanlar, ben sadece bir beşerim. Rabbimin elçisinin bana geleceği, benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size önemli iki emanet bırakıyorum. Bu emanetin biri hidayet ve nur kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Ona sımsıkı sarılın," buyurdu. Ve Allah'ın kitabına sarılmaya bizleri teşvik etti. Sonra devamla, "İkincisi de Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Allah'tan korkun, onlara karşı hürmette kusur etmeyin," buyurdu ve iki defa tekrarladı. Bunun üzerine Hüseyin, "Ey Zeyd, peygamberin Ehl-i Beyti kimdir? Eşleri de Ehl-i Beytinden değil midir?" dedi. Zeyd, "Eşleri de Ehl-i Beyt'tendir. Ancak asıl Ehl-i Beyt, kendisinden sonra sadaka alması haram olanlardır," dedi. "Onlar kimdir?" sualine, "Ali, Akil, Cafer, Abbas aileleridir," dedi. Hüseyin, "Onların hepsine sadaka haram mıdır?" diye sordum. Zeyd, "Evet," cevabını verdi.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı en genişidir buyurduğunu işittim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam yularlı bir deve ile peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve bunu Allah yolunda vakfettim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bunun karşılığı olarak kıyamet gününde sana yularlı 700 deve verilecek. Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kimse din kardeşine silah çekmesin. Çünkü o bilmez ki belki şeytan elini çeliverir, adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır. Hazreti Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şuydu. Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru.
3: Abdullah bin Mesud'un naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla sohbet ederken elindeki değnekle kumun üzerine bir kare çizer. Karenin ortasına bir çizgi çizerek iki yanına ona bitişen küçük çizgiler ekler. Karenin dışına da başka bir çizgi çizerek bunun ne olduğunu ashabına sorar. Sahabe, bunu en iyi bilecek Allah ve Resulüdür deyince sevgili peygamberimiz kumun üzerine çizdiği bu şekli şöyle açıklar. Bu karenin ortasındaki şu çizgi insandır. Onun yanındaki küçük çizgiler insanı her yönden saran musibetlerdir. Bunlardan biri ona isabet etmezse diğeri isabet eder. Kareyi oluşturan kenar çizgileri insanı kuşatan ecelidir. Karenin dışında kalan çizgi ise insanın ümit ve hayalleridir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur. Vasile bin Eska radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurduğunu işittim. Allah'ım, filan oğlu filan senin himayendedir. Onu kabrin fitnesinden ve cehennem azabından koru. Çünkü sen ahdinde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Ebu Hümeyd Abdurrahman bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ezd kabilesinden İbnül Lütbiye denilen bir adamı zekat toplamakla görevlendirdi. Bu adam görev dönüşünde "Şunlar sizindir, şunlar da hediye olarak bana verildi." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. Allah'ın beni yetkili kıldığı işlerden birine bir kimseyi görevlendiriyorum. Sonra o kimse gelip bana şu mallar sizin, şunlarsa bana verilen hediyelerdir diyor. Eğer doğru söylüyorsa, babasının veya annesinin evinde otursaydı da kendisine hediye gelseydi ya, vallahi sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa, kıyamet gününde o şeyi yüklenerek Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinin bağıran bir deve, böğüren bir inek ya da meleyen bir koyun yüklenerek Allah'ın huzuruna çıktığını görmeyeyim, dedi. Sonra ellerini koltuk altları görününceye kadar kaldırıp üç kere Allah'ım tebliğ ettim mi buyurdu.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haksız yere öldürülen herkesin kanının vebalinden bir hisse Adem'in ilk oğluna ayrılır. Çünkü o adam öldürme çığırını açan ilk kişidir. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız. Fakat duanız kabul edilmez.
1: Kamu spotu.
2: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
8: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in "Kim hesaba çekilirse helak olur" sözünü duyunca ona Kur'an'daki "Ameli kendisine sağ elinden verilenler kolay bir hesaba çekilecek" ayetini hatırlatmıştı. Peygamberimiz ayetin manasını "Bu senin dediğin ancak defterinin kişiye gösterilmesi anlamında arzdır. Yoksa her kim ince hesaba çekilirse helak olur" sözüyle açıklamıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Derda'nın radiyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış gibidir.

0: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi. Safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder. Ebu Derda radıyallahu anh, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul, yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek, onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa bir kirat sevapla döner. Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada, ya Resulallah, bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazileti en büyük olan o sure, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O, namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin ve birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun.

0: Urve bin Mesud. Hudeybiye Antlaşması öncesinde Kureyş müşrikleri Hazreti Peygamber'e elçiler gönderiyor, bu elçiler de Mekke'ye dönüp yaptıkları görüşmeyi müşrik liderlere anlatıyorlardı. Hicretin 9. senesinde İslam'a girecek olan Taifli Urve bin Mesud es-Sekafi de bu dönemde böyle bir elçilik yapmıştı. O, Mekke'nin fethinden sonra Taif kuşatması esnasında kavmini İslam'a davet ederken şehit edildi. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Urve'yi Yasin suresinde hikayesi anlatılan ve kendisiyle aynı akıbeti yaşayan kişiye benzetmişti. İşte o Urve, Hudeybiye'den döndükten sonra Mekke müşriklerine Hazreti Muhammed'le anlaşmaları tavsiyesinde bulunurken, ashabının ona bağlılığına şahit oluşundan duyduğu hayranlığı şöyle dile getirmişti. Ey kavmim! Ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona tazim ettiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim. Öyle ki Muhammed sahabilerine bir şey emredince o emri yerine getirmek için koşuşturuyorlar. Abdest aldığında artan abdest suyunu paylaşmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Konuştuğu zaman sahabileri seslerini onun yanında iyice alçaltıyorlar ve ona saygılarından dolayı gözlerini dikip yüzüne dikkatle bakamıyorlar. Şimdi Muhammed size barış yolu gösterdi. Bunu kabul edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Esnemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve ne suretle harcadığından, ilmi ile ne yaptığından, malını nereden kazandığından ve nerelere sarf ettiğinden, vücudunu, sıhhatini nerede ve ne suretle yıprattığından,

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh ile yolculuğa çıkmıştım. Bana hizmet ediyordu. Bunu yapmamasını söyledim. Bunun üzerine Cerir, ben Ensar'ın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gösterdikleri hürmeti gördüm de, Ensar'dan biriyle arkadaş olursam ona hürmet edeceğim diye kendi kendime yemin ettim, dedi.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Ömer radıyallahu anh beni Bedir'e katılan büyük sahabilerle birlikte meclisine alırdı. Onlardan bazısı bundan adeta rahatsızlık duydu ve Ömer'e "Bu neden bizimle beraber aynı meclise katılıyor? Bizim onun yaşında oğullarımız var" dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Onun yeri malumunuzdur" dedi ve bir gün beni çağırdı ve onlarla beraber meclisine aldı. Beni onlara ispat etmek için çağırdığı kanaatindeydim. Hazreti Ömer, "Allah'ın yardımı gelip fetih müyesser olunca ayeti hakkında ne diyorsunuz?" diye sordu. Cemaatten bazıları, "Yardıma mazhar olup bize fetih müyesser olduğu vakit Allah'a hamd ve istiğfar etmemiz emredildi" dediler. Bazıları da sustu, hiçbir şey söylemediler. Sonra bana döndü. "İbni Abbas, sen de mi böyle diyorsun?" dedi. "Hayır" dedim. "Peki ne diyorsun?" dedi. "Bu sure ile Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ecelinin kendisine bildirilmiş olduğunu anlıyorum. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ki bu senin ölümünün alametidir, Rabbine hamd ederek tesbih ve istiğfar et. Muhakkak ki o tövbeleri çok çok kabul edendir" buyruluyor dedim. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, "Ben de senin söylediğinden başka bir şey bilmiyorum" dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala mahlukatı yaratınca akrabalık bağı rahim Allah'ın huzuruna geldi ve bu makam koparılmaktan sana sığınanın makamıdır dedi. Allah, evet, seni gözeteni gözetmeme ve seninle münasebeti kesenle münasebeti kesmeme razı olmaz mısın buyurdu. Evet, buna razıyım dedi. Allah, bu böyledir buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer isterseniz, ya yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkarır ve akrabalık bağlarını koparırsanız, işte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Mealindeki ayet-i celileyi okuyun buyurdu.

Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder.

Doğduğum gün yeryüzü bunu herkese haber verdi. Kuşlar o günden beri adınla şakıyordu. Rüzgar yadınla esti durdu. Allah buyurdu. Göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Zikrini yüceltmedik mi? O sene semave doldu taştı. Sabe kurudu. Kisra'nın 14 burcu o günden teslim olmuştu. Bin yıllık ateş söndü. Şeytan gökten sürüldü. Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği, sevgili, yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İsa'nın Ahmet'i, Abdülmuttalib'in Muhammed'i, sevgili.

Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruluk ile ilgili bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber

0: haberdir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde ise alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse alışverişin bereketi gider buyurmuştur.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz, birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde, "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun." diyecek. Sonra, "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın." buyuracak. Ademoğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun." diyecek. Sonra da, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin." diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin." dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun." cevabını verecek.

0: Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabahla ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. İbn-i Ömer'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı, satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini artırmayı yasakladı.
1: Mağrur anlatıyor. Ebu Zer'le Rebeze'de karşılaştım. Kendisinin de kölesinin de üzerinde aynı kıyafet vardı. Bunun sebebini sordum. Dedi ki, bir adamla karşılıklı birbirimize kötü söz söyledik. Ve annesinin siyahi olması sebebiyle onu aşağıladım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber

0: sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Ebu Zer, onu annesi sebebiyle mi aşağıladın? Demek ki sen kendisinde hala cahiliye izleri olan bir kimsesin. Hizmetçileriniz sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin himayenize vermiştir. Kimin eli altında böyle bir kardeşi bulunursa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin, onlara güç yetiremeyecekleri işleri de yüklemesin. Eğer yüklerseniz onlara yardım edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Muhammed Cübeyr bin Mut'im'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hısım ve akraba ile ilişkiyi kesenler cennete giremez. Süfyan bin Uyeyne bu hadisi rivayet ederken Peygamber katiun kelimesiyle akraba ile ilgili

Ebu Abdullah Selman el-Farisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan farz namazı kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları mutlaka bağışlanır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturdu. Biz de etrafına oturduk ve o, benden sonra dünya nimetlerinin ve ziynetlerinin size açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan endişe ediyorum buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ey Adem oğlu, infak et ki sana da infak edilsin.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Ya Resulallah, kâhinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna 100 yalan katar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim." buyurdu. Sahabiler, "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır." buyurdu. Sahabiler, "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl

nasıl tanıyacaksın ya Resulallah diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı dedi. Sahabiler tanır ya Resulallah dediler. Allah Resulü de işte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Hayber'den dönüşümüzde Medine'ye yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz yolcular tövbe ve ibadet ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz buyurdu ve Medine'ye gelinceye kadar bunu söylemeye devam etti.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adamın mescide devamı alışkanlık haline getirdiğini gördüğünüzde onun imanına şahitlik yapın. Çünkü Yüce Allah, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurmaktadır.

0: أن أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب.
1: Sizden hiçbiriniz ölümü istemesin. Bu kimse iyilerdense belki daha çok hayır ve iyilik yapar. Şayet kötü biri ise olabilir ki tevbe edip iyilikler yapar. İslam ve hayat iç içedir. Hayatı İslam'dan, İslam'ı hayattan ayrı düşünmek mümkün değildir. İslam, insanlığa adalet, mutluluk ve huzur verecek ilkeler koymuştur. Bu ilkelerin başında insanın yaşama hakkı gelmektedir. Bu, yaratılanların en şereflisi insana Allah tarafından verilmiş en temel haktır. İnsan ne zaman dünyaya geleceğine kendi karar veremediği gibi, hayatını kendi iradesiyle sonlandırma, yani intihar etme gibi bir yetkiye de sahip değildir. Çünkü her insan yüce yaratıcının iradesi altında yaşar ve onun takdir ettiği dünya hayatının bir parçasıdır. İnsan yaşadığı sürece Rabbini tanımalı, ona kulluk etmeli ve böylece onun katındaki değerini artırmalıdır. Dinin, aklın, neslin, malın ve canın korunması İslam'ın koruduğu en temel değerlerdir. İslam, insanın hayat hakkına ve hayatının dokunulmazlığına çok büyük önem vermiştir. Bunun yanında İslam, insanın başıboş yaratılmadığını, her nefsin ölümü tadacağını, inanan ve iyi amellerde bulunan kişilerin ödüllendirileceğini bildirerek yaşam motivasyonu sağlamıştır. İslam, başkasının canına zarar vermeyi kesinlikle yasakladığı gibi kendi canımıza kıymaya ya da bedenimize eziyet etmeye de izin vermemiştir. Kişinin bilinçli bir şekilde ve kasten kendi hayatına son vererek intihar etmesi İslam'a göre haramdır. Dünya hayatında hastalıklarla, maddi sıkıntılarla ve çeşitli zorluklarla karşılaşan insanın Allah'tan yardım dileyerek ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek sabırlı olması, sabrettikçe Allah katındaki değerinin arttığını bilmesi gerekir. Mümin, güzel ve iyi bir hayatı fırsat bilir ve yaşadığı sürece sevaplarını çoğaltır. Öte taraftan da günah ve isyan batağına dalan kimselerin hatalarından dönmeleri, güzel bir hayata başlamaları her an mümkündür. Fakat öldükten sonra tekrar dünyaya gelerek eksik bırakılanların tamamlanması mümkün olmayacaktır. Sona eren hayatın telafisi yoktur. Mümin Allah'tan ümidini hiçbir zaman kesmemelidir. Çünkü Allah bağışlayıcıdır. Rabbimiz buyuruyor ki, "Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir." İslamiyet Müslümanlara intiharı yasakladığı gibi, intihara götüren yolları da kapatmıştır. Çünkü İslam, hayatı anlamlandırır, hayat için bir amaç sunar ve bunlar için gerekli motivasyonu sağlar. Ümit, Allah'a inanmaktan ve güvenmekten kaynaklanan güçlü ve samimi bir beklentidir. O halde hayatı fırsat bilmemiz, Allah'tan asla ümit kesmememiz ve İslam'ı yaşamaya gayret etmemiz en güzel yoldur.
2: 40 hadiste iyilik.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kuşkusuz benden sonra adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bir takım işler olacak buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, o zaman ne yapmamızı emredersiniz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yükümlülüklerinizi yerine getirir, kendi hakkınızı ise Allah'tan istersiniz dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yardımı ve fetih gelince mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra her namazında rükû ve secdelerinde "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla." derdi.

0: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey o ağacı diken kimse için sadakadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka. Süheyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı diye sorar. Onlar da Rabbimiz sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın, ya daha ne isteyelim ki derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte yemin, malın satışını artırır. Kazancın bereketini ise götürür. Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh, minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabıyla bu sahifede yazılı olandan başka yoktur dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Ayr, Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir. Güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar ve böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şeyi ihdas edeni himaye ederse Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.
5: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicre vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir: "Siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin onların başına gelen sizin başınıza gelmesin."
6: Allah Resulü de dua için gecenin son üçte birinin önemli olduğuna vurgu yapardı. Zira bu vakitte Rabbimiz dünya semasına iner, rahmet nazarıyla bakar ve şöyle der: "Bana dua eden yok mu duasını kabul edeyim? Benden bir şey isteyen yok mu istediğini vereyim? Af dileyen yok mu onu bağışlayayım?"

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Cürey el-Hüzeymi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah geldim ve aleykesselam geldim ve aleykesselam geldim ve aleykesselam Resulullah aleykesselam deme. Zira aleykesselam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı olur.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve İman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Mesud el-Ensari adıyla bilinen Ukbe bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubadi'nin meclisinde otururken Allah Resulü yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd ona, Allah Teala sana salatü selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resulullah bir süre sustu. Öyle ki bizler,

0: keşke Beşir bu soruyu sormasaydı diye düşündük. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema salleyte ala Ali İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema barekte ala Ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, övgüye en layık ve şanı en yüce olansın, deyin. Selam da bildiğiniz gibidir, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat. Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı. Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, peygamber en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi cevabını verdi.

Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.

0: Abdullah bin Muaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa Allah'ın koruması altına girmiş demektir. Öyleyse Allah'ın korumasını bozmayın.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subbuhun Kuddus, Rabbul Melaiketi ve Ruh.
2: Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İhsan, Allah'ı görüyormuşçasına yaşamak. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İhsan, Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyor olsan da o seni görmektedir. Hazreti Ömer anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın yanındayken bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Ve üzerinde herhangi bir yolculuk belirtisi yoktu. Üstelik aramızda onu tanıyan da yoktu. Peygamberin yanına oturdu ve "Ey Muhammed, bana İslam'ı anlat," dedi. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu.

İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik etmen, namazı kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve eğer gücün yetiyorsa hacını yerine getirmendir. Bu sözler üzerine adam, doğru söyledin dedi. Bizse adamın hem soru sorup hem de onu tasdik etmesine şaşırdık. Sonra bana imanı anlat dedi. O da iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve iyisi ve kötüsüyle kadere inanmandır şeklinde karşılık verdi. Adam yine doğru söyledin deyip peşinden bana ihsanı anlat dedi. O da şöyle söyledi. İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir. Daha sonra adam bana kıyameti anlat dediğinde peygamber bu konuda kendisine soru sorulan kimse soruyu sorandan daha bilgili değildir dedi. Adam öyleyse bana onun alametlerini söyle deyince şunları saydı. Cariyenin efendisini doğurması ve yalın ayak, çıplak, fakir sürü çobanlarının yüksek binaları yapmada yarıştıklarını görmendir. Sonra adam gitti. Bir süre sonra Hazreti Peygamber bana soru soranın kim olduğunu bilip bilmediğimi sordu. Ben Allah ve Resulü en iyisini bilir dediğimde şunu ifade etti. O Cibril'di. Size dininizi öğretmeye gelmişti. Vahiy elçisi Cebrail bu defa insan suretinde gelmişti. Kutu Nebi'ye soru sorarken aslında İslam'ın temel öğretilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlıyordu. İlk önce Müslüman olmanın esaslarını öğrenmek istedi. Ardından mümin olmayı sağlayan inanç esaslarını sordu ve beklediği cevapları aldı. Kişinin belirtilen görevleri yerine getirirken nasıl bir davranış içinde olması gerektiği de önemliydi. Onun için de ihsan nedir sorusunu sordu. İhsan, yapılması gereken şeyi en iyi şekilde bilme ve güzel bir şekilde yerine getirme, başkasına iyilik etme, Allah'a kulluk, her görevi en iyi şekilde önemseyerek hakkıyla ve layıkıyla yapma anlamına gelmekteydi. Yapılan bir işin ihsan seviyesine ulaşabilmesi için kişinin öncelikle ne yaptığının farkında olması ve onu en uygun, en güzel şekilde uygulaması gerekmekteydi. Hazreti Ali'nin kişinin değeri işindeki ihsanıyla ölçülür sözü de bir insanın hem kendisinin hem de yaptığı işlerin değerinin ortaya koyacağı anlamlı, ölçülü, güzel davranışlarla değer kazanacağını ifade etmektedir. Diğer taraftan ihsanın amellerdeki ihlas ve murakabe, yani Allah'ın insanları görüp gözetmesi anlamına geldiği de söylenmiştir. Cibril hadisinde geçen ihsan kavramının başka bir rivayette, Allah'tan onu görüyor gibi sakınmandır şeklinde zikredilmesi de bu yaklaşımı teyit etmektedir. Buna göre ihsan, kişinin kulluk görevini yerine getirirken Allah'ın kendisini gördüğünü, davranışlarını gözetlediğini hissetmesidir. Bu şekilde ihsanla hareket edenler, Allah her an beni görmektedir, her yaptığımı bilmektedir. Benim kalbimden geçenlerden bile haberdardır duygularını taşıyacaklardır. İnsanlardan kimileri sorumlu oldukları şeyleri sırf üzerlerinden sorumluluk gitsin diye yaparlar. Gerçek ihsana ulaşanlarsa, yaptıkları her şeyi Yüce Allah'ın kendilerini görüp gözettiğinin farkında olarak samimi bir ruh ve ihlasla yerine getirirler. Hadid suresindeki "Nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir" ayeti ve buna benzer birçok ayette Yüce Yaratıcı'nın görüp gözettiği vurgulanmakta, ve her şeyden haberdar olan, her zaman ve her yerde yapılanlara şahit olan Allah'a bilinçli bir şekilde ibadet edilmesi gerektiğine işaret edilmektedir. Nitekim Resulullah da ihsanı, Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyor olsan da, o seni görmektedir şeklinde tanımlayarak aynı gerçekliğe vurgu yapmaktadır. İşte ihsan, insana ince bir düşünce

düşünce ve hassasiyet duygusu kazandırır. İnsanı saflaştırır, arındırır ve her an Rabbinin huzurunda olma duygusuyla olgunlaştırır. Bütün amellerin ihlas ve samimiyetle en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlar. Kur'an'da Allah'ın en mükemmel yaratıcı, düzenleyici, kullarına karşı son derece lütufkar ve cömert olduğu ihsan kavramıyla vurgulanmakta, kullarına karşı en güzel şekilde ihsanla muamele eden Allah'a karşı, kulların da ihsanla mukabele etmeleri istenmektedir. Zira Rahman suresinde de belirtildiği üzere, ihsan ile davranmanın karşılığı aynı şekilde ihsandır. Kur'an-ı Kerim'de ihsanla hareket edenlere muhsin denilmekte ve bunların namaz kılan, zekat veren, ahirete kesin olarak inanan, doğru yol üzerinde olan, bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayan, öfkelerini yenen, insanları affeden, çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayan kimseler olduğu belirtilmekte ve Allah katında bu amellerinden dolayı mükafatlandırılacakları bildirilmektedir. Peygamber Efendimiz de buna binaen, abdest alırken itina gösteren, huşu içerisinde ve güzelce abdest alan kimsenin namaz kılana kadar geçirdiği süredeki günahlarının affolunacağını müjdelemiştir. Bu durumun oruç, zekat, hac, kurban gibi diğer ibadetler için de geçerli olduğunu değişik münasebetlerde belirtmiştir. Muhsinler, her türlü iyi hasleti kendilerinde toplamak için çaba sarf eden, yaptıkları işleri de en güzel şekilde yerine getirmek için gayret gösteren kişilerdir. Çünkü en güzel olanı en güzel şekilde yapan Yüce Allah, aynı şekilde insanlardan da işlerini güzel yapanlara muhabbet besler, onlara sevgi ve merhametiyle muamele eder. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz, "Allah'ım, benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir" şeklinde dua etmiştir. Çünkü en güzel surette yaratılan insanın sorumluluklarını da en iyi şekilde yerine getirmesi, sürekli ihsanla karşılaşması için gereklidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en saygını ve değerlisi kimdir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, en muttaki olanlarıdır buyurdu. Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz dediler. İnsanların en saygını Halilullah, Hazreti İbrahim, oğlu peygamber oğlu, peygamber oğlu, peygamber olan Yusuf'tur aleyhisselam dedi. Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa, İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar buyurdu.

Amr bin Avf el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı radıyallahu anh cizye gelirlerinin tahsili için Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde oradan

çok miktarda mal ile döndü. Ensar, Ubeyde'nin geldiğini duyunca, sabah namazını Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem

ve ileride sizi sevindirecek şeyleri bekleyin. Vallahi bundan böyle sizin için fakirlikten korkmuyorum. Fakat dünyanın sizden evvelki ümmetlerin önüne serilmesi gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan, onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden endişe ediyorum.

İbn Ömer ve Hazreti Ayşe'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki onu mirasçı kılacak sandım.

Enes'in radıyallahu an İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah tekrarladı ve "Bir amel daha vardır ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arasıysa göklerle yer arası kadardır." buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber de şöyle dedi. "Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır." Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, "Benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım." Ebu Hureyre radıyallahu anh

0: anlatıyor. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip, "Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer sen akşam olunca ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi" buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala, "Benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım" buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına geldiğinde Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı.
1: Mutarrif babasının şöyle anlattığını naklediyor. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim. Bu sırada El-Hakümüt Tekâthür, çoklukla övünmek sizi oyaladı suresini okuyordu. Ardından şöyle buyurdu. Ademoğlu malım malım der. Ey Ademoğlu, acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip ahirette karşılığını almak üzere önden gönderdiğinden başkası senin malın mıdır?
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Eslem kabilesinden bir genç peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, savaşa gitmek istiyorum. Fakat yol hazırlığına gücüm yetmiyor" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan adama git. O gaza için hazırlanmış ve sonra hastalanmıştı" dedi. Genç o adamın yanına gitti ve ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana selam söyledi ve yol için hazırladığını bana vermeni söyledi" dedi. Bunun üzerine hasta olup yola çıkamayan adam hanımına seslenerek, "Yol için hazırladıklarımın hepsini bu gence ver. Ondan hiçbir şey isteme. Allah'a yemin ederim ki eğer ondan hiçbir şey esirgemezsen berekete mazhar olursun" dedi. Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup, "Kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır" buyurdu. Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. "Hiçbir iyiliği küçümseme. İsterse bu kardeşini güler yüzle karşılamak olsun." İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu. Ebu Said el-Hasan el-Basri anlatıyor. Ayz bin Amr radıyallahu anh, Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve oğlum, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır dediğini işittim. Sen sakın onlardan olma dedi. İbn Ziyad Ayze, sen otur, zira sen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarının döküntülerindensin dedi. Ayz bin Amr, ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi. Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur dedi.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Temim ed-Dari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı diye sorduk. Bunun üzerine o Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe, melekler ona, "Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda tahiyyatı tamamladığınızda dört şeyden Allah'a sığının ve şöyle deyin. Allah'ım cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnelerinden ve deccal

Galin şerrinden sana sığınırım. İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalansa kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım sağda şifa ver diye 3 kere tekrarladı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi. Sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi.

Peygamberimizin evinde üst üste birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem peygamberimizin hem de ashabının sık sık talim ettiği bir imtihandı. Peygamberimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e karşılaşmıştı. Onlara sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir diye sordu. Açlık ya Resulallah diye cevapladılar peygamberimizi. Resulullah, varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim dedi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer yanlarında alimlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebul Haysem'in evine geldiler fakat Ebul Haysem evinde yoktu. Evin hanımı efendimizi görünce merhaba, hoş geldiniz dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın bize tatlı su getirmeye gitti dedi. Ebul Haysem efendimizi ve değerli dostlarını karşısında görünce çok sevinmişti. Allah'a hamdolsun, bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini evine davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. Bundan yiyin dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet peygamberi ona sakın sağ mal koyuna dokunma buyurdu. Ebul Haysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e bu canı tende tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı. Sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Esma binti Yezid radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse halktan bir şey dilenmeyeceğine dair bana söz verirse ben de onun cennete girmesine kefil olurum dedi. Bunun üzerine ben söz veriyorum dedim. Ravi diyor ki Sevban hiç kimseden bir şey istemezdi. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzerini daha önce işitmediğim bir konuşma yaptı ve eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler çok ağlardınız dedi. Bunun üzerine Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşları yüzlerini kapatıp hıçkıra hıçkıra ağladılar.

Ebu Abdullah Amr bin As'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir: filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim.

Müminlerin annesi, Abdullah'ın da annesi Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir ordu harp etmek için Kabe'ye yürüyecek. Sahra'ya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine geçirilecek. Ayşe der ki, ey Allah'ın Resulü, neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İçlerinde ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi, onlardan olmadığı halde yollarda orduya katılanlar da vardır, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi birden yerin dibine geçirilirler ve kıyamet günü niyetlerine göre haşrolunurlar buyurdu.

0: dolaşan ben olsaydım Savi'nin damarında. Tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında. Senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin. Tarasaydım Bengüsü fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Makil bin Yesar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip onun ve Fatıma'nın radıyallahu anha kapısını çalmış ve kendilerine namaz kılmayacak mısınız diye seslenmiştir. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın, şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabinden olan Ravi Tavuz İbn Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbn Abbas ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi.
1: Peygamber Efendimizin sen bendensin, ben de senden diyerek övdüğü sahabi Ebu Ümame el-Bahili'nin anlattığına göre bir adam peygamberimize gelerek şöhret ve kazanç, ganimet elde etmek için savaşan kimse hakkında ne dersin diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için hiçbir şey yoktur dedi. Adam sorusunu üç defa tekrarladı. Allah Resulü de her defasında onun için hiçbir şey yoktur diyerek böyle bir adamın mükafat elde edemeyeceğini belirtti. Ve ardından şöyle buyurdu: Allah ancak samimiyetle sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi: sen de Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.

Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anhüma şöyle rivayet ediyor. Bir bedevi Mekke yolunda Abdullah bin Ömer'le karşılaşmıştı. Abdullah bin Ömer bedeviye selam vermiş ve onu kendi bindiği merkebine bindirmiş ve başındaki sarığı da ona vermişti. Hadisi rivayet eden İbn-i Dinar diyor ki, biz Abdullah bin Ömer'e Allah hayrını versin, bunlar bedevidir, bedeviler az bir şeye razı olurlar dedik. Abdullah bin Ömer, bu kişinin babası Ömer bin Hattab'ın dostu idi. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en güzel iyilik bir adamın baba dostunun ailesini görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim diye cevap verdi. İbn-i Dinar'ın İbn-i Ömer'den bir rivayetinde ise şöyle denilmiştir. İbn-i Ömer Mekke'ye doğru yolculuğa çıktığında, deveye binmekten usandığında daha rahat binebileceği bir de merkep bulundururdu. Başına sardığı bir de sarığı vardı. Bir gün böyle merkep üzerinde giderken ona bir bedevi rastladı. İbn Ömer, sen filanın oğlu filan değil misin dedi. O, evet cevabını verdi. Abdullah bin Ömer merkebini ve sarığını bedeviye verip, buna bin, şu sarığı da başına sar dedi. Bunun üzerine dostları, ey İbni Ömer, Allah iyiliğini versin. Rahat rahat bineceğin merkebi tuttum bu adama verdin. Üstelik başına sardığın sarığı da ona verdin diye hayret ettiklerinde, ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en güzel iyilik insanın babası öldükten sonra

baba dostunu görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim. Bu bedevinin babası da babam Ömer'in radıyallahu anh dostu idi diyerek karşılık verdi.''

Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi. Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Ebu Üseyd Malik bin Rebia Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken Seleme oğullarından bir adam gelerek, "Ya Resulallah, anne ve babamın vefatından sonra onlar için yapabileceğim bir iyilik var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, onlara hayır dua eder, onlar için istiğfar eder, vasiyetlerini yerine getirirsin, akrabalarını görüp gözetir, dostlarına da ikram edersin." buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün bana yoksul bir kadın gelmişti. Kadıncağız iki kızını sırtına sarmış yardım istiyordu. Kadına 3 tane hurma verdim. Kadın her birine birer hurma verdi. Kalan 1 hurmayı da yemek için ağzına götürmüştü ki kızları onu da istediler. Kadıncağız yemek istediği bu hurmayı da 2'ye ayırarak kızlarına verdi. Kadının bu davranışı hoşuma gitti. Durumu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah şefkati yüzünden o kadını cennetlik kıldı veya bu sayede onu cehennemden azat etti buyurdu.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, cumartesi ve pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hicretin 9. yılında Tebük seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Huveyris radıyallahu anh arkadaşlarıyla Medine'ye gelir. Sonrasını Malik'in kendi ağzından dinleyelim. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti, sorular sordu. Biz de kendisine anlattık. Bunun üzerine buyurdu ki, "Hadi ailelerinizin yanına dönün, onların yanında kalın, öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin."

0: beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin. Onun hayrını isteyin. Şerrinden de Allah'a sığının.

0: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güzelce abdest alırsa eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü derse o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer. Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.
1: Üsame bin Şerik şöyle demiştir. Bedevilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şu işi yapmakta bize bir günah var mıdır? Falan şeyde bize bir günah var mı? Diye sorularına şahit oldum. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Allah'ın kulları! Allah sorduğunuz şeyleri işleyenlerden günahı kaldırmıştır. Ancak din kardeşinin onurundan bir şey kırpan kimse bu hükmün dışındadır. İşte günah olan budur.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Aceben li emril mu'min, inne emrahu kullahu hayr, ve leyse zâke li ahadin illa lil mu'mini in asâbethu serrâ'u şeker, fekâne hayran leh, ve in asâbethu darrâ'u sabar, fekâne hayran leh.
0: Müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine özeldir. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olursa ona sabreder. Onun için bu da hayır olur. Allah Resulü bir gün Medine sokaklarında bazı sahabilerle birlikte yürüyordu. Kabristanın yanından geçerken çocuğunun kabri başında feryat figan eden bir kadına rastladı. Evlat acısına yüreği dayanamayan kadıncağızın bu halini gören sevgili peygamberimiz ona, "Allah'tan sakın ve sabret," dedi. Kederinden bunu söyleyenin peygamber efendimiz olduğunu fark edemeyen kadın, "Benim başıma gelen senin başına gelmedi de böyle konuşuyorsun," dedi. Bir müddet sonra kadına onun Allah Resulü olduğu söylenince, bu kederli anne söylediği sözden dolayı pişmanlık hissetti. Özür dilemek üzere sevgili peygamberimizin kapısına geldi ve "Kusurumu bağışla, Allah'ın elçisi olduğunu bilemedim," dedi. Bunun üzerine Allah Resulü ona şu karşılığı verdi. Sabır, musibet başa geldiği ilk anda ortaya konulan tavırdır. Sabır, kişinin musibetler karşısında sızlanmayıp güçlü olmasıdır. Tahammül etmesi, kendisini tutmasıdır. Sakin olmasıdır. İnsanın hayatta karşılaşabileceği zorluklara ve olumsuzluklara karşı dayanıklı olmaktır. Metanetli olmak, azim ve cesaret sahibi olmaktır. Sevgili Peygamberimiz, kim sabrederse Allah ona dayanma gücü verir. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir, buyurmuştur. Sabır, insanı olgunlaştırır, güçlendirir. Sabrı kuşanan insan, metanetli, nefsine hakim bir kişidir. Sabır, zor zamanlarda ferahlık ve esenliğe kapı açar. Allah Resulü, hayatın her anında sabırlı davranarak müminlere örnek olmuştur. O, çocukluğundan itibaren nice zorluklara göğüs germiştir. Henüz dünyaya gelmeden önce babasını, küçük yaşta annesini kaybetmiştir. En zor zamanlarında sevgili hanımı Hazreti Hatice'nin vefat acısını yaşamış ve Hazreti Fatıma hariç bütün çocuklarını toprağa vermiştir. O, sabrı bize şöyle tarif etmiştir. Namaz nurdur, sadaka delildir, sabır ışıktır. Mümin, azim, sebat ve sabır için Yüce Mevla'dan şu dua ile yardım dilemelidir. Ey Rabbimiz! Bize zorluklara dayanma gücü, sabır ver. Adımlarımızı sağlam kıl. Ve hakikati inkar eden bu topluma karşı bize yardım et. Amin. Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala insanları toplar, müminler kalkarlar, cennet onlara iyice yaklaştırılır. Adem'in aleyhisselam yanına giderler ve ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste derler. O da sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin der. Hemen İbrahim'e aleyhisselam giderler. O da ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan, Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin der. Musa'nın aleyhisselam yanına gelirler. O da bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin der. İsa'nın aleyhisselam yanına varırlar. O da bu işin ehli değilim der. Bunun üzerine Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar sıratın sağında ve solunda dururlar. Sonra sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer dedi. Anam babam feda olsun, şimşek gibi geçer ne demektir dedim. Bilmiyor musun, göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir dedi. Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve ey Rabbim selamete çıkar, selamete çıkar diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz, ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi, Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir, demiştir.

Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi

aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir. Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturan kimseye şu adam hakkında ne düşünürsün diye sordu. O da eşraftan biridir. Herhangi bir kadınla evlenmek istese, isteği kabul edilmeye, bir konuda aracılık etse, sözü dinlenmeye layık biridir, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Bir şey söylemedi. Sonra başka biri geçti. Bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunun hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. Adam, ya Resulallah, bu yoksul bir Müslümandır. Biriyle evlenmek istese, isteği geri çevrilir. Aracılığına itibar edilmez. Bir şey söylese, sözüne kulak asılmaz, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu fakir, öteki adam gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır, buyurdu.

Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim dediğimi Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözü söyleyen sen misin?" diye bana sordu. "Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. O sözü ben söyledim," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak, ara vermeden oruç tutmak gibidir," buyurdu. "Bundan fazlasını yapabilirim," dedim. "Öyleyse 1 gün oruç tut, 2 gün tutma," buyurdular. "Ben bundan fazlasına güç yetirebilirim," dedim. "O halde 1 gün oruç tut, 1 gün tutma. Bu Davud'un aleyhisselam orucudur ve orucun en ölçülü olanı," buyurdu.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Bahreyn zekat ve cizye malları gelince sana şunları şunları şunları veririm.

0: dedi. Fakat peygamber vefat edinceye kadar oradan bir şey gelmedi. Bahreyn malları gelince Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah'ın kime sözü veya borcu varsa gelsin diye ilan ettirdi. Ben de gittim ve peygamber bana şöyle şöyle vaatte bulunmuştu dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh bana bir avuç para ayırdı. Saydım 500 dinar dirhem idi. Bunun iki mislini daha al dedi.
1: Hüsnü hal.
2: Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki "Deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık" mealindeki ayeti, ikincisinde ise "Biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol" mealindeki ayeti okurdu.

İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Ebu Hureyre'den

0: radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir.
1: Allah'ın Resulü kızı Fatıma'nın evine gelmiş ve evde Ali'yi göremeyince Fatıma'ya amcanın oğlu nerede diye sormuştum. Fatıma, aramızda bir kırgınlık oldu. Bana kızdı, çıkıp gitti. Gündüz uykusunu yanımda uyumadı diye cevaplamış. Bunun üzerine Allah Resulü, o nerede bir bak diyerek Ali'yi araması için birini göndermişti. Adam geri geldiğinde, ey Allah'ın Resulü, mescitte uyuyor demişti. Hazreti Ali'yi uzanmış, bir yanından elbisesi açılmış, üstü başı toz toprak içinde kalmış halde gören Resul-i Ekrem, bir taraftan onun üzerindeki toz toprağı silerken, diğer taraftan kalk ey toprağın babası Ebu Turab diyerek tesellide bulunmuştu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, tüm güzellikleri sizlere olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde sizlerle Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledilen hadis-i şerifi paylaşacağım. An Ebi Hureyre radıyallahu anh قال قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Değerli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan naklen Yüce Rabbimizin şu kutsi hadisini nakletmiştir. Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur: ben salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve asla bir insanın kalbine, hatırına gelmeyecek şekilde nimetler hazırladım. İsterseniz şu ayeti okuyunuz. Hiçbir kimse kendi yaptıklarının karşılığı olarak, göz aydınlığı olarak kendisine gizlenmiş nimetleri bilemez. Değerli kardeşlerim, bu kutsi hadiste sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yüce Rabbimizden naklettiği bu kutsi hadiste salih kullar için hazırlanan nimetlere üstü kapalı bir şekilde değinilmiştir. Burada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir insanoğlundan hiç kimsenin hatırına, aklına gelmeyen çok değerli, çok kıymetli birçok nimetin nasip edileceği, lütfedileceği ifade edilmiştir kıymetli kardeşlerim. Biz de zaten bu dünya hayatında cennet için varız. Sahabe-i kiram La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek cennete ulaşmayı hedeflemişti. Elindeki hurmaları atarak burada savaşsam bana ne var diye sorduğunda karşılığında Efendimiz aleyhissalatü vesselam cennet var buyurmuştur. Ve elindeki hurmaları atarak savaşa katılmış, az amelle cennete ulaşmıştır. Kıymetli kardeşlerim, önemli olan az ve devamlı öz ibadetlerle yüce Rabbimizin rızasını kazanmak için bu dünya hayatında çalışıp gayret etmeliyiz. Böyle yapacak olursak cennetteki o güzel nimetlere inşallah hep birlikte ulaşmış oluruz. Kıymetli kardeşlerim, birçok ayeti kerimede müttakilere, ebrar yani iyi insanlara yüce Rabbimizin nimetlerinin olduğunu ayetlerde görmekteyiz. Örneğin Hicr suresinde innel muttakine fi cennetin ve uyun, müttakiler cennetlerde ve pınar başlarında olacaktır. Udhuluha bi selamin aminin, o cennetlere esenlikle, emniyetle, huzurla girin buyurmuştur. Kıymetli kardeşlerim, o gün cennette karşılıklı tahtlar üzerine ipek ve birçok kıymetli kumaştan elde edilmiş elbiseleri giyeceğiz inşallah. Orada asla bir yorgunluk, orada asla bir bıkkınlık olmayacak. Kıymetli kardeşlerim, ya ibadî La khawfun aleykum al-yawm ve la antum tahsenun buyuran Yüce Rabbimiz bize o gün hiçbir korkunun olmayacağını ve o gün hüzünlenmeyeceğimizi ifade etmektedir. Biz inşallah eşlerimizle, çoluk çocuğumuzla, ailelerimizle, komşularımızla, arkadaşlarımızla oraya ulaştığımızda İşte hadis-i şerifte ifade edilen hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiç kimsenin aklına gelmeyen o güzel nimetleri
birlikte yaşayacağız. Bolca nimetle, yine aynı şekilde gözün görmediği, şu dillerimizin tatmadığı bolca nimetle karşı karşıya kalacağız. Bu dünyayı biz sanki bizim ve bizim için kalıcı yaptığımız binalar, aldığımız arabaların bizi bu dünyada zevk-i sefa içinde yaşattığını düşünmüş olabiliriz. Ancak bu dünyanın geçici olduğunu, belli bir vaktin olduğu, herkesin bir ecelinin olduğu ve bir gün sona ereceğini asla unutmamak ve ahiret için çalışmamız gerekmektedir. Cennet için çalışmak gerekmektedir ve Yüce Rabbimizin rızasını kazanmak için gayret etmeliyiz. Yoksa bu dünyanın evi, arabası, tüm güzellikleri, denizi, ormanı, yeşili, ırmakları, nehirleri, bunların her birisi geçici nimetlerdir ve her birinin de bir sonu vardır. Biz daimi olan, ebedi olan, altından ırmaklar akan o güzel cennetlere talibiz. İnnel müttakine fi makamin emin fi cennetin ve uyun. Müttakiler orada sağlam, güvenilir mekanlara, makamlara ulaşacaklar. Cennette böyle makamları elde edecekler. Pınar başlarında o ipekli elbiseleriyle, huril inlerle hayatlarını idame ettirecekler. Eşleriyle birlikte hayatlarını idame ettireceklerdir. İnnel ebrara lefî ni'im. Ebrar olan insanlarda, yani iyiliği isteyen, iyiliği hedefleyen, iyilik için koşturan, her şeyde iyi niyeti elinden bırakmayan kişiler için Allah-u Teala bol nimeti olan naim cennetlerini bağışlayacaktır, lütfedecektir. Evet, alel eraiki yanzurun, koltuklarına yaslanacaklar ve birbirlerine adeta o gün temaşa edecekler. Kıymetli kardeşlerim, lillezine ahsenul husne ve ziyade buyurmuştur Yüce Rabbimiz. İyilik yapanlara, iyi davrananlara, hayatı boyunca Allah'ı görüyormuşçasına kulluk yapanlara Yüce Rabbimiz cenneti bağışladığı gibi, cenneti verdiği gibi aynı zamanda ve ziyade, ayette ziyadesi de verilecektir diye belirtilen Ru'yetullah diye müfessirlerin tefsir ettiği Allah'ı görme nimetiyle müşerref olacaklardır. Lillezine ahsenul husne ve ziyade. O gün evet, iyilik yapanlara en güzel olan cennet verilecek ve ziyade, ve ziyadesi, fazlalığı verilecektir kıymetli kardeşlerim. Bir hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ahirette, cennette müminlerin Rablerini göreceğini, sanki gökyüzündeki dolunayı, gökyüzündeki güneşi gördükleri gibi hiç birbirlerini itip kalkmadan, birbirini rahatsız etmeden Yüce Rabbimizi temaşa edeceklerdir. Bundan daha güzel, büyük bir nimet olabilir mi kıymetli kardeşlerim? Rabbim bu güzel nimetleri her birimize nasip eylesin, lütfeylesin. İlk cennete girecek zümre, dolunay gecesindeki o dolunayın suretiyle inşallah girecektir. Bizler de dolunay suretinde girenlerden olmayı Yüce Rabbimizden diliyoruz. Kıymetli kardeşlerim, İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam inni le'alemu ahira ehlin nar hurucen minha ve ahira ehlil cenne duhulen el cennete. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam, kıyamet gününde en son cehennem ehlinden, cehennemden çıkıp cennete girecek en son kişiyi ben biliyorum diyor. Raculun yahrucu minen nar habven, sürünerek cehennem ateşinden çıkacak, cehennemden çıkacak. Feyekulullahu azze ve celle lehu, Allah-u Teala kendisine diyecek ki izheb fethul cenne, hadi bakalım git cennete gir. Cehennemden çıkıp günahlarının karşılığını gördükten sonra iman ettiği için cenneti hak eden kişi demek ki sürünerek cennete doğru yol alacak. Feyetiha ve cennete gelecek. Feyukhayyal ileyhi enneha mel'a,
Bakacak ki, düşünecek şöyle, o dolmuş burası. Cehennemin hani büyüklüğü sorulduğunda ayet-i kerimede nasıl ifade ediliyor? Helim tele'ti, helmin mezid. Doldun mu, daha var mı diye cevap verecek. Yani cennet de cehennem de dolacak ve o insanlarla onlar da ömürlerini devam ettirecekler. İnşallah her birimiz cennet ehlinden oluruz. Cenneti görenlerden oluruz. O kişi en son cehennemden çıkıp en son cennete girecek kişi hayal eder, düşünür ki cennet dolmuş. Döner. Ya Rab, vecettuha mel'a. Ya Rabbi, geldim baktım cennete ama dolmuş gördüm. Allahu Teala tekrar. İseb fethul cenne. Git bir cennete gir bakalım. Tekrar girecek. Yine aynı şeyleri düşünecek. Dolu olduğunu ve tekrar dönecek. Allahu Teala tekrar onun dolu olduğunu duyunca tekrar diyecek. İseb fethul cenne. Gir cennete. Fe inne leke misle dünya ve aşra emthaliha. Dünyanın bir benzeri ve 10 katı sana o gün verilecek. Veya inne leke misle aşrat emsali dünya, dünyanın 10 misli sana güzellikler lütfedilecek diyor. Kul diyor ki etezharu bi ev tezhaku bi ve entel melik. Sen melikken, sen yöneticiyken, sen her şeyin sahibiyken benimle alay mı ediyorsun? Bana gülüyor musun sen? Ya Rabbi diyecek. Felekat ra'eytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem.

Sellem. İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gördüm. Dahik. Hatta bedet nevacizu. Evet, Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu olayı anlatırken güldü. Azı dişleri göründü gülümsemesinden. Evet, gerçekten cennete en son giren kişinin halini gelin bir düşünün. Şu halde imanımızı sürekli yineleyelim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyelim. Çok sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Kendimize çeki düzen verelim. Neden Allahu Teala bu günleri bize yaşatıyor diye düşünelim. Bu dünyayı var eden, bizleri yaratan Yüce Rabbimizdir. Her şeyin dengesini koyan O'dur. Ayet-i Kerime'de kim dininden yüz çevirecek olursa Allah sevdiği, onların da Allah'ı sevdiği bir toplumu var edecektir, yaratacaktır diyor. Acaba böyle bir evreye mi giriyor dünya? Çünkü biz Müslümanlar olarak dinimizden uzaklaştık. Dünya, Müslümanların dışındaki insanlar lakayt kaldılar, Müslümanlara zulmettiler. Suriye'de, Yemen'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, dünyanın birçok yerinde küçücük çocuklar sizi Allah'a şikayet edeceğiz diyerek açlıktan öldüler. Okyanuslara, denizlere düşerek boğuldular, hayatlarını kaybettiler. Kıymetli kardeşlerim, kendimize çeki düzen verelim. Biz eğer kendimizi düzeltir, ıslah eder, İslam'a daha çok sarılır, kalben sarılır, ibadetlerimize düşkün olarak bir hayat sürecek olur, İnsanlara karşı kötülük yapmaktan kendimizi tutar ve herkese iyi davranmayı düstur edinecek olursak bizler kazanırız. Aksi halde yine kaybedenlerden oluruz. Allah Teala bizi her türlü fitneden, fesattan, terörden, zelzeleden, depremden, sel felaketinden, mikroplardan korusun, muhafaza etsin. Biz evet, kendimize dikkat ettiğimizde Allah Teala da bize dikkat edecektir. Bize önem verecektir. Her şeyi O yarattı. Biz ondan geldik ve yine ona döneceğiz. Hedefimiz rıza-i bariyi, Allah'ın rızasını kazanmak olsun. Hedefimiz cennete ulaşmak olsun. Değerli kardeşlerim, cennet nefse ağır gelen kişinin yapmakta zorlandığı şeylerle kuşatılmıştır. Cehennem ise şehvetin, nefsin arzularının, isteklerinin rahatlıkla yapabildiği, heveslendiği şeylerle kuşatılmıştır. Eğer nefsimize dur demez isek o bizi alır cehenneme doğru götürür. Ama kendimize çeki düzen verecek olursak cenneti hak eder, cemalullahı, Allah'ın o güzel yüzünü, dolunayı gördüğümüz gibi, güneşi gördüğümüz gibi hiçbirimiz bir diğerini incitmeksizin rahat bir şekilde görebiliriz. Her birinizi Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi ve lütfu ile, keremi ile selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz sevgili kardeşlerim.

radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

Ebu Bişr, Kabisa bin Muharik radıyallahu anh anlatıyor. Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem müracaat ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz dedi. Sonra ya Kabisa, istemek yalnız üç kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Biri son derece fakir düşer de kavminden aklı başında en az üç kişi çok fakir kaldı derlerse, o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur. İşte ya Kabisa, bunun haricindeki istemeler haramdır. Bunu yapan şüphesiz haram yemiş olur.

Ebu Yezid Ma'an radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Ma'an, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış. Allah'tan yardım iste. Acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Zira keşke demek şeytanın vesvesesine yol açar.

Şam'da en son vefat eden sahabi olarak bilinen Ebu Umame el-Bahili, Hazreti Peygamber'le birlikte çıktıkları bir askeri yolculuktan söz eder. Anlattıklarına göre bu birlik, bu sefer esnasında bir mağaranın önünden geçer. Birlikteki sahabilerden biri mağaraya girer, orada bir ibrik su ile biraz da yeşillikten ibaret bir miktar azık görür. Belli ki birileri burada uzlet hayatı yaşamaktadır. Kendisi de terki dünya eleyip bu mağarada kalmayı ve az miktarda yiyecek ve içecekle idare etmeyi bir an içinden geçirir. Acaba Allah Resulüne bu isteğimi iletsem kabul eder mi diye düşünür. Ve hiç beklemeden bu fikri Hazreti Peygamber'e açar. İslam peygamberi ise onun bu düşüncesi karşısında, ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız, tek başınıza uzlette kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır buyurmuştur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Esselamu aleyküm ehlet diyari minel müminine vel müslimin ve inna inşallahü biküm lahikun es'elullâhe lena ve lekümül afiye. Bu diyarın mümin ve müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir gece Allah Resulü yanımdan kalktı ve dışarı çıktı. Onu kıskanmıştım. Az sonra geldiğinde benim tavrımı gördü ve "Ne oldu Ayşe, kıskandın mı yoksa?" diye sordu. "Benim gibi biri senin gibi birini nasıl olur da kıskanmaz?" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Şeytanın mı geldi yoksa?" dedi. Ben de "Ey Allah'ın elçisi, benimle birlikte bir şeytan mı var ki?" diye sordum. "Evet," dedi. "Peki her insanla birlikte bir şeytan var mıdır?" diye sordum. "Evet," cevabını verdi. "Seninle de mi ya Resulallah?" dedim. "Evet, fakat Rabbim ona karşı bana yardım etti ve o bana teslim oldu." dedi.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar yatsı namazıyla sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zamansa Ramazan'da Cebrail'le buluştuğundaydı. Cebrail peygamberle Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an okurlardı. İşte böylece Cebrail'le buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Rabbi gfirli ve tub aley. İnneke ente tevvabur rahim.
2: Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh.

anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'dan bir sure öğretir gibi, her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman, farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlıysa bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi isteyeceği şeyi söyler.

Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez.

Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koyun sürüsüne salı verilen iki aç kurdun verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir ile Ömer'e radıyallahu anhüma rastladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkaran sebep nedir?" dedi. "Açlık ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, sizi evinizden çıkaran şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Hanımı peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem görünce, "Buyurun, hoş geldiniz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamdolsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirlerine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olgunlaşmış ve yaş her türden hurma vardı. "Buyurun, yiyin," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Ev sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e radıyallahu anhuma yönelerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı. Eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun?" dedim. "Çok şükreden bir kul olmayayım mı?" cevabını verdi. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler, ardından da "Allah'ım, sensin selam, sendendir esenlik, selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin," derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, "İstiğfar nasıl söylenir?" diye sormuş. O da, "Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım, bağışlamanı dilerim, Allah'ım, bağışlamanı dilerim," demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf eder, ibadet için mescide çekilirdi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnız cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa o zaman sakıncası yoktur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Kuyulara yaklaşırken kalabalığı fark edip gizlendim. 30-40 kişilik bir grubu saran 200'den fazla insan vardı. Ortada kalanlar amaçlarının kötü olmadığını, üstelik Ebu'l-Bera'nın himayesinde olduklarını söylediler ama diğerleri buna aldırış etmedi. İnsanları bir bir öldürdüler. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Sizi görünce belki bir yardımınız dokunur diye düşündüm.
2: Aman yarabbim.
3: Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz.
4: Amir, Muhammed'in adamlarının hepsini öldürdük. Sağ kalan bir tek bu var.
2: Bu yaptıklarınız karşılıksız kalmayacak. Dünyada da, ahirette de cezanızı bulacaksınız.
5: Kim verecekmiş cezamızı?
2: Allah'ın Resulü bunu yanınıza bırakmayacaktır. Allah da yaptıklarınıza şahittir.
4: Ben Muhammed'e söz verdim. Adamlarını korurum dedim. Endişelerini anlattı, göndermek istemedi. Önden gidip güvenliklerini sağlarım diye söz verdim. Savunmasız insanları nasıl öldürürler?
6: Ey Mekke ahalisi, işte size fırsat. Babalarınızın, oğullarınızın kanı yerde kalmasın, İntikamınızı alın diye Muhammed'in yakın arkadaşlarından ikisini getirdim size. İşte Hubeyb bin Adi, işte Zeyd bin Dessine. Bugün intikam günüdür. Bunları kim satın almak ister?
0: 73. bölüm.
3: Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Dessine Kureyş ahalisine satılmak üzere Mekke'ye getirilmişti. Hubeyb bin Adi hicretten önce Müslüman olmuş Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Bedir Savaşı'nda Haris bin Amir'i öldürmüştü. Haris bin Amir'in kardeşi Hubeyb'i alarak ondan ağabeyinin intikamını almak istiyordu.
7: Hubeyb bin Adi, seni tanıyorum. Bedir'de ağabeyimi öldürdün. Mekke'nin en şerefli kişilerinden de ağabeyim. Onun kanını yerde bırakmayacağıma ant içmiştim. Şimdi sözümü gerçekleştirme zamanı.
6: Hay hay, nasıl istersen. Hubeyb, Harise bin Amir'in kardeşi Huceyre satıldı. Zeyd'i kim almak istiyor?
8: Ben almak istiyorum.
9: Ben, önce ben.
6: Sessiz olun lütfen. Kureyş'in ileri gelenlerinden Safvan bin Ümeyye söz almak istiyor.
10: Hepinizin intikam ateşiyle yanıp kavrulduğunu biliyorum. Çocuklarınızı, kardeşlerinizi ve babalarınızı kaybettiniz. Benim babam Ümeyye bin Halef'i öldüren de şu adamdır. Şimdi size bir teklifim var. Bırakın onu ben sizler adına satın alayım. Sonra cezasını hep beraber verelim.
6: Bu teklifi kabul etmeyen yok sanırım. Peki o zaman. Zeyd de Safvan bin Ümeyye'ye satıldı.
10: Birkaç gün içinde ikisini de gözlerinizin önünde öldüreceğiz. O zamana kadar da bunlar bizim esirimiz olacaklar.
7: Bağlayın şunu. Doğruca bizim eve götürün. Zincire vurun. Kaçmaya kalkmasın.
9: Emredersiniz.
7: Dediğim gibi sıkıca bağladınız mı?
9: Evet. Emrettiğiniz gibi zincire vurduk. Değil kaçmaya, yerinden kıpırdamaya bile mecali yok.
11: Baba, o adam kim?
7: Amcanın katili. Yanına yaklaşmayın.
11: Peki ama neden bizim evde kalıyor?
7: Cezalandırılacağı güne kadar bizim evimizde kalacak.
3: Peygamberimizin kıymetli dostları hapsoldukları evlerde bir müddet işkenceden sonra aç ve susuz bir şekilde ölümü beklemeye başladılar. Huceyr'in kızı esirlerinin olağanüstü hallerine şahit oluyor ve ona içten içe bir saygı duyuyordu. Bir gün dayanamayıp Hazreti Hubeyb'le konuşmaya başladı.
11: Merhaba.
12: Merhaba.
11: Haline şaşıyorum. Ölmek üzere olan bir adam nasıl bu kadar sakin olabilir?
12: Ölüm bizim için son değil. Güzel bir başlangıçtır.
11: Ölürüz ve toprağa karışırız. Nasıl bir başlangıç olabilir?
12: Dünya bir tarlaya benzer. Burada ektiklerimizin semeresini ahirette alırız. Orada sonsuz bir yaşam vardır.
11: Korkmuyor musun yani?
12: Hayır.
11: Peki ailen, eşin, çocukların da mı yok? Onları da mı özlemeyeceksin?
12: Özleyeceğim tabii. Hele de Resulullah'tan ayrılmak çok zor geliyor. Ama cennette kavuşacağız inşallah.
11: Hiç böyle şeyler duymamıştım. Günlerdir bir şey yemedin. Senin için yapabileceğim bir şey var mı?
12: Biraz su.
11: Tamam, şimdi getiririm.

0: Elhamdülillah. Sağ ol.
1: Bir parça ekmekle et de getirdim sana.
0: Sağ ol. Ama ben putlar adına kesilmiş hayvanlardan yemem.
1: Bu öyle değil, merak etme. Al hadi.
0: Senden bir isteğim daha olacak.
1: Nedir o?
0: Beni öldürecekleri günü öğrendiğinde haber verir misin?
1: Olur, haber veririm.
2: Safvan, Ebu Süfyan geldi. Seninle görüşmek istiyor.
3: İçeri al, geliyorum. Hoş geldin Ebu Süfyan.
4: Hoş bulduk.
3: Hayırdır, bu saatte pek uğramazdın.
4: Darun Nedve'de esirlerin durumunu görüştük. Yarın infazlarını gerçekleştireceğiz. Durumları nasıl?
3: Bizimki günlerini oruçla, gecelerini namazla geçiriyor. Hubeyb de aynı durumdaymış. Daha fazla uzatmadan cezalarını verelim. Elimizde ölüp kalmasınlar.
4: Evet, bir an evvel bitirelim şu işi.
3: Harem bölgesinde kimseyi öldüremeyiz. Nerede yapacağız?
4: Allah'ın kan dökülmesini yasakladığı arazilerde yapmayacağız tabii bu işi. Tenim'de yapacağız.
3: Mantıklı. Ben Hüceyre'ye de haber vereyim. Yarın hazırlansın.
1: Benden bir şey daha istemiştin.
0: Evet.
1: Az önce Safvan bin Ümeyye babama haber gönderdi. Yarın olacakmış.
0: Öyle mi? Haber verdiğin için teşekkür ederim.
1: Ölüm haberini alınca yüzünde zerre kadar bir üzüntü, en küçük bir endişe görmedim. Bir insan ölümü nasıl bu kadar kolay kabullenir?
0: Son bir ricam daha var.
1: Nedir o?
0: Bana bir ustura gönderir misin?
1: Peki, bekle biraz. Amr.
5: Efendim anne.
1: Şunu içerideki adama götürüver.
5: Tamam, götüreyim.
1: Tanrım, ben ne yaptım? Esir olan bir adama ustura verilir mi? Hem de çocukla gönderdim. Ya ona bir şey yaparsa? Elinde ustura, çocuk da yanında. Ne yapacak şimdi?
0: Gözlerin korkuyla dolu. Yoksa çocuğa bir şey mi yapacağımı düşündün?
1: Tanrım, ne olur bir şey olmasına izin verme.

0: Hadi, annenin yanına git yavrum. Korkma, asla öyle bir şey yapmam. Haksız yere bir cana kıymak bizim yapacağımız şey değildir.
1: Ertesi gün esirler idam edilecekleri yere götürülmek üzere yola çıkarıldılar. Tenim'e yaklaştıklarında Hubeyb ile Zeyd göz göze geldi. Birbirlerine sabrı tavsiye ettiler. Tenim adeta bir panayıra dönüşmüştü. Çoluk çocuk, kadın erkek bu katliamı izlemeye gelmişti. Kureyşliler derin bir çukur kazdılar. Kurumuş koca bir ağaç gövdesini getirerek buraya diktiler. Böylece idam sehpası kurulmuş oldu.
2: Kazın, daha derin kazın. Getirin onu buraya, intikamı alacağız.
3: Bağlayın şunları.
0: İki rekat namaz kılmam için bana müsaade edin.
3: Bırakın, kılsın.
0: Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Vallahi eğer ölümden korktu da namazı uzattı zannına kapılmayacak olsaydınız namazı uzatırdım.
3: Tamam, sıkıca bağlayın onu ağaca. Hubeyb, sana son bir şans veriyorum. Muhammed'in dinini terk et, seni serbest bırakalım.
0: Hayır, vallahi dinimden dönmem. Hatta bütün dünyayı verseniz de dinimden vazgeçmem.
4: Duydun mu? Evet, dönmem dedi.
5: Elindeki tek şansı da kaçırdı.
3: Ey Zeyd, Allah aşkına doğru söyle. Şimdi senin yerine Muhammed'in öldürülmesini, böylece evine dönmeyi istemez miydin?
2: Bunu kim istemez?
5: Evet.
6: Yemin ederim ki şu anda ailemin yanına dönmek bir yana, Muhammed'in ayağına bir diken batıp onu incitse gönlüm ona bile razı gelmez.
3: Doğrusu Muhammed'e inananların onu sevdiği gibi bir başkasını seven kimseyi görmedim.
7: Hubeyb, son kararın mı? Bak, canından olacaksın.
0: Allah yolunda olunca hayatımın hiçbir ehemmiyeti yoktur. Vallahi ben imanımdan dolayı öldürülecek olduktan sonra vurulup hangi yanım üzerine düşersem düşeyim gam yemem. Çünkü bunların hepsi Allah uğrunadır.
3: Gençleri şuraya toplayın. Ellerine mızraklarını verin.
4: Al sen şunu. Evet. Hadi tut. Al, ben de bunu alayım. Sen aldın mı? Hadi al bunu.
3: Gençler, bu adamlar babalarınızı Bedir'de öldüren adamlardır. Şimdi intikam vaktidir.
4: İntikam, intikam.
3: Kanlarımız yerde kalmasın.
4: İntikam, intikam, intikam.
8: Bugün intikam. İntikam.
7: Sadece babaları öldürülenler değil, tüm Mekke halkı bunda hak sahibidir. Sizler de geri kalmayın. Hadi öldürün onları.
8: Alın size. Bunu hak ettiniz. Alın size.
0: Allah'ım. Kılıç müşriklerini mahvet. Topluluklarını darmadağın et. Birer birer canlarını al. Hiçbirisini sağ bırakma.
9: Allah'ım, sen bize Resulünün peygamberliğini tebliğ ettirdin. Bize reva görüleni de o Resulüne eriştir. Allah'ım, selamımızı Resulüne ulaştıracak kimseyi bulamadım. Ne olur selamımızı sen ulaştır.
1: Kureyş müşrikleri Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desine'yi herkesin gözü önünde acımasızca şehit ettiler ve gelen geçen görsün diye Hazreti Hubeyb'in cesedini günlerce dar ağacından indirmediler.
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir yoksul, müminlerin annesi Ayşe'den oruçlu olduğu bir gün yardım istemişti. O sırada evinde tek bir ekmekten başka bir şey bulunmayan Hazreti Ayşe, azatlı cariyesine, "Ekmeği ona ver," dedi. Cariye, "Orucunu açman için başka bir şey yok," deyince, Hazreti Ayşe tekrar, "Ekmeği ona ver," dedi. Cariye der ki, "Ayşe'nin dediğini yaptım. Akşam olunca bize ekmeğe sarılmış vaziyette koyun eti hediye edildi. Müminlerin annesi Ayşe beni çağırıp, "Bunu ye, bu senin ekmeğinden daha iyidir," dedi.
2: Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken istediği kadar uzatsın.

0: Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Peygamber Efendimiz de benim, benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti. Kayle binti Mahreme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim.
1: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

İbni Abbas anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bineye oturmuş gidiyordum. Bana şöyle buyurdu: "Evladım, sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün varlık alemi bir konuda sana zarar vermek için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz, onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu an anlatıyor. Seferde bulunduğumuz sırada devesine binmiş bir adam geldi. Açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona ağır konuştu. Bunun üzerine peygamberin ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, onu bırakın, zira hak sahibi söz hakkı vardır dedi ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, o halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennettekilere, "Ey cennettekiler!" diye seslenir. Onlar, "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur!" derler. Allah Teala, "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da, "Nasıl hoşnut olmayalım ki? Sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin," derler. Allah Teala, "Size bundan daha üstününü vereyim mi?" diye karşılıkta bulunur. Onlar, "Ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki?" derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, "Benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım," buyurur.

0: Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.

0: Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadir bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Muğire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Efendimizle konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Efendimiz hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımızı hakaret ettin ve insanları böldün, olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan, sana malımızdan verelim, zengin ol. Şeref istiyorsan, seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan, seni melik yapalım. Eğer sana bir cin musallat olduysa, seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Efendimiz şu açıklamayı yaptı: "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi, bana kitabı indirdi, müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim." Efendimizin bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. "Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketlerimizi genişletsin, orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın. Büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı diriltsin. Zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz," dediler. Bunun üzerine Efendimiz onlara şöyle cevap verdi: "Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından görevlendirildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu, dünya ve ahirette sizin yararınıza olur. Şayet reddederseniz, ben Allah'ın rızası için sabrederim," buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, "Madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun," diyerek onu küçümsediler. Efendimiz, "Ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi," dedi. Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler. "Ve öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür. Rabbin isterse bunu yapar," dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye son sözü söyledi. "Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğim," dedi. Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Efendimiz, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça, yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça, yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe, yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe, yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkamadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Halid Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.

Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı.

Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Emmari'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir. Ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

0: Sehl bin Sa'd'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden itibaren vefatına kadar elenmiş un görmedi. Bunun üzerine peygamber zamanında elek var mıydı diye soruldu. Sehl, peygamber olduğu zamandan ölümüne kadar elek de görmedi dedi. Elenmemiş arpayı nasıl yiyordunuz denildiğinde, biz onu öğütüp savuruyorduk. Kepeğin uçanı uçuyor, kalanını da ıslatıp hamur yapıyorduk dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben, evet ya Resulallah dedim. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır sözüdür buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar. Aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de mis gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler.

0: sahabi Selman bin Amir Ed-Dabbi'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri hurmayla, onu bulamazsa suyla iftar etsin. Çünkü su temiz ve temizleyicidir.
1: Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre Allah Resulü ona, ben senin benden memnun olduğun ve bana kızdığın zamanı anlarım deyince, Hazreti Ayşe bunu nasıl anladığını sormuş. Hazreti Peygamber, benden memnun olduğunda, hayır, Muhammed'in Rabbi hakkı için olmaz dersin. Bana kızdığındaysa, hayır, İbrahim'in Rabbi hakkı için olmaz dersin buyurmuştur. Hazreti Ayşe'nin ona verdiği cevap da eşini çok seven bir hanımın inceliğini göstermiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şeyler verilirse hoşlanırlar, verilmezse hoşlanmazlar.

İbni Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını

çorabını örter. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse eğer kardeşinin haysiyetine yahut malına haksızlık etmiş ise altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet gününden evvel onunla bugün helalleşsin. Aksi takdirde yaptığı zulüm nispetinde onun varsa iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilecektir. İyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık edene yüklenecektir.

0: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz, Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Kays bin Kesir anlatıyor. Medine'den bir adam Dımaşk'ta bulunan Ebu Derda'nın yanına geldi. Ebu Derda ona, "Kardeşim, seni buraya getiren nedir?" diye sordu. Adam, "Senin Resulullah'tan naklettiğini öğrendiğim bir hadis," cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Derda dedi ki, "Resulullah'ı şöyle derken işittim. Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli, alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin, abide, ibadet edene üstünlüğü, parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras, ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi, sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler," buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, suyla taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir. Onuncusunu unuttum ama mazmaza yani ağza su verme olabilir.

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı. Bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 3'te birini bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 3'te birini daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetimin kalan 3'te birini de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım." Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında, "Allah'ım, senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır," buyururlardı. Akşama eriştiğinde ise, "Senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır," diye dua ederdi.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesinde şöyle buyurdu. Bakınız, Rabbim bana öğrettiklerinden bilmediklerinizi bugün size öğretmemi emretti. Ve buyurdu ki,

ki, bir kula verdiğim her mal helaldir. Ben kullarımın hepsini hanif olarak, tertemiz bir fıtrat üzerine yarattım. Ama şeytanlar onlara gelerek kendilerini bu dinlerinden alıp götürdüler. Benim kendilerine helal kıldıklarımı onlara yasakladılar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Hazreti Ayşe, Risaletin 4. yılında Mekke'de doğdu. Babası Hazreti Ebu Bekir, annesi Ümmü Ruman binti Amir bin Ubeymir'dir. Hazreti Ayşe'nin çocukluğu hakkında fazla bilgi yoktur. Hazreti Peygamber'le nikahı hicretten önce Mekke'de kıyıldı. Babası Resul-i Ekrem'le daha önce hicret ettiği için aynı yıl annesi, abi Abdullah ve kız kardeşi Esma ile birlikte Medine'ye hicret etti. Hicretin 2. yılı Şevval ayında Hazreti Peygamber'le evliliği gerçekleşti. Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in eşi olduktan sonra Müslümanlar nazarında üstün bir mevkiye kavuştu. İslam dinine büyük hizmetleri oldu. Uhud gazvesinde sırtında su taşıma, haber toplama ve yaralılara bakma gibi geri hizmetlerde görev yaptı. Hudeybiye musalahasına katıldı. Mekke fethi için hazırlıklara başladığında seferin ne tarafa olacağını herkesten gizleyen Hazreti Peygamber bunu sadece eşi Ayşe'ye bildirmiştir. Öyle ki Hazreti Ebu Bekir bu hazırlığın Mekke için olduğunu kızından öğrenmiştir. Hazreti Ayşe'nin iştirak ettiği en mühim seferlerden biri, hicretin 5. yılı Şaban ayında gerçekleşen Beni Mustalik gazvesidir. Hazreti Peygamber sefere çıkarken Hazreti Ayşe'yi de yanına almıştı. Savaş sonrası Medine'ye dönülürken ordunun konakladığı bir yerde Hazreti Ayşe devesinden inip bir ihtiyacını gidermek için ordugâhtan biraz uzaklaşmış, dönüşünde boynundaki gerdanlığın düştüğünü fark etmişti. Kayıp eşyasını aramaya çıktığı sırada onun mahfede olduğu düşünülerek orduya hareket emri verilmişti. Hazreti Ayşe geri dönünce konak yerinde kimseyi bulamadı. Bunun üzerine kendisini almaya gelecekleri ümidiyle beklemeye başladı. Ordunun geride kalan eşyasını toplamakla görevli bulunan Safvan bin Muattal, Hazreti Ayşe'yi devesine bindirip onu kafileye yetiştirdi. Bu sefere iştirak etmiş olan münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selul, Hazreti Ayşe aleyhine iftira ve dedikoduya başladı. Üstelik bazı Müslümanlar da onun bu çirkin iftirasına alet oldular. Başta Hazreti Peygamber olmak üzere Ayşe'nin anne ve babası yapılan dedikodular sebebiyle çok üzüldüler. Bu esnada hasta olan Hazreti Ayşe, kendisine yapılan bu iftirayı çok sonra tesadüfen öğrendi. Hazreti Peygamber'den izin alıp ailesinin evine gitti ve üzüntüsünden günlerce ağlayıp ıstırap çekti. Nihayet Nur suresinin 11 ile 21. ayetlerinde Allah Teala yapılan dedikoduların tamamen asılsız olduğunu ve Ayşe'ye iftira edildiğini bildirdi. Hazreti Peygamber hicretin 11. yılı Safer ayının son haftasında rahatsızlanınca diğer hanımlarının rızasını alarak Hazreti Ayşe'nin odasına geçti. Bir müddet sonra mübarek başı onun kucağında olduğu halde son nefesini verdi.

Allah Resulü yine onun odasına defnedildi. Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'den sonra 47 yıl daha yaşadı ve 65 yaşındayken 17 Ramazan 58, miladi 14 Temmuz 678 Çarşamba gecesi Medine'de vefat etti. Vasiyeti üzerine Baki mezarlığına defnedildi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, gelişmesini, yetişmesini ve şahsiyetinin olgunlaşmasını peygamber evinde tamamlama imkanı buldu. Allah Resulü onu çok severdi. Hazreti Ayşe ile Hazreti Peygamber arasındaki aile bağı, sevgi, anlayış ve hürmet esası üzerine kurulmuştur. Diğer taraftan Hazreti Ayşe, zekası, anlayışı, kuvvetli hafızası, güzel konuşması, Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Peygamber'i en iyi şekilde anlaması gibi mümtaz vasıfları sayesinde Resulullah'ın yanında müstesna bir mevkii kazanmıştı. Hazreti Peygamber hanımları arasında Hazreti Hatice'den sonra en çok onu sevmiş, dünyada en çok kimi sevdiği sorusuna karşılık olarak onun adını vermek suretiyle bu sevgisini açıkça dile getirmiştir. Hazreti Ayşe Allah Resulü'nün vefat ettiği zaman çok genç olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti en iyi bilen, anlayan ve muhafaza eden sahabilerin başında yer alır. O hem baba evinde hem Hazreti Peygamber'in yanında en iyi şekilde yetişti ve başkalarına nasip olmayan bilgiler edindi. Arap dilini maharetle kullanması yanı sıra Arap şiirini de çok iyi bilirdi. Fesahat ve belagatiyle de ünlü bir hatip olduğu için konuşması insanlara çok tesir ederdi. Hazreti Peygamber'den aldığı feyiz sayesinde İslam esaslarının en mümtaz öğreticisi oldu. Kur'an-ı Kerim'i tefsir etti. Küçük yaşından itibaren Kur'an'ı ezberlemeye başlamış, ayetlerin kıraat tarzını iyice öğrenmişti. Sünneti de çok iyi anlamış olan Hazreti Ayşe, hadislerden yeni hükümler çıkardı. Nitekim o, Hazreti Peygamber'in ashabı arasında çok sayıda fetva vermesiyle meşhur olan 7 kişiden biri kabul edilir. Hazreti Ayşe, kuvvetli hafızası sayesinde Hazreti Peygamber'in hadis ve sünnetinin daha sonraki nesillere ulaştırılmasında emsalsiz hizmetler yerine getirdi. Rivayet ettiği hadislerin sayısı 2210'dur. Bunlardan Buhari ve Müslim'in sahihinde rivayet ettikleri 297 hadisin 174'ü her iki eserde, 54'ü yalnız Buhari'de, 69'u da yalnız Müslim'de yer almaktadır. O hem Hazreti Peygamber'in diğer hanımlarından hem de Ebu Hureyre, Abdullah bin Ömer ve Enes bin Malik dışında diğer sahabilerden fazla hadis rivayet etmiş olan tek kadındır. Binden fazla hadis rivayet ederek Muksirun diye adlandırılan 7 sahabinin 4.'sü oldu. Rivayet ettiği hadislerin çoğunu doğrudan doğruya Hazreti Peygamber'den nakletmiştir. Onun aktardığı hadislerin muhtevaları incelendiğinde, başta Resulullah'ın peygamberliği, aile hayatı, günlük yaşayışı, savaşları, veda hacı, vefatı ve ahlakı olmak üzere cahiliye dönemi tarihi, kadınlara dair hükümler, Mekke ve Medine devirlerindeki Müslümanların çeşitli faaliyetleri, ibadetler ve ibadetler tarihi, gaybın bilinmesi, kıyamet, ölüm ve ahiret hayatına dair bazı kelami mesele ve haberleri ihtiva ettiği görülür. Hazreti Ayşe'nin en belirgin özelliklerinden biri de İslam dininin esaslarını anlatmak hususundaki gayretidir. Öyle ki Hazreti Peygamber'den sonra onun evi, kadın erkek, büyük küçük birçok kimsenin huzuruna gelip kendisini dinlediği, varsa sorusunu sorup cevabını aldığı bir ilim ve irfan ocağı olmuştur. Diğer taraftan vefatına kadar her yıl hac için Mekke'ye gittiğinde, muhtelif yerlerden gelenlerin kendisine çadırında ziyaret etmelerine ve soru sormalarına izin verdi. Hazreti Peygamber zamanından başlamak üzere kadınların eğitim ve öğretimiyle çok yakından meşgul oldu. Çevresinde ders dinleyen ve hadis nakleden birçok kız ve kadın yer aldı. Böylece o hem bizzat hem de yetiştirdiği öğrencileriyle İslam dünyasında kadınların ilimle meşgul olmaları gerektiğini hiçbir tereddüde meydan vermeyecek şekilde göstermiş oldu.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: La tey'asa minel rizqi ma tehezzezet ru'usukuma. فَإِنَّ الْإِنْسَانَ تَلِدُهُ أُمُّهُ أَحْمَرَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرٌ ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلٌ
2: Başlarınız hareket ettiği, yani yaşadığınız sürece rızık konusunda ümitsizliğe düşmeyin. Annesi insanı kıpkırmızı ve çıplak olarak doğurur, sonra Yüce Allah onun rızkını verir. Türkçemizde yediğimiz ve içtiğimiz şeyler için kullandığımız rızık kavramı bundan çok daha fazla anlamlar taşımaktadır. Rızık, canlıların yararlanmaları için Allah'ın yarattığı her şeyi ifade eden bir kavramdır. Nasıl ki yediğimiz içtiğimiz şeyler bedenimizin rızkı ise, aklımızın rızkı da ilimdir. Gönlümüzün rızkı sevgidir. Ruhumuzun rızkı imandır, ibadetlerdir, güzel ahlaktır. Hasılı, bedenimizin ve ruhumuzun ihtiyaç duyduğu her güzel ve faydalı şey bizim için bir rızıktır. Ve bütün bu rızıkları yaratan ve yaratmaya devam eden, Rezzak olan Cenab-ı Hak'tır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah Teala gökleri ve yeri, içindekileri yaratandır. Yarattığı bütün canlılara rızıklarını elde edebilecekleri donanımı veren O'dur. Bu sebepledir ki insanoğlu akıl, irade ve yeteneklerini, hayvanlarsa içgüdülerini kullanarak rızıklarını elde etmek için gayret ederler. Allah Teala ister anne karnındayken, ister doğumdan sonra rızık endişesiyle çocukların canına kıymayı şöyle yasaklar: Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Mümin, rızık elde etmek için çaba gösterir. Rızık Allah'tandır. Kaderimizde ne varsa onu görürüz diyerek tembellik göstermez ve rızkına ulaşmak için elinden geleni yapar. Hem kendisinin hem de geçimini üstlendiği aile fertlerinin rızıklarını İslam'ın helal kıldığı yollardan elde etmek için var gücüyle çalışır. Bu gayreti gösterirken mümin asla harama bulaşmaz, kul hakkı yemez, kamu hakkını toplumun bütün fertlerini ilgilendiren bir hak olarak görür, kamu hakkına asla ihanet etmez. Aynı zamanda kulluk görevlerini de rızık endişesiyle ihmal etmez. Toprağa tohumu ektiğimizde ondan ürün elde etmemiz için bütün sebepleri yaratan, yağmuru yağdıran, güneşi ışıldatan Allah'tır. Dolayısıyla mümin kendisine düşen gayreti gösterdikten sonra rızkı verecek olanın Allah olduğunu bilmeli ve rızkın asıl sahibi olan Allah'a sığınmalıdır. Gönülden O'na bağlanmalı, el açıp O'na dua etmeli ve yalnız O'ndan yardım dilemelidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem beraber namaz kıldı. Namaz bitince, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. "Evet," cevabını verdi. "Öyleyse bağışlanmışsındır," dedi.

İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim, dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

İyaz bin Himar'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehli üç sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.

Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi, onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün

0: ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzleri serttiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazan'ın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın.

Muaze el-Adeviyye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ay 3 gün oruç tutar mıydı diye Ayşe'ye radıyallahu anh'a sordum. Evet dedi. Ayın hangi günleri olduğuna bakmaksızın oruç tutardı dedi.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'ım beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu.

Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi. İlim sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.

0: Basralı sahabi Kabisa bin Muharik sıkıntıyla Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kapısına gelmişti. Kabisa kefil olmuş, önemli miktarda bir borcu üstlenmiş ancak ödemede zorlanınca Allah Resulüne gitmişti. Ancak o sırada zekat fonunda bir şeyler olmadığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona zekat gelinceye kadar beklemesini söyledi. Ardından da bu vesileyle ihtiyaç arzında bulunacak olan herkese şu uyarıyı yaptı. Ey Kabisa! İstemek, dilenmek ancak üç grup insan için helaldir. Birincisi, kefil olup veya ara bulmak için diyet verip borçlanan kimsedir ki bu parayı elde edene kadar istemesi helaldir. Borcu kapatılınca artık isteyemez. İkincisi, başına bir musibet gelen ve bir malını kaybeden kimsedir ki hayatını sürdürebilecek kadar para bulana kadar istemesi helaldir. Üçüncüsü, fakir kalan ve fakirliği komşularından üç güvenilir kişi tarafından doğrulanan kimsedir ki onun da hayatını sürdürebilecek miktarda mala kavuşana kadar istemesi helaldir. Bu üç grup insandan başkasının istemesi, dilenmesi haramdır ey Kabisa. Bu şekilde elde edilen malın sahibinin yediği de haramdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
3: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Hazreti Peygamber'in saçından ve saçlarıyla ilgili hususlardan bahsedeceğiz. Elimizdeki kaynaklar Peygamber Efendimizin saçını 3 farklı boyda kullandığını göstermektedir. Saçının uzunluğunu tarif etmek için 3 ayrı tabir kullanılmıştır. Efendimizin saçlarını kulak yumuşağına kadar uzattığı haline vefre, kulak yumuşağını biraz geçmiş haline limme ve omuzlarına dokunacak kadar uzun olan haline ise cümme denmiştir. Resulullah Efendimiz hac ve umrede ihramdan çıkmak için saçlarını kazıtmış, bunun dışında saçlarına ustura tıraşı yaptırmamıştır. Elimizdeki vesikalardan ulaştığımız bilgilere göre o dönemde sadece çocukların saçları usturayla kazınır, büyüklerse saçlarını uzatırdı. Hazreti Peygamber'in devri saadetlerinde Hicaz bölgesinde iki türlü saç tarama modeli mevcuttu. Ehli kitap olanlar kâküllerini önlerine düz tararken o günün putperestleri ise saçlarını ortadan ikiye ayırarak yanlara bırakırdı. Peygamber Efendimiz başlangıçta ehli kitap gibi perçemlerini düz taramış, Hicaz bölgesinde putperestliğin kökü kazındıktan sonra saçlarını önden ikiye ayırarak sağa sola bırakmıştır. Peygamber Efendimiz saç bakımı hususunda kim saç bırakmışsa onun bakımına dikkat etsin buyurmaktadır. Bu hadiste Hazreti Peygamber'in ikram kelimesini kullanması oldukça ilgi çekicidir. Saça ikram edilmesi, saçı taramak, yıkamak, yağlamak, vakti gelince tıraş olmak ve temizliği için gereken diğer işleri yapmak, saça ikram türünden itinayla yapılan işlerdir. İslami kaynaklar Hazreti Peygamber'in tarak, ayna, misvak, kürdan, makas gibi şahsi eşyaları daima yanında bulundurduğunu bildirmektedir. Bu rivayetlere bakarak saçı olan kimselerin yanında tarak bulundurması ve gerektiği zamanlarda saçını taraması sünnet olarak kabul edilmiştir. Peygamber Efendimiz üst baş temizliğine dikkat ettiği kadar tertibine de itina göstermiştir. Efendimiz nazarında temizlik neyse bakım da aynı şeydi. Kendileri daima gözü güzel şeyleri görmeye alıştırmak ve başkalarının göz zevkine hürmet etmek zarafeti içinde olmuştur. Nitekim bir defasında saçı sakalı darmadağınık, pasaklı birisini görünce adamın halinden ruhen rahatsız olan Efendimiz, Bu adamcağız acaba saçına çeki düzen verecek bir şey bulamamış mıdır ki diyerek serzenişte bulunmuştur. Üst başın tertipli olmasına ve buna titizlik gösterilmesine önem veren Efendimiz,

0: sadece süslenmeyle vakit geçirmeyi de hoş karşılamamıştır. Şık ve sade olmakla süslenmeyi bir meşgale haline getirmeyi birbirinden ayırmıştır. İbadetler dahil bütün hareket ve davranışlardaki dikkat çekici aşırılıklar Hazreti Peygamber nezdinde hüsnü kabul görmemiştir. Resulullah Efendimizin saç ve sakalının ağarması da kaynaklarda bahsi geçen bir diğer konudur. Bize ulaşan kaynaklarda Efendimizin mübarek saçları ve sakalları göze batacak kadar ağarmamıştı. Esasen kainatın efendisinin vücut yapısında son nefeslerine kadar bir değişiklik olmamıştır. İhtiyarlık belirtileri, diş dökülmesi, az görme, yavaş işitme ve benzeri arizi durumlar onda görülmemiştir. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Efendimizin saçında 14 beyaz kıl vardı. Sakalındaysa saçından daha çok ak düşmüştü. Ancak bunlar karşıdan fark edilebilecek cinsten değildi. Bilindiği gibi Hazreti Enes 10 yaşından itibaren 10 yıl Efendimizin yanından hiç ayrılmamıştır. O Hazreti Peygamber'in ağaran saçlarını sayacak kadar dikkatli, bunu gelecek nesillere aktaracak kadar vefa duygusuna sahip bir şahsiyet olarak yetişmiştir. Efendimiz saçının ve sakalının ağarmasını, benim saçımı ve sakalımı Hud ve benzeri surelerdeki ayet-i kerimeler ağarttı şeklinde izah etmiştir. Hud suresindeki emrolunduğun gibi dost doğru ol ayet-i kerimesinin yüklediği sorumluluk duygusu Hazreti Peygamber'in manen endişelenmesine, maddeten de sakalının ağarmasına yol açmıştır. Efendimizin saçından ve saçlarıyla alakalı diğer hususlardan bahsettiğimiz programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Merset bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Malik bin Hübeyre radıyallahu anh, cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse, onları üç safa ayırır ve şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimseye üç saflık bir cemaat namaz kılarsa, o kimse cenneti hak etmiştir, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse sabah ve akşam mescide giderse her gidişinde Allah Teala onun için cennette yer hazırlar.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu.

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir." mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir." buyurdu.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Köle olan kocası Muis'ten boşanmak isteyen Berire'ye, kocasının isteği üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Berire, Allah'tan kork, çünkü o senin eşin ve çocuğunun babasıdır," buyurmuştu. Bunun üzerine Berire, "Ey Allah'ın Resulü, bunu bana emrediyor musun?" diye sormuş. Peygamber Efendimiz de, "Hayır, ben sadece bir aracıyım," diyerek cevap vermişti. Allah Resulü'nden vahiy kaynaklı değil, kendi kanaatine ihtiva eden bir cevap alan Berire, onun tavsiyesine uymamış ve kocasına dönmemişti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi: "Ey yeryüzü! Senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım." Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Rabbini zikredenle zikretmeyen diriyle ölüye benzer.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de, Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan filan günler toplanın," buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri ya 2 çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 çocuk da böyledir buyurdu.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah Teala bazı şeyleri farz kılmıştır. Onları koruyunuz. Bazı sınırlar, yasaklar koymuştur. Onları aşmayınız. Bazı şeyleri haram kılmıştır. Onlara da yaklaşmayınız. Bazı şeyleri de unuttuğu için değil, size merhametinden dolayı onlardan söz etmemiştir. Onları da soruşturmayın.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike hasamt. اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون
2: اللهم sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allahım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kapının önünde kavga edenlerin yükselen seslerini işitti. Biri öbüründen borcunun bir kısmından vazgeçmesini ve kendisine hoşgörüyle muamele etmesini rica ediyordu. Diğeri, "Vallahi yapmam," diye diretiyordu.

Üzerine Resul-i Ekrem çıktı ve iyilik yapmayacağım diye Allah'a yemin eden hanginiz? Öyle şey mi olur diye sordu. Adam, benim ya Resulallah. O halde nasıl istiyorsa öyle olsun. Borcunu nasıl ödeyebilecekse öyle ödesin dedi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde, sonu içinde Bismillah deyin."

0: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yaptığı bir vaaz ve nasihatte şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız, buyurdu. Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar. Ya Rabbi, bunlar benim ashabımdır, onlara merhamet et diyeceğim. Onların senin ardından neler yaptıklarını sen bilmiyorsun denilecek. Ben de salih kul İsa'nın aleyhisselam dediği gibi, ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında artık onları yalnız sen görüyordun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin diyeceğim. Bunun üzerine bana, sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren onlar gerisin geriye dönmüştüler denilecektir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
2: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı.

rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda İslam tarihinde çok özel bir yere sahip olan ve Hulafai Raşidinin yani Hazreti Peygamber'in Raşid halifelerinin ikincisi olan Hazreti Ömer'in halifelik dönemi uygulamalarından örnekler vermeye devam edeceğiz. Değerli dostlar, Hazreti Ömer döneminin çok önemli hadiselerinin birisi kuşkusuz teravih namazının düzenli olarak cemaatle kılınmaya başlanmasıdır. Hazreti Ömer 635 yılında Mescid-i Nebevi'de ilk defa cemaatle teravih namazı kılınmasını emretmiş, bu görev için kadın ve erkeklere iki ayrı imam tayin etmiştir. Hazreti Peygamber zamanında düzenli olarak yani bugünkü haliyle Ramazan'ın başından sonuna kadar kesintisiz devam eden bir uygulama olarak cemaatle teravih namazı kılınması söz konusu değildi. İnsanları teravih namazı için tek bir imamın arkasında ilk toplayan kimse Hazreti Ömer olmuştur. İkinci halife Hazreti Ömer, hicretin 14. senesinde bütün bölgelere tebligat göndererek teravih namazı kılmalarını istedi. Hazreti Ömer'in ilk defa Medine'de böyle bir kararı nasıl aldığını, Hazreti Peygamber döneminde doğduğunu bildiğimiz Abdurrahman bin Abd el-Kari şöyle anlatır. Bir Ramazan gecesi Halife Ömer'le birlikte mescide çıktık. Bir de baktık ki insanların kimi kendi başına namaz kılıyor, kimi de başkalarının namazına uyarak yani cemaatle kılıyordu. Hazreti Ömer dağınık şekilde namaz kılan bu insanları tek bir imamın arkasında toplarsam sanırım daha iyi olacak dedi. Sonra buna kesin kararını verdi ve ertesi gece onları Übey bin Kab'ın imamlığı arkasında topladı ve böylece teravih namazı cemaatle kılınmaya başlandı. Hazreti Ömer, insanların mescitte tek tek veya gruplar halinde namaz kıldıklarını görünce, Hazreti Peygamber'in Ramazan'da topluca nafile namaz kılmaya devam etmesine engel olan farz kılınır endişesinin ortadan kalktığını, şayet onlar dağınık bir şekilde devam ederlerse, zamanla Müslümanların bu mübarek ayın gecelerinin ihyası konusunda gevşeyebileceklerini düşünmüş olmalıdır. Peygamber Efendimiz Müslümanlara farz kılınır endişesiyle ashab-ı kiram efendilerimize her gece düzenli olarak bu namazı kıldırmamıştı. Artık vahiy dönemi sona erdiğine göre Hazreti Ömer zamanında böyle bir şey yani farz kılınır endişesi söz konusu değildi. Hazreti Osman ve Hazreti Ali zamanında ve daha sonraları da uygulama bu şekilde devam etmiştir. Yani Hazreti Ömer zamanında başlanılan teravih namazının cemaatle kılınmasına Hazreti Osman ve Hazreti Ali zamanında da devam edilmiş, bu uygulama zamanımıza kadar bu şekilde gelmiş, günümüzde de Kabe'de ve Medine'deki Peygamberimizin mescidinde teravih namazı 20 rekat olarak cemaatle kılınmaktadır. İslam dünyasının birçok bölgesinde hatta bütün dünyada bugün 20 rekat olarak kılınmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, teravih namazı bilindiği gibi Ramazan ayında yatsı namazıyla vitir namazı arasında kılınan nafile bir namazdır. Hazreti Peygamber ashabıyla beraber cemaat halinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir. Hazreti Peygamber bu konuda kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını yani teravih namazını kılarsa onun geçmiş günahları bağışlanır buyurarak Müslümanları teravih namazı kılmaya teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir. Bu vesileyle şunu da ifade edelim. Nafile namazlarının tek başına kılınması daha faziletli olduğu halde teravih namazının cemaatle kılınması Hazreti Peygamber'in uygulamasıyla sabittir. İfade ettiğimiz gibi Hazreti Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaatle kıldırmış ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate

0: kıldırmaktan vazgeçmiştir. Hazreti Ömer halife olunca halkın dağınık bir şekilde teravih namazı kıldıklarını görüp tekrar cemaatle kılınmasının daha uygun olacağını düşünmüş ve sahabeyle istişare ederek bu namazın yeniden cemaatle kılınmasını başlatmıştır. Halkın vecd içinde bu namazı kıldıklarını görünce ne güzel bir adet oldu diyerek memnuniyetini belirtmiştir. Hazreti Ali de bu uygulama sebebiyle Ömer mescitlerimizi teravihin feyziyle nurlandırdığı gibi Allah da Ömer'in kabrini öyle nurlandırsın diye dua etmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Ömer zamanı uygulamalarından biri de çevresindeki bazı evlerin istimlak edilerek Mescid-i Haram'ın genişletilmesi ve etrafının da göğüs hizasında bir duvarla çevrilmesidir. Hazreti Ömer ayrıca Mescid-i Haram'ı yani Kabe'yi ibadet sırasında meşalelerle aydınlatmış, ayrıca sel sularının Kabe'ye zarar vermesini önlemek için bentler yaptırmış, harem bölgesinin sınırlarını da taş direkler koydurarak yeniden belirlemiştir. Karayoluyla Medine'ye erzak sevki zor olduğu için Mısır valisi Amr bin As, Hazreti Ömer'den izin alarak Nil Nehri kenarındaki Babilon şehriyle Kızıldeniz sahilindeki Süveyş limanını birbirine bağlayan, Firavunlar döneminde yaptırılmış ve zamanla kapanmış olan kanalı açtırmış, Halicü Emirül Mümin'in adını verdiği su vasıtasıyla Kızıldeniz üzerinden Medine'ye erzak gönderilmesini ve Mısır, Harameyn ile Yemen ve Hindistan arasında deniz ticareti yapılmasını sağlamıştır. Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlamak üzere bir kanal açılabileceğini halifeye bildiren Amr, hacca gelenlerin gemilerini Rumların yağmalayacağı endişesini ifade eden Hazreti Ömer'den izin alamadığı için bu tasavvurundan vazgeçmiştir. Hazreti Ömer, Medine nüfusunun giderek artması üzerine Mescid-i Nebevi'yi genişletmiş, Hazreti Peygamber'in hücre-i saadetleriyle mescidin arasına duvar yaptırmış, kuzey duvarını biraz geriye çektirmiş ve ön duvar mevcut sütunların aralığı kadar ileri alınarak yanlara üçer, batı tarafından ön duvara da ikişer sütun ilave ettirmiştir. Çevre duvarını ve tavanı yükseltip kapı sayısını 6'ya çıkarmış, mescidin zeminini de Akik Vadisi'nden getirilen küçük çakıl taşlarıyla kaplatmıştır. 638 yılındaki umresi esnasında Mekke-Medine arasındaki su kaynaklarında misafirhane yapmak, yeni kuyular açmak ve mevcutları temizlemek isteyen kabilelere hac ve umre yolcularının öncelikle faydalanmaları şartıyla bu misafirhanelerin yapılmasına izin vermiş, Şam-Hicaz arasında da benzer tedbirler almıştır. Ayrıca bir misafirhane de Medine'de yapılmış, Küfe-Hire arasındaki bir konağında yine misafirhane olarak kullanılması sağlanmıştır. Medine'de çocukların eğitimi için görevliler tayin eden Hazreti Ömer, çocuklara Kur'an-ı Kerim okuma, yazma ve Arap dili kaidelerinin yanında ensab bilgisi, şiir, darb-ı mesel, yüzme, binicilik ve atıcılığın öğretilmesini istemiş, bu konuda valilere emirler göndermiş, Kur'an-ı Kerim öğrenen çocuklara da Beytul Mal'den maaş bağlamıştır. Bu dönemde hemen her yerdeki fetihleri kitleler halinde İslam'a gönüllü katılmalar takip etmiş, hiç kimse İslamiyet'i kabule zorlanmamıştır. Hazreti Ömer, gayrimüslimlerle yapılan antlaşmalara gerekli hassasiyetin gösterilmesini sağlamış, din farkı gözetmeksizin insanlara iyi davranılmasına dikkat edilmesini istemiştir. Bundan son derece memnun olan Suriye bölgesindeki gayrimüslim Cücüme, Samiriler, Dülük ve Raban kabileleri casusları vasıtasıyla Bizans'ın durumunu öğrenip Müslümanlara haber vermiş, buna karşılık kendilerinden cizye alınmamıştır. Öte yandan bu zümrelerin kadın ve çocukların her türlü tehlikeye karşı korunması devlet tarafından garanti altına alınmış, devlet aynı garantiyi onların malları için de vermiştir. Hazreti Ömer döneminde gayrimüslimlere tam bir inanç hürriyeti sağlanmış, ateş kedeleri, kilise ve havraları korunmuştur. Hazreti Ömer'in Kudüs'ün fethi esnasında kilisede namaz kılmaması yanında bu din anlayışının bir başka delili Mısır fethine şahit olan Nikopiskoposu Jan'ın ifadelerinde görülür. Jan, Amr bin As'ın kiliselerden bir şey almadığını, onları yağma etmediğini, emlakına el koymadığını ve Müslümanların Hristiyanların işlerine karışmadığını dile getirmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Resul-i Ekrem'in en yakın iki dostu ve yardımcısından birisi olması yanında, onun fıkhi konulardaki söz ve davranışlarını dikkatle izleyip hükümlerin maksat ve hikmetlerini öğrenme fırsatını elde etmesi sebebiyle fıkıh tarihinde önemli bir yere sahiptir. Şura meclisinde ileri sürdüğü isabetli görüşleriyle dikkatleri onun üzerinde toplamış ve Hazreti Peygamber'in iltifatlarına mazhar olmuştur. Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği döneminde yargı işlerini yürütmekle onu görevlendirdiği dikkate alındığında Hazreti Ömer'in fıkıh tarihindeki yeri daha iyi anlaşılır. Hazreti Ömer hüküm verirken önce Kur'an'a, ardından sünnete, sonra da rey'e başvurmuştur. Kur'an ve sünnette hükmü bulunmayan meseleleri rey'e başvurarak hükme bağlayan Hazreti Ömer, Ebu Musa el-Eşari'ye ve Kadı Şüreyh'e gönderdiği mektuplarda onları da rey ile içtihata teşvik etmiştir. O devirde rey, kitap ve sünnette hükmü açıklanmayan meselelerin naslardan çıkarılan prensipler ışığında çözüme kavuşturulması anlamında kullanılıyordu. Rey'e verdiği önem sebebiyle Hazreti Ömer'in Ehl-i Rey adıyla bilinen fıkıh ekolünün oluşmasında çok etkili olduğu kabul edilir. Irak'ta ortaya çıkan bu ekole Hazreti Ömer'in etkisi onun en yakın müşavirlerinden Hazreti Ali ve Abdullah bin Mesud vasıtasıyla olmuştur. Hazreti Ömer de Hazreti Ebu Bekir gibi içtihatlarını çok defa şura usulüyle yapmış, bir konuda karar vermeden önce gerekli istişareleri yaptıktan sonra meseleleri karara bağlamıştır. Zira onun başta Hazreti Ali olmak üzere Hazreti Osman, Abdurrahman bin Avf, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b ve Zeyd bin Sabit gibi sahabenin ileri gelenlerinden oluşan bir istişare meclisi bulunmaktadır. Rabbimden bizi de bu yüksek bilinç seviyesine ulaştırmasını dileriz. Peygamber Efendimiz döneminde yaşanan şu hadise, Hazreti Ömer'in son derece önem verdiği istişarenin, konuyu her daim bir bilene sormanın önemini çok güzel bir şekilde ortaya koymaktadır. Peygamber Efendimiz zamanında Cabir bin Abdullah'la bir grup sahabi sefere çıkmıştı. İçlerinden birinin gusül abdesti alması gerekiyordu. Fakat başında yarası vardı. Suyun yarasına zarar vermesinden endişe ettiği için gusletmek yerine teyemmüm yapmak isteyen sahabi yanındakilere bunun uygun olup olmadığını sordu. Onlar da ona teyemmüm etmesinin doğru olmadığını, gusletmesi gerektiğini söylediler. Bunun üzerine gusül abdesti alan adam yarasının suyla teması sonucu vefat etti. Sefer dönüşü olayı öğrenen ve son derece üzülen Allah Resulü Efendimiz gusletmesi gereken bu kişinin yarasının üzerine meshederek vücudunun geri kalan kısmını yıkamasının yeterli olacağını bildirmiş, verdikleri yanlış hükümle yaralının ölümüne sebep olduklarını ifade ederek, bilmiyorlarsa sorsalar diye cehaletin ilacı sormaktır buyurmuştur. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte İslam tarihinin önemli bir dönüm noktası olan Hazreti Ömer'in uygulamalarından örnekler sunmaya gayret ettiğimiz programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda Hazreti Osman'ın halifelik dönemini ele alacağız. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere, hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan yardımcı doçent

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir," buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bakî'ul Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonuyla yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da "Her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır" buyurdu. Bunun üzerine sahabiler "Ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım?" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir" buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem acıdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir. Sonra "Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi, kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti" buyururdu. Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de bunu yasakladı. Ve "Ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın" buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yolculuk bir çeşit eziyettir. Sizi vaktinde yiyip içmekten ve uyumaktan alıkoyar. Herhangi biriniz yolculuğa çıktığında işini bitirir bitirmez evine dönmekte acele etsin. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle ilişkiden uzaklaşırdı.

Aşura günü. Allah'ın yarattığı aylar, günler, geceler arasında çok kıymetli kazanç zamanları vardır. Halen içinde bulunduğumuz Muharrem ayı da müminlerce ganimet ve fırsat bilinmesi gereken kıymetli bir zaman dilimidir. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, ilahi feyz ve bereketin, huzur ve güvenin başlangıcıdır. Savaşmanın haram kabul edildiği 4 aydan biri olan Muharrem'in önemine ve manevi bereketine işaret etmek için Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç, Allah'ın ayı olan en kıymetli oruç, Allah'ın ayı olan bununla beraber özellikle bugün idrak ettiğimiz Aşura gününde yani Muharrem ayının 10. gününde tutulan orucun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan ümit ettiğini belirtmiştir. Bugün tutulan oruç, Hazreti Nuh zamanından beri bütün Sami dinlerde makbul sayılmakta, özel bir yere sahip bulunmaktadır. İslam tarihinde de Hazreti Peygamber ve

Müslümanların tuttukları ilk oruçtur. Cahiliye devrinde Kureyş'in de tuttuğu Aşura orucunu Hazreti Peygamber risaletten önce ve Medine'ye hicret ettikten sonra Hazreti Musa'nın şeriatına uyarak tutmuş ve Müslümanlara da tutmalarını emretmiştir. Ancak Ramazan orucunun farz kılınmasıyla bu orucu isteğe bırakmış, bu arada Yahudileri taklit etmemek ve hurafelerinin İslam bünyesine girmesine engel olmak için sadece Aşura günü değil, bugüne Muharrem'in 9. veya 11. gününü de ekleyerek 2 gün oruç tutmayı müminlere tavsiye etmiştir. Müslüman Türklerin dini halk geleneğinde önemli bir yer tutan Aşura, aynı zamanda Muharrem'in 10. günü başlamak üzere, daha sonraki günlerde de özel merasimlerle pişirilip dağıtılan tatlıya ad olmuştur. Çok eskiden beri devam eden Aşure aşı, Osmanlılar döneminde de sarayda pişirilmiş, Muharrem'in 10'undan itibaren Aşure testisi adı verilen özel kaplarla saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır. Günümüzde de Aşura orucu tutmak ve Aşure tatlısı pişirmek bütün canlılığıyla devam etmektedir. Aşura gününün İslam tarihinde ve hafızalarda derin bir hüzünle yer etmiş siyasi bir yönü de vardır. Bu elim günde sevgili Peygamberimizin torunu ve Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın gözünün nuru olan Hazreti Hüseyin, yanında bulunan 70'ten fazla Müslümanla birlikte Kerbela'da şehit edilmiştir. Dolayısıyla Kerbela, Allah ve Resulüne iman edip Ehl-i Beyt sevgisini gönüllerine nakşedenlerin ortak acısı, yürek sancısıdır. Bu hadiseyi gerçekleştirenler, mezhep ve meşref farkı gözetmeksizin, istisnasız bütün Müslümanların vicdanlarında mahkum olmuşlardır. Maalesef günümüzde de nice İslam beldesi acı ve gözyaşıyla yoğrularak adeta birer Kerbela'ya dönmüştür. Kardeşlerimiz zulme uğrarken, masum kadın ve çocuklar hayattan koparılırken, bizlere düşen Kerbela'yı doğru anlamak ve haksızlıklar karşısında Hazreti Hüseyin misali bir duruş sergilemektir. Nitekim Hazreti Hüseyin, Kur'an-ı Kerim'i ve rahmet peygamberinin şerefli sünnetini kendine rehber edinmiş, zulme rıza göstermemiş, adaletsizliğe seyirci kalmamıştır. Kendisine yapılan telkinlere itibar etmeyerek, hakkın, hakikatin, huzur ve barışın yeryüzüne hakim olması için yola çıkmıştır. Böylelikle kıyamete kadar bütün insanlığa onurlu bir mücadelenin eşsiz örneğini sunmuştur. Öyleyse Allah Resulü'nün birbirinizin eksiğini bulmaya çalışmayın, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırtınızı dönmeyin, birbirinize kin ve nefret beslemeyin, kardeş olun ey Allah'ın kulları nasihatine uyarak ırk, dil, mezhep ve meşrep farklılıklarının arkasına sığınıp kardeşliğimizi hedef alanlara, coğrafyamızda yeni Kerbelalar yaşanmasını arzulayanlara karşı uyanık olmalıyız. Hazreti Hüseyin gibi iyilerin ve iyiliklerin yanında, kötülerin ve kötülüklerin karşısında olmalı, hakkı ve hakikati ayakta tutmalıyız. Başta Hazreti Hüseyin ve Kerbela'da şehit olan Ehl-i Beyt olmak üzere, mukaddesatımız uğruna can veren bütün şehitlerimize selam olsun. Makamları âli, mekanları cennet olsun.

0: Sahabeden Kays bin Asım ölmeden evvel çocuklarına şöyle vasiyet etmiştir. Siz iyilik yapmak için mal kazanın. Çünkü mal iyi kimse için şeref sebebidir. Ve onun sayesinde namerde muhtaç olunmaz.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
9: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel azim, Rabbel arşil azim, en yeşfiyeke, büyük arşın Rabbi olan yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır. Said bin Abdülaziz'in Rebiya bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade'den radıyallahu anhüm rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir: ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım! Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilirsiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım! Amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. bir kötülükle karşılaşanlar ise kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi. Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve içinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var buyurdu. Ebu Ümare Berâ bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu her gün İnsanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklenmen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hicretin 9. senesinde Arap Yarımadası'nın muhtelif bölgelerinden insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyor, sevgili peygamberimizi ziyaret edip ondan İslam hakkında bilgi alıyorlardı. Bahreyn bölgesinde yaşayan Rabia kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişilik bir heyet Medine'ye gelir. Hazreti Peygamber onları hoş geldiniz diyerek karşılar. Abdullah bin Avf söz alır ve ey Allah'ın Resulü, bizler sana uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında kafir olan ve bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşadığından bizler sana ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliriz. Bize özlü bir şeyler tavsiye et de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına anlatalım. Hem de cennete girmemize vesile olsun der. Bunun üzerine Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyler. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sorar. Onların Allah ve Resulü daha iyi bilir diyerek cevap vermeleri üzerine Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. Daha sonra da onları söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın diyerek uğurlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri koğuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başucunda bir melek vardır. Ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.

Sahabiler kimin geleceğini merak ederken Ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor. Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü gün de aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık, 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi, Abdullah'ın bu fikrini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi. Konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim. Bunun üzerine ona dedim ki, aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok da fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir? Sadece gördüklerin, dedi ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi. Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem. Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki, işte seni yücelten bu, bizim yapamadığımız da bu.

0: dolamadım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabi Atiye bin Urve es-Sa'di'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça müttakilerden olamaz.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına birisi geldi ve "Ya Resulallah, ben şu adamı seviyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sevdiğini ona söyledin mi?" diye sordu. Adam "Hayır." dedi. "Öyleyse bunu kendisine söyle." buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek "Ben seni Allah için seviyorum." dedi. O da "Öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin." diye dua etti.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, iki komşum var. İkramda bulunurken hangisinden başlayayım diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana kapısı en yakın olan komşunla buyurdu.

Ear bin Yesar el-Müzeni'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde, ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim?

Hüsnü Hal. Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse müezzini işittikten sonra bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Resulullah'ın sevgilisi Hazreti Ayşe radıyallahu anha. O zamanlar evlerde kandiller yoktu. Ay ışığı sızardı küçük pencerelerden. Damlardı ayın şavkı hurma dallarından toprak duvarlara. Mescidin avlusu

odasına bitişik küçük odalarda alırdı nasibini ay ışığından. Ama sadece ay değildi odalardan birini aydınlatan. Ayşe radıyallahu anha'nın gözlerinde parlayan, onun göz bebeklerinde ışıldayan, dua yansırdı gözlerine geceleri Ayşe'nin. Uzun secdeler aydınlatırdı yüzünü. Sakalını ıslatıncaya kadar ağlayan sevgili eşinin akıttığı her bir damla kandile ihtiyaç bırakmazdı. Onun o küçük odasında hiç gece yaşanmamıştı ki, kararmamıştı ki hiç Ayşe'nin göz bebekleri. Oysa 3 gün arka arkaya buğday ekmeğinden yememişlerdi bu evde. 1 ay boyunca ateşin yanmadığı zamanlar da olmuştu. Su ve kuru hurma dışında katığın bulunmadığı zamanlar da. Hiçbiri söndürememişti gözlerindeki ışığı Ayşe'nin. Ayşe mutluluğu dünyalıkla hiç aramamıştı. Onun varlığı yanı başındaydı. Çok sevdiği eşinin Ayşe'siydi o. Sıddıkası, Rabbinin temize çıkardığı müberrasıydı. Allah Resulüne insanların en sevimlisini sorduklarında verdiği cevaptı Ayşe radıyallahu anha. Allah'ın Habibi'nin sevgilisiydi. Cebrail'in selam verdiği kadındı. Müminlerin annesiydi. Mescidin duvarına bitişik küçük odasında her an birlikteydi Ayşe radıyallahu anha Allah Resulü ile. Diğer zamanlardaysa onun izini süren bir çift gözdü. Her anını görüp saklamak, zihnine kazımak sadece kalbinde değil, hafızasında da en çok yeri ona ayırmaktı gayesi. Öyle de yaptı. Genç dimağı ona ait olan her bir anıyı, her bir ayrıntıyı özenle sakladı. Sevgili eşiyle hep birlikte olmanın sağladığı ayrıcalığı, müminlerin annesi onları aydınlatmakta kullandı. Kapısını merakla, heyecanla, muhabbetle çalan ve Nebi'yi daha yakından tanımak isteyen her soruya cevaptı Hazreti Ayşe.

Ey Ayşe, Allah Resulü'nde gördüğün, seni çok şaşırtan hal neydi? Anneciğim, Resul-i Ekrem'de gördüğün hayret verici bir davranışını bize anlatır mısın? Onun ahlakı nasıldı? Nebi'nin konuşma tarzından bahsetsen bize. Uhud gününden daha sıkıntılı bir günü oldu mu? Namazları nasıldı Nebi'nin? Ev hali nasıldı Resul-i Ekrem'in? Evinde, küçük odacığında ne yaptığını sorduklarında arı duru, sade hayatını anlatırdı Ayşe. Dünyalık girmeyen evlerinin tek zenginliğinden bahsederdi uzun uzun. Onu anlatmaktan yorulmazdı meraklı gözlere. O zamanlar evlerde kandiller yoktu ama odasını ısıtan da, ışıtan da Allah Resulü'ydü. Yanı başında sevgili eşi varken Ayşe, dünya yükünün giremediği bu evde en saadetli hanede yaşardı. Yaşardı ama onunla birlikte geçirdiği her bir saniyenin hakkını vermenin boynunun borcu olduğunu bilerek onun eşi olmanın ağırlığını hep üzerinde taşırdı. Sevgili eşinin her hareketini izlemek, ona ait her anıyı hafızasına kazımak, her bir sözünü ezberlemek, hiçbir ayrıntıyı kaçırmamak vazifesiydi adeta. Onun ağzından çıkan her bir söz Ayşe'ye verilmiş kutsal bir emanetti. Bu yüzden soruyor, sorguluyor, onun her bir davranışını anlamak, hikmetini kavramak için çabalıyordu. Onun bu berraklığı, netliği, açık sözlülüğü, merakı, yerinde duramayan halleri ona çok yakışıyordu. Aklına bir soru takılmışsa hemen sorardı Allah Resulüne. Aklına bir şey yatmadığında çekinmeden sorgulardı. Cevapsız hiçbir soru kalmasın isterdi zihninde. Öğreten o olduğundan tadına doyum olmazdı öğrendiklerinin. Bitmesin isterdi tatlı sohbetleri. Bazı kadınlar sakin, duru bir göl gibiydi. Ayşe ise akan coşkun bir ırmak, berrak bir çağlayandı. Sorardı, soruştururdu, itiraz eder, kıskanırdı. Sevincini de kızgınlığını da saklayamaz, yüzüne yansıtırdı. Allah Resulü onun içini yüzünden okur, her halinden haberdar olurdu. Kıskandığında anneniz kıskandı der, sakinleştirirdi Ayşe'sini. Öfkesini anlamaksa onun için hiç zor değildi. Sen benden razı olduğun zaman Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki dersin. Kızgın olduğun zamansa İbrahim'in Rabbine yemin edersin derdi. Ayşe'nin de ondan işittikleri içine öyle işlerdi ki, herhangi bir sözün, bir davranışın ona ait olup olmadığını bilir, kendisine bir olayı arz ettiklerinde Allah Resulü olsaydı şöyle yapardı. O bunları görseydi şöyle derdi diyebilecek kadar mizaç şinası Resul'dü. Çünkü hiç ayrılmamıştı ondan, ayrılmayı aklından hiç geçirmemişti.

0: Bir gün mescidin avlusundaki odalardan birinin ışığı söndü. Artık eskisi kadar parlamıyordu Ayşe'nin göz bebekleri. Muhabbetle geçen bir ömür sonunda bu küçücük odacıkta mübarek başını sevgili eşinin kucağına koydu Allah'ın Habibi. Artık eskisi gibi bakmıyordu Ayşe'nin gözleri.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım.

Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek halk namazı kıldı ve uyudu. Sizse sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular.

0: Hadislerin hikayeleri.
1: Mübarek Ramazan ayının gecelerinden biriydi. Allah'ın Resulü itikaftaydı. Hazreti Peygamber'in eşi Safiye binti Huyey validemiz gece karanlığında bir başına sokakta yürüyordu. Kutlu elçinin itikafa girdiği yere geldi. Kapıyı tıklattı.
2: Ben geldim Allah'ın Resulü, Safiye. Sizi görmek istedim.
1: Hazreti Peygamber kapıyı açtı ve Safiye validemizi içeri buyur etti. Bir süre sohbet ettiler. Allah'ın elçisi ona güzel sözler söyledi. Safiye validemiz Peygamber Efendimiz'i görmekten ve onunla konuşmaktan dolayı çok mutlu oldu. Bir müddet sonra izin isteyip eve gitmek istediğini belirtti. Allah'ın Resulü Safiye validemizi kapıya kadar uğurladı.
2: Güler yüzün ve sohbetin gönlümü rahatlattı ey Allah'ın Resulü. Rabbimize emanet olasın. İyi geceler.
1: O sırada oradan geçmekte olan iki sahabi vardı. Hazreti Peygamber'i ve Safiye validemizi gördüler.
3: Allah Resulü değil mi o?
4: Evet o. Yanında da bir kadın var.
3: Hadi uzaklaşalım buradan.
4: Gidelim bence de.
1: Allah'ın Resulü aralarında konuşan sahabileri gördü ve onlara durun diye seslendi.
5: Buyur ey Allah'ın elçisi.
1: Allah'ın Resulü onların duyacağı ses tonuyla bu yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir dedi. Sahabiler Hazreti Peygamber'in açıklama yapma ihtiyacı hissetmelerinden dolayı kendilerini mahcup hissettiler.
6: Senin hakkında nasıl olumsuz bir düşünceye kapılalım ya Resulallah? Böyle bir şey mümkün mü?
3: Evet ey Allah'ın Resulü. Senin hakkında olumsuz bir düşünceye sahip olmamız mümkün değil.
1: Bunun üzerine Hazreti Peygamber onlara baktı ve şeytan kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır. Doğrusu şeytanın kalplerinize yanlış düşünceler getirmesinden endişe ettim dedi. Allah'ın kutlu elçisi şeytanın insana çok sık vesvese vermesini ve onu ayartmaya çalışmasını bu şekilde kinaye yoluyla dile getirdi.
0: Hadislerin hikayeleri.
7: Sevgili Peygamberimiz şöyle demiştir. Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan işleri kabul eder.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken veda haccından söz eder fakat mahiyetini bilmezdik. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdü sena etti. Deccal'dan söz etti ve onunla ilgili olarak uzun bir konuşma yaptı. Allah'ın gönderdiği peygamberlerin hepsi özellikle de Nuh ve ondan sonra gelenler ümmetlerini Deccal'a karşı uyarmışlardır. Eğer Deccal sizin aranızda çıkarsa onun hali size gizli kalmaz. Siz Rabbinizin bir gözünün kör olmadığını, eksiklerden münezzeh olduğunu bilirsiniz. Deccal'in ise sağ gözü kördür ve su üzerinde yüzen yaş üzüm gibidir. Bilesiniz ki Allah kanlarınızı ve mallarınızı bu belde ve bu ayda bugünün hürmeti gibi birbirinize haram kıldı. Tebliğ ettim mi? Diye buyurdu. Sahabiler, evet dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım şahit ol diye 3 defa tekrarladı. Aman ha, benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Size yazık olur, dedi. Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine, "O peygamberdi sallallahu aleyhi ve sellem," denilince kadın, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Bera bin Azib, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuyuşundan bahsederken, sesi veya okuyuşu ondan daha güzel olan bir kişi duymadım demektedir.

Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürüyüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu. İbn-i Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi.

0: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Hişam bin Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bunun üzerine Hişam şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnsanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hicretin 9. yılında Tebuk seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Üveyris arkadaşları ile Medine'ye gelir. Sonrasında olanları şöyle anlatır. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti, sorular sordu, biz de kendisini anlattık. Bunun üzerine Allah Resulü, haydi ailelerinizin yanına dönün, onların yanında kalın. Öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz, siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden birisi ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

Çocukluğunuzu, çocuğunuzu ya da sevdiğiniz herhangi bir çocuğu düşünün. Böyle düşündüğümde benim gözümün önünde her şeyden habersiz, masum ve neşeli bir çocuk hayali belirir. Zaflığın gülümsemesi yayılır yüzünden. Neşeyle oynar, sevinçle zıplar, mutlu olur ve etrafına mutluluk saçar. Eğer çocuklar büyük kayıplar yaşamamış ve telafi edilemez acılar çekmemişlerse, neşeli gençler olurlar genelde. Eğlenir, sever ve sevilirler. Heyecanlanır, merak eder ve merak ettiklerinin peşinde.

peşinden giderler. Genç için hayat olduğu yerde durmayan, coşkunca akan ve okyanusa kavuşmaya çalışan bir çağlayan gibi gelir bana. Yani bir genç olarak gerçekten böyle hissediyorum. Gençliği gürül gürül akan bir nehre, yaşlılığıysa sakin bir denize benzetiyorum. Nehir taşar, coşar, koşar. Denizse durur, saklar ve susar. Size de oldu mu bilmem ama bu yaşta her şey mümkünmüş gibi geliyor bana. Bir çırpıda dünyanın öbür ucuna gitmek, bir çırpıda bozulmuş olduğuna inandığın düzeni değiştirmek çok kolaymış gibi geliyor. Ayrıca fikirlerimin herkes tarafından beğenileceğine inanmak, her soruna kesinlikle müthiş bir çözüm önerimin olduğunu sanmak gibi düşüncelerim de var. Biliyorum, bunlar elbette gerçekçi şeyler değil. Ama hayatının bu dönemlerinde bu tür düşüncelere sahip olmak çok da yadırganacak bir şey değil bence. Ama bazı şeylerin asla mümkün olmayacağını da kabul ediyorum. Mesela annemden daha güzel yemek yapamayacağım. Asla kendimi babamın beni sevdiği kadar sevemeyeceğim. Ve asla ne kadar uyursam uyuyayım yeteri kadar uyumuş olmayacağım. Ama geri kalan çoğu şey, buna küresel dengeler, stratejik hamleler falan da dahil olmak üzere hepsi anında değiştirilebilir şeylerdir benim için. Yapılması gayet mümkündür hem de hepsinin. Yapılmamasının tek nedeni bunun göze alınamayışı gibi gelir bana. Ve yapılması gereken şeyler yapılması geciktirildiği zaman üzerinden geçen her saat ve her dakika bizim üzerimize daha büyük bir sorumluluk yüklüyor bence. Bu durum sorunun daha da büyüyerek halledilemez bir hale gelmesine neden oluyor. Gazze'de işlenen soykırımı düşünün. Bu yüzyılda, bu medeniyet iddiasında, bunca gözün ve aklın tanıklığı altında bu soykırımın engellenememesi ve sorumlularının cezalandırılamaması bence yapılması gereken ve yapılması göze alınamadığı için yapılamayan şeylerden biri. Şundan dolayı böyle düşünüyorum. Ben çocukluktan itibaren Kur'an ayetlerini öğrenen, Allah'ın buyruklarını okuyan ve Hazreti Peygamber'i rehber edinen, henüz hayatının baharında biriyim. Haksızlıklara karşı mücadele etmek, öğrendiğim değerlere ve kardeş bildiklerime sahip çıkmak, varlığımı hissedebilmemi ve anlamlandırabilmemi sağlıyor. Bu düşünce kafamda cevaplanması gereken şu sorulara dönüşüyor. Savaşlar ve katliamlar neden durdurulamıyor? Bunca acıya ve zorluğa neden tahammül etmek zorundayız? Bu kadar mı korkuyor herkes canının ve dünyalığının kaybından? Zaten bir gün olacak olanın neden bugün olmuş olmasından korkalım ki? Neden çocuklar ölüyor ve neden biz bunu seyretmek zorundayız? Ellerimiz ne işe yarıyor? Çocukları aç bırakarak öldürenler neden cezalandırılamıyor? Annem beni niçin doğurdu? Öğrendiğim ve inandığım her şey beni bu soykırıma karşı her şeyimle mücadele etmeye çağırırken neden sessiz kalmam bekleniyor? Benim gibi düşünen yüz binlerce genç olduğunu biliyorum. Ve bu tür konularda bizlere biçilmeye çalışılan toplumsal rolden aşırı rahatsızım. Ne kumaşı, ne dikişi, ne boyu, ne de rengi bize ait olmayan bu kıyafetlerin üzerimize giydirilmesine razı değilim. Sosyal medyada genç olmanın sadece eğlenceyle meşgul olmayı gerektirdiği, yanlışları düzeltmenin, küresel sorunlarla ilgilenmenin gençlerin vazifesi olmadığı gibi söylemlerle çok sık karşılaşıyorum. Bunun birileri tarafından kasıtlı olarak etrafına kör, haz bağımlısı sürüler oluşturmak amacıyla üretilmiş söylemler olduğunu biliyorum. Böylelikle yaptıkları katliamları bırakın gerekçelendirmeyi, görmezden gelinmesini, umursanmamasını istiyorlar. Gençlerin sınırsız eğlencenin getirdiği bilinç kaybıyla ortaya çıkan aşırılıklarının hoşgörü ardına gizlenerek onaylanmasının da bir tuzak olduğu gün gibi ortada. Gencecik insanların kendi hayatlarını mahvetmelerine ve utanç duyacakları basit

0: eksikliklere hiç düşünmeden atlamalarına kapı aralayan bu sahte iyi niyet gösterileri samimiyetten o kadar uzak ki. Bu sırıtkan çağrıdaki şeytani kötülüğü görmemek imkansız. Kimin hayatındaki bir utancın yükünü ortadan kaldırabilir ki? Bir genç olarak, genç olmanın sınırsızlıkların çizgisinde sorumsuzca davranmakla eş değer olduğu fikrini onaylaman mümkün değil. Her şeyi düşünüp muhakeme edebilecek sağlıklı ve duru bir zihne sahip olabildiğimiz bir yaşta, sorunlara çözüm üretip kendi geleceğimizi kurabilme imkanı varken, aman boş ver hayatı, eğlenmene bak söylemlerinin saf bir iyi niyet göstergesinin ürünü olmadığını, bilakis beni çıkamayacağım karanlık bir kuyuya hapsetmek isteyen bir zihnin tasarımı olduğunu biliyorum. Yetiştiğim iklim, öğrendiğim dersler, inancım ve imanım beni modern dünyanın sahte, yaldızlı ve duygusuz makyajına karşı koruyor. Yine aynı değerler, bütün sosyal medya mecralarının gençleri günlük, hatta anlık tüketilen eğlence nesnelerine çevirmesine müsaade etmiyor. Eğer özgürlük ve hoşgörü örtüsünün ardına gizlenmiş bu düşünce bana hayatımı sorumsuzca davranarak savurabileceğimi pazarlamaya çalışıyorsa, benden çalmak istediği şeyin henüz baharında olduğum hayatımın geri kalanı olduğunu biliyorum. Bunu sorumsuzca harcamamam gerektiğini ve bunun neye mal olacağını da çok iyi biliyorum. Çünkü bu konuda bundan asırlar evvel peygamberimin sahip olduklarımızın kıymeti konusunda asla aklımdan çıkmayacak şu sözlerine tutunuyorum.
1: İnsanoğlu kıyamet günü 5 şeyden hesaba çekilmedikçe yerinden kımıldayamayacaktır. Ömrünü nasıl tükettiğinden, gençliğini nasıl yıprattığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından ve öğrendiği bilgilerle nasıl amel ettiğinden.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın.

Talha bin Ubeydullah'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam'la doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: El-keyyisu men dâne nefsehu ve amile lima ba'del mevt. Vel-âcizu men etba'a nefsehu hevâha ve temennâ alallâh.
0: Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hala Allah'tan iyilik umandır. Cenab-ı Hak hangimizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Ebedi alemde cennet müjdesine ya da cehennem azabına dönüşecek olan da işte bu hayat çizgisi üzerinde yaptıklarımız ya da ihmal edip terk ettiklerimizdir. Hepimiz yaşayarak görüyoruz ki zaman su gibi akıyor ve her geçen gün ömür sermayemiz azalıyor. Geçen her dakika bizi gençliğimizden uzaklaştırıp olgunluğa ve hatta yaşlılığa bir adım daha yaklaştırıyor. Ne zaman, nerede ve nasıl karşımıza çıkacağını bilemediğimiz o malum sona, yani ölüm ve hesap gününe doğru ilerliyoruz. İnsan olmak sorumlu olmayı gerektirir. İlk ve en büyük sorumluluğumuz bizi yaratan Rabbimize karşıdır. Bu sorumluluk öncelikle dünyaya gelmeden önce Rabbimize verdiğimiz kulluk sözümüze sadık kalmaktır. Kişinin Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşaması, Allah'tan geldiğinin, ona ait olduğunun ve nihayetinde ona döneceğinin farkında olmasıdır. Ne zaman ve nerede olursa olsun her şeyi gören, duyan ve bilen Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu hatırında tutmasıdır. Bu bilinçle hayatına yön vermesi, attığı her adımı bu şuurla atması ve tüm amellerini bu bilinçle yapmasıdır. Onun dilediği gibi bir kul olarak yaşayıp, razı olacağı şekilde ona kavuşmasıdır. Rabbine karşı sorumlu olan insan, onun emaneti olan bedenine karşı da sorumludur. Bu nedenle bedenine iyi bakmalı, onun yeme içme, dinlenme gibi ihtiyaçlarını zamanında görmeli ve sağlığına dikkat etmelidir. Manevi ihtiyaçlarının olduğunu unutmamalı, ruh sağlığını da korumalıdır. İslam'ın ısrarla vurguladığı diğer bir sorumluluk alanı da ahlaki duyarlılıklardır. İyi ve kötüyü, günah ve sevabı bilme ve ayırt etme kabiliyeti sayesinde insan, ahlaki sorumluluklarını şekillendirir. Mümin, hayatında Yüce Rabbimizin, insan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır, ilahi uyarısını zihninden asla çıkarmaz. Sevgili Peygamberimiz, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz sorumluluğunuz altında bulunanlardan mesulsünüz hatırlatmasını asla göz ardı etmez. Bunun için dünyada yapılması gerekenleri yapar. Rabbinin huzuruna sevinçli çehrelerle varma gayreti içerisinde olur.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Çağrı.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Ebu Musa verecek bir şey bulamazsa ne yapsın dedi. Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa yapamazsa dedi. Sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Ebu Musa, bu da elinden gelmezse dedi. İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa, bunu da yapamazsa deyince, kötülük yapmaktan uzak dursun. Çünkü o da bir sadakadır buyurdu.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ayakta duran birini gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ebu İsrail'dir. Kendi kendine güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve oruç tutmayı adamıştır, dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona söyleyin, konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın, buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haksız yere kan dökmedikçe mümin kişinin gönlü inanç bakımından olabildiğince ferahtır. Allah tarafından bağışlanma umudu yüksektir.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benim ve sizin haliniz ateş yakan ve o ateşe pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir. Ben sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Siz ise benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, Ebu Bekir pek yufka yüreklidir, Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz ağlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı o kıldırsın diyorum buyurdu.

karadır. Seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyazlar bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmaklarım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas ve Muavizeteyn surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu. Kâb bin Ucre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Siddik radıyallahu an Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan dedi. Peygamber Efendimiz, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu. Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak onun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız ona ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler onundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Allah Teala'nın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize verdiği lütuflardan, onun Allah Teala yanındaki kıymetinden, kadrinden bahsediyorduk. Peygamber Efendimiz Allah Teala'nın kendisine verdiği nimetlerden söz ediyordu. Şurada kalmıştık. Allah Teala Efendimize verdiği lütufları anlatıyor. Ve kabbe'tü leke şefaateke. Senin şefaatini, şefaati uzma diyoruz, kıyamet gününe sakladım. Diğer peygamberlere bunu vermedim. Yani kıyamet gününde herkes tepelerinde güneş, kan ter içinde kalmışlar. Ter kiminin diz kapağına kadar, kiminin göbeğine kadar çıkmış. Kiminin çenesine kadar çıkmış. Ya Rabbi artık şu hesabı başlat diye yalvarıyorlar. Peygamberlere gidiyorlar, onların hiçbiri konuşamıyor. Bugün biz Allah Teala'ya konuşamayız. Çünkü o çok öfkelidir bugün buyuruyorlar. Siz Muhammed'e gidin diyorlar. Efendimiz'e gidip baş vuracaklar. Efendimiz de buyuracak ki evet, o bana verildi. Şefaat etme yetkisi bana verildi. Ve arşın altına gidecek, secdeye kapanacak. Ya Rabbi artık hesabı başlat diyecek. Velem akbe hali nebiyyin gayrak. Senden başka hiçbir kimseye, hiçbir peygambere böyle bir imkan vermedim. Bunun adına şefaati uzma diyoruz, büyük şefaat. Efendimizin ümmetine daha başka şefaatleri de var. Yani kiminin doğrudan cehenneme girmeden cennete girmesini sağlayacak. Cehenneme girenleri de grup grup gidip kurtaracak. Ya Rabbi ümmetimi kurtar. Hadi şunları çıkart diyecek Allah Teala. Onları cehennemden çıkaracak. Gene yalvaracak. Ya Rabbi daha çok ümmetim var orada. Hadi şunları da çıkar. Böyle böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehenneme düşmüş olan ümmetlerini de kurtaracak elhamdülillah. Ve fi hadisin ahara ravahu Huzeyfe. Huzeyfe ibnül Yeman var ashab-ı kiram efendilerimizden. Onun rivayet ettiği bir hadisi şerif var. Bu hadisi şerife göre Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Beşşerani yani Rabbehu evvelü men yedhulul cennete ma'i min ümmeti seb'ûne elfen ma'a kulli elfin seb'ûne elfen leysa aleyhum hisab. Şimdi bu müjdeye bakınız. Ümmeti Muhammed'e yönelik şu müjdeyi can kulağıyla dinleyin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Rabbim bana şu müjdeyi verdi. Ümmetimden benimle birlikte 70 bin kişi cennete girecek. Bitmedi. 70 bin kişi girecek, tamam. Ve her bin kişiyle birlikte de 70 bin kişi cennete girer. Her bin kişiyle birlikte 70 bin kişi. Evet. Bunun hesabı nasıl yapılır bilmiyorum. Bu kadar ümmeti Muhammed hesapsız. Yani sorgu suale çekilmeden. Şunu yaptıydın, bunu yaptıydın, niye yaptın denmeden cennete girecek. Rabbim bizleri de onlardan eylesin. Ne büyük bahtiyarlık sevgili kardeşlerim. Ne büyük bahtiyarlık. Zaten onlar özel ikrama nail olacaklar. Livayül hamdin altında bulunacaklar. Öyle terleme merleme yok onlar için. Ondan sonra da haydi cennete diyecekler. Ve kolayca cennete girecekler. Daha önce Efendimizle Havz-ı Kevser'de buluşacaklar. Rabbim hepimizi onlardan eylesin. Ve atani en la tecu'a ümmeti ve la tuğlebe. Allah Teala'nın bana verdiği müjdelerden biri de şudur. Ümmeti Muhammed'in tamamını yok edecek
bir kıtlık vermeyecektir. Yani yer yer kıtlık olsa bile ümmeti Muhammed'in tamamı kıtlıktan dolayı ölmeyecektir. Ümmeti Muhammed'in hepsini birden ortadan kaldıracak bir düşman istilası olmayacaktır. Yani kafirler ümmeti Muhammed'i yok edemeyecekler toptan. Böyle bir şey olmayacak. Allah Teala bana bunu da müjdeledi. Ve atani en nasra vel izzete vel ru'be yes'a beyne yedey ümmeti şehra. Yüce Rabbimin bana lütfettiği bir diğer müjde şudur buyuruyor Efendimiz. Allah Teala beni düşmanlarıma karşı destekleyecektir. Bana güç kuvvet verecektir. Melekleriyle destekleyecektir. Onları yenmemi sağlayacaktır. Ümmetimin düşmanlarının kalbine bir korku salacak. Ümmetimin düşmanları bir aylık mesafeden bile bu korkuyu hissedecekler. Bunu da müjdeledi. Ama iyi bir ümmeti Muhammed olmak lazım. Bu lütfa nail olabilmek için iyi bir ümmet olmak lazım. Rabbim hepimizi onlardan eylesin. Ve tayyebe li ve li ümmeti el meganim. Hem bana hem de ümmetime ganimetleri helal kıldı. Kafirlerden alınan ganimetler bize helal kılındı. Ve ehalle lena kesiran mimma şeddede ala men kablena. Bizden önceki ümmetlerin çoğuna yasaklanan pek çok şeyi bize lütfetti. Bize helal kıldı. Onlara yasakladığı bazı şeyleri bize helal kıldı. Yasaklamadı. Ne gibi acaba? وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْنَا فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Bizden önceki ümmetlere dinde zorluk çıkarmıştı. Bize böyle bir zorluk çıkarmadı. Mesela bir günde 50 vakit ibadet etmek mecburiyetindeydiler. Bize de 50 vakit farz kılındı ama değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta gitti, yalvardı birkaç defa ve 5 vakte düştü. Diğer ümmetler 50 vakit kılmak mecburiyetindeydiler. Diğer ümmetler mallarının 1/4'ünü zekat vermekle mükellef idiler. Mallarının 1/4'ünü. Biz ise 1/40. Bununla beraber 1/40'ını vermekten çekilen kardeşlerimiz de maalesef var. Rabbim onlara da uyanıklık nasip eylesin. Ve an Ebi Hureyre'te anhu sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu an, Fahri Kainat aleyhi ekmelüttehayat Efendimiz'den şöyle rivayet etmiştir. Mâ min nebiyyin minel enbiyâi illâ ve gad u'tiye minel âyâti mâ mislihû âmen aleyhil beşer. Allah Teala gönderdiği her peygambere mutlaka mucize imkanı vermiştir. Her peygamber mucizeler göstermiştir. Ne buyurdu Efendimiz? Daha önceki peygamberlere o devirlerde muteber olan, geçerli olan mucizeleri lütfetmiştir. Ve innemâ kânellezî ûtîtu vahyen evhallâhu ileyye. Allah Teala'nın bana verdiği mucize ise bana vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim en büyük mucizedir. فَاَرْجُوا اَنْ اَكُونَ اَكْسَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kur'an-ı Kerim'in bu özelliği dolayısıyla öyle umuyorum ki diyor Peygamber Efendimiz, kıyamet gününde ümmeti en çok olan peygamber ben olacağım. 1500 sene evvel Kur'an-ı Kerim'in coğrafyayla ilgili, astronomiyle ilgili bildirdiği gerçekler hiç yalanlandı mı? İlim bu kadar ilerledi. Yani bir adam çıkıp da, yani İslam düşmanlarından biri çıkıp da diyebildi mi ki bu kitabın aslı yok, bak şöyle yazıyor. Öyle değil. Ayları bildirmiş, yıldızları bildirmiş, gök olaylarını bildirmiş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de rüzgarı bildirmiş. Daha neler bildirmiş? Dünya dönmüyor, duruyor diller.

Yani o zamanlarda onların anlamadıkları şeyleri bildirmiş Peygamber Efendimiz, ama hala kimse çıkıp da bunun aslı yok diyememiştir. Kur'an mucizesi bu. Mucizelerinden bir tanesi ya. Mana haza indel muhakkikin, bu okuduğumuzun manası bazı araştırmacı alimlere göre şudur. Vekâ'u mucizâtihi mâ begiyetid dünya ve sairu mucizatil enbiyai zehebet lilhin ve lem yuşahidha illel hadiru leha. Diyorlar ki bazı alimlerimiz, bu ne demektir? Bunu şöyle yorumluyorlar. Diğer peygamberlerin gösterdikleri mucizeler kendi zamanlarıyla sınırlıydı. Onların gösterdiği mucizeleri sadece o devirde yaşayanlar görebilmişti, o kadar. Ve mucizetül Kur'an'ı yakifu aleyha karnun ba'de karnin iyanen la kaberen ila yevmil kıyame. Benim mucizem ise diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim dünya durdukça duracaktır buyuruyor. Elhamdülillah. İstediğiniz kadar yakın Kur'an-ı Kerim'i. Hafızalardaki, kalplerdeki Kur'an-ı Kerim'i ne yapacaksınız? Bu kadar hafız mı? Hepsini öldürebilecek misiniz? Mucize işte bu. Kıyamete kadar her asırda yaşayanlar Allah'ın kitabını gözleriyle göreceklerdir. Elhamdülillah. Elimizde tutuyoruz, okuyoruz değil mi Kur'an-ı Kerim'leri? Öteki peygamberlerin mucizeleri o devirde oldu, bitti. Kur'an-ı Kerim için o vaktiyle meydana gelmiş bir olay diyemeyecekler. Efendimiz böyle buyuruyor. Şimdi yok diyemeyecek kimse. Çünkü kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim elhamdülillah baki olacaktır. Ve fihi kelamun yethulu haza nukbetuhu. Bu konuda daha söyleyecek çok şey var ama özeti budur. Fakat besatna el kavle fihi ve fima zükre fihi siva haza ahire babil mucizat. İnşallah kitabımızın ileriki sayfalarında gelecek olan mucizeler bahsi var diyor Kadı İyaz rahimahullah. Efendimizin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim, ama daha başka ne mucizeler göstermiştir, onları göreceğiz. Mucizeler bahsi var. Rabbim oraya erişmeyi nasip eylesin. O bahsin sonunda bu konuda kimler ne demiş, daha başka neler söylenmesi gerekir, bütün bunları genişçe ele alacağız inşallah diyor. Ben şimdilik özet veriyorum size. Evet, nukbe özettim. Ve an Ali'yin radıyallahu anh. Şimdi Hazreti Ali'nin bir sözünü okuyacağız sevgili kardeşlerim. Ondan rivayet ediliyor. Küllü nebiyyin u'tiye seb'ate nücebâe min ümmeti, min ümmetihi. Allah'ın arslanı diyor ki Hazreti Ali, onun sözü bu. Allah Teala her peygambere yardımcı olsun diye ümmetinden seçilmiş 7 insan vermiştir. Her peygamberin 7 tane yardımcısı vardır. Hazreti İsa'nın da havarileri var diyor. İşte öyle. Ve u'tiye nebiyyukum sallallahu aleyhi ve selleme 14 neciben minhum Ebu Bekir ve Ömer ve İbni Mes'ud ve Ammar. Hazreti Ali diyor ki Peygamberimiz Efendimiz Resul-i Zişan'a yardımcı olmak üzere 14 seçilmiş insan verilmiştir. Bu okuduğumuz hadisi şerifte Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Ömer'i, Abdullah İbni Mes'ud'u, Ammar İbni Yasir'i sayıyor. Yine başka rivayetler var tabii sevgili kardeşlerim. Hazreti Ali'den gelen bir başka rivayet daha var. Orada isimler şöyle 14 isim sayılıyor. Daha doğrusu 12 isim sayılıyor. Ben diyor, iki oğlum, Cafer, kardeşim Cafer, Hamza, Hazreti Peygamber'in amcası Hazreti Hamza, Ebu Bekir, Ömer, Mus'ab İbni Umeyr, Bilal-i Habeşi, Selman-ı Farisi, Miktat ve Abdullah İbni Mesud. Ayrıca bir başka rivayette de Ebu Zer el-Gıfari ve Huzeyfet İbni'l-Yeman sayılıyor ki 14 kişi.
Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem, Fahri Cihan aleyhi salavatur rahman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnnallâhe kad habese an Mekke'tel fil ve sallata aleyha rasûlehu vel müminîn. Allah Teala Ebrehe'nin fil ordusunun Mekke'ye girmesini yasakladı. Giremediler. Biliyorsunuz olayı. Fil suresinden okuyup duruyorsunuz. Mekke halkını yola getirmek için onların üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile müminleri göndermiştir. Yani benimle müminleri Mekke'ye göndermiştir. Mekke'ye cihad etmek için, savaşmak için kimse girememiştir. Ebrehe girememiş. Sadece bana ve benim ashabıma izin vermiştir oraya girmek için. Ama ve innehâ lâ tehillü li ahadin bâdî. Benden sonra artık Mekke'de hiç kimsenin savaşması helal değildir. Kimse orada savaşamaz. Ve innemâ uhillet lî sa'aten minen nehâr. Benim Mekke'ye girip Mekkelileri yola getirmem için de sadece gündüzün bir kısmında izin vermiştir. Birkaç saat. Burada kalalım sevgili kardeşlerim. Allah Teala Mekke'sini böyle korumuş, korumaya devam edecek. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Hepimizi salih kullarından eylesin. Çocuklarımızı, torunlarımızı, yakınlarımızı salih kullarından eylesin. Bizi de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Onlar girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse giremez.
2: Bir gün sevgili peygamberimiz Allah'ın gönderdiği her peygamber koyun gütmüştür deyince yanındaki dostları ya sen diye sormuşlar. Allah Resulü de evet ben de bir miktar ücret karşılığında Mekkelilerin koyunlarını güttüm cevabını vermiştir.
3: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: teyze anne gibidir.

Ebu Cühayfe Vehb bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman ile Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Hanımı Ümmü Derda'yı pecmurde bir halde gördü ve "Bu ne hal?" dedi. Ümmü Derda, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi yok ki" cevabını verdi. Sonra Ebu Derda gelip Selman için yemek hazırladı ve "Ben oruçluyum, sen buyur" dedi. Selman, "Sen yemezsen ben de yemem" dedi. Bunun üzerine Ebu Derda da yedi. Gece olunca Ebu Derda namaz için hazırlandı. Selman ona "Uyu" dedi. Ebu Derda da uyudu ve bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu. Selman ona yine "Uyu" dedi. Gecenin sonu olunca Selman Ebu Derda'ya "İşte şimdi kalk" dedi. Ve ikisi kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya dedi ki, "Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver" dedi. Ebu Derda, Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip olanları aktardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Selman doğru söylemiş" buyurdu.

Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemazi'l-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi? Dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası belde-i haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi? Dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar, dedi. Sonra, söyleyin, tebliğ ettim mi, diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine, evet, dedik. O da, Allah'ım, şahit ol, buyurdu.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi, sorumluluğunuzun bilincinde olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların ahirette de sizindir buyurdu. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah peygamberini sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz, Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile, 2 adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kahinler hakkında sorular sordu. Resulullah onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Huzeyfe'den radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Siz Allah ve falan dilerse demeyin. Fakat Allah dilerse sonra da filan dilerse deyin. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Zikrini tekrar ederse bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Allah'ın noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.
3: Aşura günü. Allah'ın yarattığı aylar, günler, geceler arasında çok kıymetli kazanç zamanları vardır. Halen içinde bulunduğumuz Muharrem ayı da müminlerce ganimet ve fırsat bilinmesi gereken kıymetli bir zaman dilimidir. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, ilahi feyz ve bereketin, huzur ve güvenin başlangıcıdır. Savaşmanın haram kabul edildiği 4 aydan biri olan Muharrem'in önemine ve manevi bereketine işaret etmek için Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Bununla beraber özellikle bugün idrak ettiğimiz Aşura gününde, yani Muharrem ayının 10. gününde tutulan orucun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan ümit ettiğini belirtmiştir. Bugün tutulan oruç, Hazreti Nuh zamanından beri bütün Sami dinlerde makbul sayılmakta, özel bir yere sahip bulunmaktadır. İslam tarihinde de Hazreti Peygamber ve Müslümanların tuttukları ilk oruçtur. Cahiliye devrinde Kureyş'in de tuttuğu Aşura orucunu Hazreti Peygamber risaletten önce ve Medine'ye hicret ettikten sonra Hazreti Musa'nın şeriatına uyarak tutmuş ve Müslümanlara da tutmalarını emretmiştir. Ancak Ramazan orucunun farz kılınmasıyla bu orucu isteğe bırakmış, bu arada Yahudileri taklit etmemek ve hurafelerinin İslam bünyesine girmesine engel olmak için sadece Aşura günü değil, bugüne Muharrem'in 9. veya 11. gününü de ekleyerek 2 gün oruç tutmayı müminlere tavsiye etmiştir. Müslüman Türklerin dini halk geleneğinde önemli bir yer tutan Aşura, aynı zamanda Muharrem'in 10. günü başlamak üzere, daha sonraki günlerde de özel merasimlerle pişirilip dağıtılan tatlıya ad olmuştur. Çok eskiden beri devam eden Aşure aşı, Osmanlılar döneminde de sarayda pişirilmiş, Muharrem'in 10'undan itibaren Aşure testisi adı verilen özel kaplarla saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır. Günümüzde de Aşura orucu tutmak ve Aşure tatlısı pişirmek bütün canlılığıyla devam etmektedir. Aşura gününün İslam tarihinde ve hafızalarda derin bir hüzünle yer etmiş siyasi bir yönü de vardır. Bu elim günde sevgili peygamberimizin torunu ve Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın gözünün nuru olan Hazreti Hüseyin, yanında bulunan 70'ten fazla Müslümanla birlikte Kerbela'da şehit edilmiştir. Dolayısıyla Kerbela, Allah ve Resulüne iman edip Ehl-i Beyt sevgisini gönüllerine nakşedenlerin ortak acısı, yürek sancısıdır. Bu hadiseyi gerçekleştirenler, mezhep ve meşref farkı gözetmeksizin, istisnasız bütün Müslümanların vicdanlarında mahkum olmuşlardır. Maalesef günümüzde de nice İslam beldesi acı ve gözyaşıyla yoğrularak adeta birer Kerbela'ya dönmüştür. Kardeşlerimiz zulme uğrarken, masum kadın ve çocuklar hayattan koparılırken, bizlere düşen Kerbela'yı doğru anlamak ve haksızlıklar karşısında Hazreti Hüseyin misali bir duruş sergilemektir. Nitekim Hazreti Hüseyin, Kur'an-ı Kerim'i ve rahmet peygamberinin şerefli sünnetini kendine rehber edinmiş, zulme rıza göstermemiş, adaletsizliğe seyirci kalmamıştır. Kendisine yapılan telkinlere itibar etmeyerek hakkın, hakikatin, huzur ve barışın yeryüzüne hakim olması için yola çıkmıştır. Böylelikle kıyamete kadar bütün insanlığa onurlu bir mücadelenin eşsiz örneğini sunmuştur. Öyleyse Allah Resulü'nün birbirinizin eksiğini bulmaya çalışmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırtınızı dönmeyin. Birbirinize kin ve nefret beslemeyin. Kardeş olun ey Allah'ın kulları. Nasihatine uyarak ırk, dil, mezhep ve meşrep farklılıklarının arkasına sığınıp kardeşliğimizi hedef alanlara, coğrafyamızda yeni kerbelalar yaşanmasını arzulayanlara karşı uyanık olmalıyız. Hazreti Hüseyin gibi iyilerin ve iyiliklerin yanında, kötülerin ve kötülüklerin karşısında olmalı, hakkı ve hakikati ayakta tutmalıyız. Başta Hazreti Hüseyin ve Kerbela'da şehit olan Ehl-i Beyt olmak üzere, mukaddesatımız uğruna can veren bütün şehitlerimize selam olsun. Makamları âli, mekanları cennet olsun.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir, dedi. Ya Resulallah, küçük şirk nedir diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, riyadır buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni es'alukel huda ve'd-duka ve'l-afafa ve'l-gina.
2: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırla. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan

Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, ashabı hüzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehli beyti mi, aşere-i mübeşşere'yi mi, ensarı mı, muhaciri mi? Ashab-ı güzeyine örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyecek. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek, Habibullah'ı, ashabı güzin gibi.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.

Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın oğlu Mus'ab radıyallahu anh anlatıyor. Bazı meziyetleri dolayısıyla Sa'd daha aşağı seviyedekilere göre kendisinin üstün olduğunu sanırdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah size ancak zayıflarınızın duası, ibadeti ve ihlasları sayesinde yardım ediyor ve rızık veriyor buyurdu.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirler arasında koşuşturan bir kadın gördü. Kadın rast geldiği bir çocuğu hemen kucağına aldı ve emzirmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına "Bu kadın çocuğunu hiç ateşe atar mı? Ne dersiniz?" dedi. Onlar "Hayır, asla atmaz." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "O halde bilin ki Allah'ın kullarına merhameti bu kadının çocuğuna olan merhametinden çok daha fazladır." buyurdu.

Ebu İdris el-Havlani, Allah rahmet eylesin, anlatıyor. Bir gün Şam mescidine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü, güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gelmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum." dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedi.

Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi: "Sana müjde, ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum. Allah Teala sırf benim için birbirini seven, benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden ve benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır." buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm El emeğiyle geçinmek adlı bölüm. En son kaldığımız hadis 544 nolu hadis. Ve anhu ve yine ondan, yani Hazreti Ebu Hureyre'den, enne Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini aktardı. Kâne Zekeriya aleyhisselamu neccâran. Zekeriya aleyhisselam bir marangozdu. Ravahu Müslimun. Bu hadisi İmam Müslim sahihinde rivayet etmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden önceki bir peygamberden bahis ile mesleğini bize haber verdiği bir rivayet ile karşı karşıyayız. Bir önceki İmam Buhari rivayetinde Hazreti Davud'un da el emeğiyle geçindiğine dair bilgiler okumuştuk. İmam Nevevi bu rivayetleri peş peşe sıralıyor. Hangi başlık altında? El emeğiyle geçinmek başlığı altında. Çünkü bizler öyle bir ortamdayız ki bir üretim tüketim dengesi var. Üretmeden tüketme şansımız yok. İnsanlık olarak Hazreti Adem ve annemiz Hazreti Havva'dan sonra cennetten dünyaya indirildiğimizden beri

hakkımızda bu kural işliyor. Halbuki orada فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا Dilediğiniz gibi bolca yiyin her neyi yemeyi dilerseniz. Öyle bir ortamdaydılar ve şeytanın vesvesesiyle ona uymak suretiyle oradan çıkarıldılar. Cenab-ı Hak öncesinde uyarmıştı Hazreti Adem'i. اِنَّ لَكَ اَنْ لَا تَجُعَ ف۪يهَا وَلَا تَعْرَى Bak sen bu cennette acıkmazsın, açıkta kalmazsın. وَاَنَّكَ لَا تَضْمَعُ ف۪يهَا Burada susamazsın. وَلَا تَضْحَى Ve güneşte de kalmazsın. İlla kıyafetin var burada, illa ki yiyeceklerin var, hazır hepsi burada. Ama buradan çıkarsan, bunların hepsini temin etmek için uğraşıp durursun. Nitekim böyle oldu ve sınandığımız bu ortamda ilahi hikmetin bir sonucu olarak çalışmak ve çabalamak suretiyle yiyeceklerimizi, içeceklerimizi temin etmeye, giyinip kuşanmaya, bunlar için mali imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğretmek istediği ise hepimizin bu süreçte rol alması, toplumdaki iş bölümüne gerekli katkıyı sunmamız, belli kisvelerin arkasına saklanıp toplumsal üretime hiçbir katkı sunmadan sadece başkalarının sırtından geçinmek, hele hele bunu din kisvesi üzerinden yapmanın ne kadar yanlış olacağı, özellikle peygamber örnekleri üzerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gitmesi ve kişiye kendi el emeğiyle kendisinin kazandıklarının ne denli hayırlı olacağını vurgulaması çok temel bir nebevi öğretidir. Demek oluyor ki peygamber dahi olsan وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا Ey kavmim ben bundan ötürü sizden herhangi bir mal talep etmiyorum. Yahut başka ayet-i kerimelerde لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا Bundan ötürü sizden herhangi bir ücret beklemiyorum. Bu işi Allah için yapıyorum. Cenab-ı Hakk'ın rızası için yapıyorum. Kendi ihtiyaçlarımı, maişetimi sağlamak üzere de diğer yandan çalışıyorum, çabalıyorum. En ideal durum bu. Böylece yaptığı tebliği de, irşadı da üzerinde herhangi bir mali baskı olmaksızın serbestçe ve rahatça yapabilir. Çünkü zaten kendi ihtiyaçlarını kendisi sağlayabiliyor. Ekonomik anlamda böyle bir bağımlılığı yok. Dolayısıyla hak neyse onu söyler. Peygamberlerin bu örnekliği onlardan sonra gelen ve onlardan gelen ilmi tevarüs eden alimler açısından da ne kadar güzel bir örnekliktir. Nitekim geçmiş alimlerimiz söz gelimi İmam Ebu Hanife, Rahmetullahi Aleyh ve benzerleri böyleydiler. İlmi müstakil bir biçimde yapmayı, tahsil etmeyi ve topluma aktarmayı yeğlediler. Helal olmasına rağmen, makul olmasına rağmen kimi resmi görevleri bu anlamda tercih etmediler. İlim erkenin, yönetimin gölgesinin dışında müstakil bir biçimde görev yapmasının daha sağlıklı olacağı bilincindeydiler. Onların bu konudaki rol modelleri kuşkusuz peygamberlerdi. Elbette ki ortaya koydukları emek mukabilinde, harcadıkları zaman mukabilinde, talim, terbiye ve irşat dolayısıyla insanların maişetlerini temin etmeleri, buna mukabil ücret almaları gayet normaldir. Ancak bundan daha üstün olan bir model varsa, o da peygamberlerde gördüğümüz bu örneklik. Maişetini temin etmek üzere ayrıca bir meslek sahibi olup, buradan ihtiyaçlarını karşılaması kendi el emeğiyle, diğer taraftan topluma sunduğu dini hizmetleri meccanen sunması, Hakk'ın rızası uğrunda karşılığını ancak ondan bekleyerek yapması, işte bu ideal olan duruma tekabül eder. Dolayısıyla İmam Nevevi açtığı bu başlık üzerinden bizlere en güzel örnek

komikliği bir yandan gösterirken, diğer yandan da kendi dindarlığını, dini kisvesini topluma pazarlayan ve böylece çalışmaksızın, üretmeksizin etkisi altına aldığı insanların sırtından geçinen kimselere yönelik ciddi bir uyarı içermektedir. Bu şekliyle dinin suistimal edilmesi ve böylece insanlardan sağlanan mallar ile kişisel servetlerin oluşturulması yanlış bir davranış biçimidir. Oluşan bu tabloda sadece o insanların hakkına girilmiş olmaz, yanı sıra dinin kötü temsil edilmesi ve İslam hakkında olumsuz bir propagandaya mahal ve malzeme verilmesi bakımından da neticeleri itibariyle korkunçtur. Halbuki dönüp baktığımızda bizatihi Resulullah'ın kendisi İslam'da her ne varsa, başta Kitabullah olmak üzere, yanı sıra bunu hayata döktüğü, uyguladığı pratikleri, yani nebevi sünnet olmak üzere hepsini ümmete öğretmişken, bu dünyadan ayrılırken üzerinde tek bir kuruş yoktu. Var olan birkaç dirhemi yahut dinarı Hazreti Ayşe'ye emanet etmişken hatırladı ve geçirdiği o ateşli nöbetlerin arasında hep onu sordu. Ne oldu o paralar diye. Sonunda anladı ki henüz duruyor, istetip kendisi onlardan kurtuldu. Elini almışken bir yandan Muhammed Rabbinin huzuruna bu dinarlarla çıkacak olsa ona ne diyecek diye Allah'ın huzuruna çıkmadan kendisini muhasebe edip durdu. Elbette ki Resulullah'ın bu doruktaki örnekliğini başaramayabiliriz. Ama amacımız ona yakınlaşabilmek olmalı. Onu büsbütün göz ardı edip onun Allah'tan bize getirdiği bu dini malumatı toplumla paylaşırken buradan servetler hayali kurmamalıyız. Bunun yolu bu değil. Alimlerimiz bu süreçte kişinin zamanını burada harcadığı için maişetini karşılayacak, ihtiyaçlarını görecek kadar bir cevaz vermişler. Daha güzel olanı uzun vadede bunu minimize etmek, asgariye indirmek ve maişetini başka bir boyutta el emeği üzerinden, çabası ve gayreti üzerinden kazanmaya bir mecra oluşturmaktır. Böylece çok eski zamanlardan beri var olan ve batıl dinlerde yaygın olan din adamlarının hiçbir şey yapmadan milletin sırtından geçindikleri, mabetlerde yiyip içip yağ bağladıkları, şişmanladıkları o sevimsiz tablonun içinde yer almamış oluruz. Peygamberler gelip bu tablonun dışında insanlara hakkın mesajını ulaştırdılar. Bir yandan çalıştılar, çabaladılar, çarşılarda, pazarlarda gezdiler, dolaştılar, hayatın içerisindeydiler. O yüzden İmam Nevevi'nin attığı bu başlık ve peygamberler üzerinden konuyu böylece işlemesi bize asıl olanın bu olduğunu hatırlatmalı. Hem dinimizi çok iyi öğrenmeli ve çok iyi yaşamalı ve insanlara anlatmalı ve paylaşmalıyız. Hem de bunun yanı sıra bundan ayrı olarak geçimimizi sağlayabildiğimiz, ihtiyaçlarımızı karşılayabildiğimiz bir işimiz, ticaretimiz yahut mesleğimiz olabilmeli. Böyle bir interdisipliner anlayış bizi o eski ilk dönem İslam alimlerinde gördüğümüz o güzelim örneklik ile yeniden buluşturur. Ve halkın nezdinde de daha samimi, daha içten, daha karşılıksız ve Allah rızası için bir dini davet, tebliğ, hizmet anlayışını ve algısını oluşturmanın zeminini hazırlar. Elbette ki esas olan niyettir. Ancak dışarıdan bakınca onlar da bu işi para için yapıyorlar şeklindeki görüntü bazıları açısından samimi olmayan bir durumun ipuçlarını veriyor. Elbette ki her türlü değerin suistimali kötüdür. Ancak dinin, yani hak dinin suistimali ise hepsinden daha kötü bir görüntü oluşturur.
Halbuki bu peygamberlerde örnekliğini gördüğümüz ve en mükemmel biçimine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında tanık olduğumuz Allah'tan gelen bu dini mübini İslam'ı hem öğretirken hem yaşarken insanlardan herhangi bir şey beklemeyen ve bunu ancak Allah'ın rızası için yapan kimseler en güzelini yapmış oluyorlar. Bizler de yeni yeni kuşaklarımızı böyle yetiştirmeliyiz. Bir yandan muteber meslekleri olmalı, diğer yandan dinlerini en güzel şekilde öğrendikleri ve toplumla paylaştıkları kimlikleri, işte böyle bir interdisipliner anlayış, onları toplum karşısında daha saygın ve daha etkili kılacaktır. Okuduğumuz rivayette marangoz olması Hazreti Zekeriya aleyhisselam açısından bir ayıp değil, tam tersi bir onurdur. Gözlerimizin önünde onu ağaç kütüklerini taşırken yahut keserken yahut biçimlendirirken onlardan insanların istifade edeceği çeşitli ürünler ortaya çıkarırken tasavvur etmemiz onu gözümüzde küçültmez, tam tersi yüceltir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa'nın parmak ucuyla işaret ederek bu rivayetinde ona iltifat etmesi de bu özelliğinin ona kattığı değerden ötürüdür. O da ashabına demek istiyor ki, elbette ki gelin benden İslam'ı öğrenin ve bunu hem yaşayın hem de başka insanlarla paylaşın. Ama diğer yandan ihtiyaçlarınız, hayatınızı idame ettirmek için çalışmak ve kazanmak zorundasınız. Tıpkı toplumdaki diğer insanlar gibi hayatınızı sade bir biçimde yaşamalısınız. Kendi elinizin emeğiyle kazanmak ve geçinmek sizin için bir ayıp değil, tam tersi bir onurdur. Nitekim sahabe-i kiram böyleydiler. Üretken birer fert olarak toplumdaki yerlerini aldılar. Kimi ticaret yaparak, kimi tarımla meşgul olarak, kimi demircilik yaparak vesaire. Böylece sahabe-i kiramın arasında dini hayat sivil bir biçimde toplumun bütün fertlerinde karşılık buldu. Yoksa bazılarının özel kıyafetler üzerinden kendi dindarlıklarını pazarladıkları ve böylece artık hiçbir iş yapmaksızın dini suistimal ederek insanların sırtından para kazanmak, hatta servet yapmak gibi bir görüntü ortaya çıkmadı. Dolayısıyla İmam Nevevi'nin açtığı bu faslı ve bu başlığı yeniden gündemimize almalıyız. Dindarlık bir geçim kapısı olmamalı. Dinin suistimal edilerek kazanca ve servete dönüştürülmesi önlenmeli. Varsa bu türden girişimler, toplum aydınlatılmak suretiyle bu türden suistimallere fırsat verilmemelidir. Allah'ın gönderdiği peygamberlerin dahi birinci elden vahyi insanlara ulaştırmışken, getirmişken, kendi el emekleriyle, kazandıklarıyla geçindiklerini, bu vazifeyi icra ettiklerinden ötürü servetlere kavuşmadıklarını, hatta geriye hiçbir şey bırakmayarak en belirgin örnekliği ortaya koyduklarını vurgulamak icap eder. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim sahihinde rivayet etmiş. Ravahu Müslimun. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeye ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın buyurdu. O adam, beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi: cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın.
2: Allah Resulü bir gün amcasının oğlu Abdullah bin Cafer'i bineğinin terkisini almış gidiyordu. Derken ihtiyaç gidermek için durdu. Ensardan birine ait bir hurma bahçesinin duvarının arka tarafına geçti. Bahçede bağlı bir devenin bulunduğunu gören Allah Resulü ona doğru yöneldi. Zavallı deve Peygamber Efendimiz'i görüp inlemeye başladı. Gözlerinden yaşlar süzülmekteydi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber devenin yanına vardı ve şefkatli elleriyle onun kulaklarını okşamaya başladı. Hayvancağız hemen sakinleşiverdi. Zavallı hayvanın aç bırakıldığını anlayan rahmet peygamberi, kim bu devenin sahibi? Bu deve kime ait diye seslendi. Ensardan bir delikanlı, o benimdir ey Allah'ın Resulü diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona döndü ve sana verdiği şu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Bu hayvan bana senin onu hem aç bıraktığını hem de yorduğunu şikayet etti buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner. Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah

de, sağ elinde ve önünden ye, dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar. Ravi, sanıyorum o kimseler bıkmadan gece ibadet eden, ara vermeksizin oruç tutan kimse gibidir buyurdu, dedi.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri üç nefeste içerdi.

Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Peygamber şehri Medine'nin huzur dolu günlerinden biriydi. Varlığıyla şehri bereketlendiren Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, yakın dostlarından Abdullah bin Mes'ud'a seslendi. "Abdullah, bana Kur'an oku." Bir an için

0: şaşırdı ilminin derinliğiyle tanınan değerli sahabi. Ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım diyebildi sadece. Allah Resulü, evet evet ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum buyurdu. İbni Mesud okumaya başladı. Nisa suresinin yaratılışı hatırlatan, yetime saygıyı tavsiye eden, miras paylaşımını konu alan ayetlerini okudu. Nihayet, her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak ayetine geldiğinde, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden yaşlar süzüldüğünü fark etti. Daha fazla dayanamadı rahmet elçisi ve bu kadar yeter buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Ademoğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner. Urve bin Zübeyir'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs arazinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu an Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan, Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da, ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 katı olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, Allah'ım eğer bu kadın yalancıysa gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor. Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud aleyhisselamın dualarından biri şöyleydi. Allah'ım senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
1: Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 27 derece faziletlidir.

Aşura gün. Allah'ın yarattığı aylar, günler, geceler arasında çok kıymetli kazanç zamanları vardır. Halen içinde bulunduğumuz Muharrem ayı da müminlerce ganimet ve fırsat bilinmesi gereken kıymetli bir zaman dilimidir. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, ilahi feyz ve bereketin, huzur ve güvenin başlangıcıdır. Savaşmanın haram kabul edildiği 4 aydan biri olan Muharrem'in önemine ve manevi bereketine işaret etmek için Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Bununla beraber özellikle bugün idrak ettiğimiz Aşura gününde, yani Muharrem ayının 10. gününde tutulan orucun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan ümit ettiğini belirtmiştir. Bugün tutulan oruç, Hazreti Nuh zamanından beri bütün Sami dinlerde makbul sayılmakta, özel bir yere sahip bulunmaktadır. İslam tarihinde de Hazreti Peygamber ve Müslümanların tuttukları ilk oruçtur. Cahiliye devrinde Kureyş'in de tuttuğu Aşura orucunu Hazreti Peygamber Risaletten önce ve Medine'ye hicret ettikten sonra Hazreti Musa'nın şeriatına uyarak tutmuş ve Müslümanlara da tutmalarını emretmiştir. Ancak Ramazan orucunun farz kılınmasıyla bu orucu isteğe bırakmış, bu arada Yahudileri taklit etmemek ve hurafelerinin İslam bünyesine girmesine engel olmak için sadece Aşura günü değil, bugüne Muharrem'in 9. veya 11. gününü de ekleyerek 2 gün oruç tutmayı müminlere tavsiye etmiştir. Müslüman Türklerin dini halk geleneğinde önemli bir yer tutan Aşura, aynı zamanda Muharrem'in 10. günü başlamak üzere daha sonraki günlerde de özel merasimlerle pişirilip dağıtılan tatlıya ad olmuştur. Çok eskiden beri devam eden Aşure aşı, Osmanlılar döneminde de sarayda pişirilmiş, Muharrem'in 10'undan itibaren Aşure testisi adı verilen özel kaplarla saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır. Günümüzde de Aşura orucu tutmak ve Aşure tatlısı pişirmek bütün canlılığıyla devam etmektedir. Aşura gününün İslam tarihinde ve hafızalarda derin bir hüzünle yer etmiş siyasi bir yönü de vardır. Bu elim günde sevgili Peygamberimizin torunu ve Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın gözünün nuru olan Hazreti Hüseyin, yanında bulunan 70'ten fazla Müslümanla birlikte Kerbela'da şehit edilmiştir. Dolayısıyla Kerbela, Allah ve Resulüne iman edip Ehl-i Beyt sevgisini gönüllerine nakşedenlerin ortak acısı, yürek sancısıdır. Bu hadiseyi gerçekleştirenler, mezhep ve meşrep farkı gözetmeksizin, istisnasız bütün Müslümanların vicdanlarında mahkum olmuşlardır. Maalesef günümüzde de nice İslam beldesi acı ve gözyaşıyla yoğrularak adeta birer Kerbela'ya dönmüştür. Kardeşlerimiz zulme uğrarken, masum kadın ve çocuklar hayattan koparılırken, bizlere düşen Kerbela'yı doğru anlamak ve haksızlıklar karşısında Hazreti Hüseyin misali bir duruş sergilemektir. Nitekim Hazreti Hüseyin, Kur'an-ı Kerim'i ve rahmet peygamberinin şerefli sünnetini kendine rehber edinmiş, zulme rıza göstermemiş, adaletsizliğe seyirci kalmamıştır. Kendisine yapılan telkinlere itibar etmeyerek,

hakkın, hakikatin, huzur ve barışın yeryüzüne hakim olması için yola çıkmıştır. Böylelikle kıyamete kadar bütün insanlığa onurlu bir mücadelenin eşsiz örneğini sunmuştur. Öyleyse Allah Resulü'nün birbirinizin eksiğini bulmaya çalışmayın, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırtınızı dönmeyin, birbirinize kin ve nefret beslemeyin, kardeş olun ey Allah'ın kulları nasihatine uyarak ırk, dil, mezhep ve meşrep farklılıklarının arkasına sığınıp kardeşliğimizi hedef alanlara, coğrafyamızda yeni kerbelalar yaşanmasını arzulayanlara karşı uyanık olmalıyız. Hazreti Hüseyin gibi iyilerin ve iyiliklerin yanında, kötülerin ve kötülüklerin karşısında olmalı, hakkı ve hakikati ayakta tutmalıyız. Başta Hazreti Hüseyin ve Kerbela'da şehit olan Ehl-i Beyt olmak üzere, mukaddesatımız uğruna can veren bütün şehitlerimize selam olsun. Makamları âli, mekanları cennet olsun.

Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen, ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Peygamberimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak Hakim'in gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince, eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama Hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören peygamberimiz, "Ey Hakim," dedi. "Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ya Resulallah, seni hakla gönderene yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım," dedi ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir.

0: Hakim Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki" diye başlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu zat Cebrail'dir, seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yarhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi. Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi. Evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi buyurdu.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetlerini yürüten Ebu Hamza Enes bin Malik el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın sevinci sizden birinizin çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğu andaki sevincinden daha fazladır. Müslim'in diğer bir rivayeti şöyledir. Kulunun tövbesinden dolayı Allah'ın sevinci, sizden birinizin çölde devesiyle giderken onu üzerindeki yiyecek ve içecekle birlikte elinden kaçırmasının ardından bir ağaç altına gelerek ümitsiz bir halde yaslanıp yattığında devesini yanı başında görüvermesi üzerine devenin dizginini tutarak "Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum." diyecek yerde yanlışlıkla "Allah'ım, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim." dediği andaki sevincinden daha çoktur.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Mübarek Ramazan ayının gecelerinden biriydi. Allah'ın Resulü itikaftaydı. Hazreti Peygamber'in eşi Safiye binti Huyey validemiz gece karanlığında bir başına sokakta yürüyordu. Kutlu elçinin itikafa girdiği yere geldi. Kapıyı tıklattı.
2: Ben geldim Allah'ın Resulü. Safiye, sizi görmek istedim.
1: Hazreti Peygamber kapıyı açtı ve Safiye validemizi içeri buyur etti. Bir süre sohbet ettiler. Allah'ın elçisi ona güzel sözler söyledi. Safiye validemiz Peygamber Efendimiz'i görmekten ve onunla konuşmaktan dolayı çok mutlu oldu. Bir müddet sonra izin isteyip eve gitmek istediğini belirtti. Allah'ın Resulü Safiye validemizi kapıya kadar uğurladı.
2: Güler yüzün ve sohbetin gönlümü rahatlattı ey Allah'ın Resulü. Rabbimize emanet olasın. İyi geceler.
1: O sırada oradan geçmekte olan iki sahabi vardı. Hazreti Peygamber'i ve Safiye validemizi gördüler.
3: Allah Resulü değil mi o?
4: Evet o. Yanında da bir kadın var.
3: Hadi uzaklaşalım buradan.
4: Gidelim bence de.
1: Allah'ın Resulü aralarında konuşan sahabileri gördü ve onlara durun diye seslendi.
5: Buyur ey Allah'ın elçisi.
1: Allah'ın Resulü onların duyacağı ses tonuyla bu yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir dedi. Sahabiler Hazreti Peygamber'in açıklama yapma ihtiyacı hissetmelerinden dolayı kendilerini mahcup hissettiler.
6: Senin hakkında nasıl olumsuz bir düşünceye kapılalım ya Resulallah? Böyle bir şey mümkün mü?
3: Evet ey Allah'ın Resulü. Senin hakkında olumsuz bir düşünceye sahip olmamız mümkün değil.
1: Bunun üzerine Hazreti Peygamber onlara baktı ve şeytan kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır. Doğrusu şeytanın kalplerinize yanlış düşünceler getirmesinden endişe ettim dedi. Allah'ın kutlu elçisi şeytanın insana çok sık vesvese vermesini ve onu ayartmaya çalışmasını bu şekilde kinaye yoluyla dile getirdi.
0: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kılın.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm. Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in

0: Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın.
1: Hazreti Ömer bir sabah namazında cemaatten Süleyman bin Ebu Hasme adlı bir kişiyi göremeyince merak etmiş, çarşıya giderken evine uğrayıp ne olduğunu öğrenmek istemişti. Yolda o şahsın annesi Şifa Ümmü Süleyman'a rastlayan Hazreti Ömer, Süleyman'ı sabah namazında göremedim deyince, kadın oğlunun gece namaz kıldığı için uyuyakaldığını ve sabah namazına gidemediğini söylemişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, sabah namazına cemaate gitmem, bütün gece namaz kılmamdan daha hayırlıdır diyerek bu durumu tasvip etmediğini ifade etmiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
4: Nasreddin Hoca pazardan alışveriş yapmış, eşeğine binmiş eve dönüyordu. Hava güzel olduğu için yolunu biraz uzatarak bahçelerin bulunduğu bölgeden geçti. Yemyeşil ağaçların, rengarenk çiçeklerin insana ferahlık veren görüntüleriyle eve doğru yol aldı. Tam evinin bulunduğu sokağa dönmek üzereyken bir gürültü duydu. Dönüp baktığında tarlada birbiriyle tartışan iki kişi gördü. Biraz durdu, yanlarına gidip gitmeme hususunda kararsızlık gösterdi. Ama tartışmalar devam edince eşeğini geri çevirdi. Nasreddin Hoca'nın geldiğini gören iki komşu tartışmayı kestiler.
5: Esselamu aleyküm efendiler.
4: Ve aleyküm selam hocam, hoş geldiniz.
5: Hoş geldim ama hoş sözler duymuyorum. Hayırdır, niçin kavga ediyorsunuz?
4: Kavga etmiyoruz hocam.
5: Kavga etmiyorsunuz ama birbirinize dua da etmiyorsunuz. Neyse, beni hakem olarak kabul ederseniz sizi dinleyip karar vermek isterim.
4: İki komşu da hocayı hakem kabul ettiler. Önce Hacı Ali, sonra Hacı Hasan konuştu. Tarladan geçen yol konusunda anlaşmazlık vardı. Nasreddin Hoca açık ve net konuştu.
5: Ben ikinizi de dinledim. Önce şunu söyleyeyim ki, ilerideki tarlaya buradan geçmek Hacı Ali'nin hakkıdır. Yıllardan beri bu küçük yol kullanılıyor. Senin tarlandan da geçmiyor. Hacı Hasan, sen biraz evhamlısın. Bahçeme zarar verebilirler diye düşünüyorsun. Bunda haklısın ama gelip geçen insanları incitme. Onları uyar ama kavga etme. Bu yol herkesindir. Kimseye engel olamazsın. Olmamalısın, tamam mı? Tabii Hacı Ali de buradan geçerken dikkatli olacak. Ekinlere zarar vermeyecek.
4: Nasreddin Hoca söyler de kabul edilmez mi? Hacı Hasan mahcup bir şekilde konuştu. Tamam hocam, siz haklısınız. İnşallah sözlerinize uyacağım. Aslında ben komşum Hacı Ali'yi çok severim. O benim kardeşim gibidir. Bunu söyleyen Hacı Hasan komşusunun boynuna sarıldı. İkisi uzun süre birbirinden ayrılmadı. Nasreddin Hoca onların barıştığını görünce çok sevindi ve gülerek yanlarından ayrıldı. Eşyaları eve bırakan Nasreddin Hoca doğruca camiye gitti. Öğrencileri görünce sevinci bir kat daha arttı. Yüzünde güller açtı.
5: Evet çocuklar, nasılsınız bakalım?
6: Bizler iyiyiz hocam, sizler nasılsınız?
5: Allah'a hamdolsun ben de iyiyim. Hele hele İslam'ın yayılışı, Müslümanların artması gibi konulara geldik ya, artık daha da sevinçle anlatabiliriz. Bugün Hudeybiye Antlaşması ve sonrasındaki bazı gelişmelerden bahsedeceğim inşallah. Sevgili çocuklar, Allah Resulü bir rüya gördü. Rüyasında Mekke'ye gitmekte, Kabe'yi tavaf etmekteydi. Uyandığında bu rüyadan sevinç duyan Peygamber Efendimiz, ashabına umre için hazırlık yapmalarını söyledi. Bu habere özellikle muhacirler çok memnun oldu. 6 yıldır Mekke'den ayrı kalmış ve memleketlerini çok özlemişlerdi. Hemen hazırlıklara giriştiler. Çevre kabiledeki Müslümanlara da haber gönderdiler. Ve 1500 kişilik umre yolcuları yola çıktılar. Müslümanların amacı sadece Kabe'de ibadet yapmak olduğu için yanlarına silah almadılar. Hac mevsimi olduğu için Mekkelilerin kendilerine engel olmayacaklarını düşünüyorlardı. Çünkü hac mevsiminde her yerden gelen kişilerin Mekke'ye girmesine izin veriliyordu. O mevsimde düşmana bile dokunulmazdı. Evet, Müslümanlarla Mekkeli müşrikler daha 1 yıl önce savaşmışlardı. Fakat hac mevsiminde Mekke'ye giriş ve çıkışlar tamamen serbestti. Müşrikler Müslümanların Mekke'ye doğru geldiklerini öğrendiler. Maalesef hemen savaş hazırlıklarına giriştiler. Mekke'ye girmelerine asla izin vermeyeceklerdi. Müslümanlara engel olmak için önce Halid bin Velid komutasında bir birlik çıkardılar. Peygamber Efendimiz Halid'in birliğiyle karşılaşmadan Mekke yakınlarındaki Hudeybiye bölgesine kadar geldi. Mekkeli müşrikler haber göndererek Müslümanların kesinlikle şehre girmemelerini istediler. Allah Resulü Mekke'den gelen pek çok temsilciye niyetlerinin savaş değil ibadet olduğunu söyledi. Fakat bunu kabul ettiremedi. Bu arada bazı müşrikler insaflıydı. Peygamberimizin isteğinin çok normal olduğunu ve kabul edilmesi gerektiğini söylüyordu. En sonunda Mekke'de görüşmeler yapması için Hazreti Osman gönderildi. Hazreti Osman halim, selim, yumuşak huylu bir insan olduğu için Mekkelileri ikna edebilir veya bir anlaşma sağlayabilir diye düşünülmüştü. Müslümanlar fırtına öncesi sessizlik misali güzel bir haberin gelmesini beklediler. Sonunda Mekke'den haber geldi. Ama bu haber tüm Müslümanları ayağa kaldırdı. Gelen habere göre Hazreti Osman şehit edilmişti. Bu olamazdı. Müslümanları haksız yere Mekke'ye almayan müşrikler Hazreti Osman'ı öldüremezlerdi. Barış yapmak, görüşmelerde bulunmak amacıyla giden bir insan asla öldürülemezdi. Gelen şehadet haberi üzerine Peygamberimiz net konuştu. Artık savaştan başka yol kalmamıştı. Allah Resulü bütün ashabını Semre adındaki ağacın altında topladı. Herkes öfkeli ve kararlıydı. Masum bir elçiyi öldüren Mekkelilere gereken ders verilmeliydi. Her bir sahabi sırayla gelerek Peygamber Efendimizin elini tuttu ve ona biat etti. Ey Allah'ın Resulü, ölünceye kadar veya zafere ulaşıncaya kadar seninle birlikte mücadele edeceğime söz veriyorum. Bir münafık hariç herkes gelip biat etti. Bu biatten Allah ve Resulü razı kalmışlardı. Bu yüzden Rıdvan biatı diye anıldı. Müslümanların sonunda ölüm tehlikesinin çok yüksek olduğu bir ortamda böyle bir söz vermeleri gerçek bir imanın sonucuydu. Allah ve Resulünün yolunda kararlı olduklarının bir göstergesiydi. Barış yapmanın mümkün olmadığı durumlarda savaşa da hazır olduklarının ifadesiydi. Müslümanların kararlı tutumunu gören Mekkeli müşrikler olumlu bir adım attılar. 3 gündür gözetim altında tuttukları Hazreti Osman'ı serbest bıraktılar. Karşılarında Hazreti Osman'ı gören Müslümanlar çok sevindiler. Mekkeli müşrikler kendi aralarında bir değerlendirme yaptılar. Müslümanların bu yıl asla Mekke'ye gelmemesi şartıyla bir antlaşma yapmaya karar verdiler. Anlaşmayı yapmak için de Süheyl bin Amr'ı gönderdiler. Süheyl etkili konuşan, daha önceleri de pek çok devlet başkanıyla görüşmeler yapmış biriydi. Uzaktan Süheyl'in geldiğini gören Peygamber Efendimiz bir anlaşma olacağını anladı. Uzun süren görüşmeler sonucu anlaşma maddelerinin yazılmasına geçildi. Şu konularda anlaşmaya varıldı. Müslümanlar bu yıl umre yapmayacak. Gelecek yıl umre için gelecek ancak 3 günden fazla kalmayacaklar. Yanlarında yol için gerekli olanın dışında silah almayacaklar. İki taraf 10 yıl boyunca birbirleriyle savaşmayacak. Arap kabileleri Müslümanlarla veya müşriklerle dilediği anlaşmayı yapma hakkına sahip olacak. Mekkelilerin izni olmadan kimse Medine'ye sığınamayacak ama Medine'den isteyenler Mekke'ye sığınabilecek. Anlaşma yazıldı, imzalandı. Daha imzalar kurumadan uzaktan biri göründü. Gelen Ebu Cendel'di. Süheyl'in Müslüman olan oğlu, üstü başı perişandı. Elleri ayakları zincirlere bağlıydı. İşkence gördüğü de belliydi. Hemen Resulullah'ın yanına giderek hicret ettiğini söyledi. Biraz önce gelse hiçbir sıkıntı olmazdı. Ama anlaşma yapılmıştı, ve buna göre Mekke'den Medine'ye kimse sığınamayacaktı. Allah Resulü Ebu Cendel'in kendileriyle gelmesi için Mekke adına anlaşma yapan baba Süheyl bin Amr'a ricada bulundu ama kabul edilmedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: "Ey Ebu Cendel, sabret ve Allah'tan sevabını bekle. Muhakkak ki Allah sana ve senin gibilere bir çıkış yolu gösterecektir. Biz bir anlaşma yaptık ve buna uymak zorundayız." Ebu Cendel tüm Müslümanların gözü önünde sürüklenerek Mekke'ye götürüldü. Akif dayanamayıp söz aldı: "Hocam, bu maddelerin bazısı Müslümanların aleyhine. Peygamber Efendimiz bunu niçin imzaladı acaba?" Nasreddin Hoca tebessüm etti: "Bu maddelerin bazıları sizin de zorunuza gitti değil mi?" "Evet hocam." "Çok normal. Çünkü sahabilerin de zoruna gitmişti. Hatta Hazreti Ömer kabullenmek istemedi. Hazreti Muhammed Allah'ın peygamberi olarak böyle bir anlaşmayı nasıl imzalar diye düşünüyordu. O da ilk önceleri bunu anlayamadı. Hatta neredeyse tavır bile alacaktı. Arkadaşlar, bazı davranışlar herkesi memnun etmez ve herkes bulunduğu yere göre yorum yapar." Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
3: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha'da develerine binmiş kalabalık bir gruba rastladı. "Siz kimsiniz?" diye sordu. Onlar da "Müslümanlarız. Sen kimsin?" dediler. "Ben Allah'ın Resulüyüm," dedi. Bunun üzerine bir kadın küçük bir çocuğu kaldırıp Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gösterdi. "Bu çocuğun haccı olur mu?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, sana da sevap vardır," buyurdu.

Ebu Yahya Süheyb bin Sinan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müminin durumu ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder, bu da onun için hayır olur.''

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in, benim 10 çocuğum var, bunlardan birini bile öpmedim demesi üzerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu. Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının, 5 vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin ve böylece Rabbinizin cennetine girin.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Abdullah bin Ömer kendisine, "Biz Kur'an'da korku namazını ve hazar namazını, barış ve güven zamanında meskun olduğun yerde kılınan namazı bulduğumuz halde neden sefer namazını bulamıyoruz?" diye sorulduğunda, "Biz bir şey bilmezken Allah bize Muhammed'i gönderdi ve biz de onun ne yaptığını görmüşsek öyle yapıyoruz." cevabını vermişti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la bir sefere Beni Mustalik Savaşı'na çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, "Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz, bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır," dedi. Ben peygambere gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırdı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler, "Zeyd, Resulullah'a yalan söyledi," dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar.
4: İbn Abbas'ın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz," buyurmuştur.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanların bağlanıp atış ve benzeri şeyler yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi: "Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları hepsini bağışla." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin."
5: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Eğer namaz kılanın önünden geçen kişi bunun vebalini bilse, tam 40 gün veya 40 yıl beklemesi onun önünden geçmesinden daha hayırlı olurdu."

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Hayrul cirani indallah hayruhum licari.
0: Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna en güzel davranandır. Komşularımız her gün karşılaştığımız insanlardır. Huzur ve güven veren, selamına alıştığımız kimselerdir. İhtiyaç duyduğumuzda yanı başımızda kendilerini bulduğumuz en yakınlarımızdır. Komşuluk, toplumsal hayatımızda yeri ve önemi inkar edilemeyen toplumsal bir kurumdur. İnsanların toplu yaşamlarının zaruri bir neticesidir. Komşuluk ilişkilerinde önemli olan nezakettir, saygıdır, sevgidir, güvendir, yardımlaşmadır, dayanışmadır. Komşuların birbiri üzerinde hakkı çok fazladır. Bu haklar ödenmeli, asla ihmal edilmemelidir. Komşularla iyi geçinilmeli, mutlu günlerinde sevinçlerine, kederli günlerinde üzüntülerine ortak olunmalıdır. Hastalıklarında yanlarında olmak, maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermek için çaba göstermek, kollayıp gözetmek en önemli görevimiz olmalıdır. Bir kimsenin komşusuyla iyi geçinmesi, imanının ve güzel ahlakının göstergesidir. Sevgili Peygamberimiz bu hususun önemi hakkında şöyle buyurmuştur. Cebrail, bana komşu hakkından o kadar bahsetti ki, neredeyse komşuyu komşuya mirasçı yapacak zannettim. Üzülerek ifade etmemiz gerekir ki, günümüzde komşuluk ilişkileri çok zayıflamıştır. Aynı apartman dairesinde birbirini tanımayan insanların sayısı fazladır. Komşular, birbirinden bir selamı bile esirgemekte, üzüntülü ve sevinçli anlar paylaşılmamaktadır. Mümin, etrafındaki komşularıyla ilgilenir. Komşusunun üzüntüsüne ve sevincine ortak olur. Komşusunun derdini kendisine dert edinir. Onlarla karşılaştığında selamlaşıp hal hatır sorar. Komşusunun kötülüğünden güvende olmadığı kimse cennete giremez buyuran Peygamber Efendimizin uyarısını aklından çıkarmaz. Mümin, komşularının kendi elinden ve dilinden zarar görmemesi için gayret eder. Peygamberimizin, komşusu açken tok yatan kimse hakkıyla iman etmiş sayılmaz hadisi şerifini hayatına aktarmak için gayret eder. Kırk hadiste güzel ahlak.

Her demde sürülmez bu devranı Resulullah. Her demde kurulmaz bu divanı Resulullah. Her dideye yüz açmaz, her göz o yüze kaçmaz. Her merhaleden geçmez kervanı Resulullah.

bitmez bir lahzasını anın. Her cana nasip olmaz ihsan-ı Resulullah. Deryayı marifeden dür al, dili arifeden. Hür hikmeti sariften derkan-ı Resulullah. Erkan-ı Karibullah, Burhan-ı Karibullah, her şan-ı Karibullah, hep şan-ı Resulullah. Her emre itaatta, her vecih ile taatta, meydan-ı sadakatta, merdan-ı Resulullah. Hulusi ne devlettir, bin lütfu inayettir, olmak ne saadettir, kurban-ı Resulullah.

Yüzümü tutmuşum ya Rab, bana eyle inayatı. Habibin nuru hakkı için kabul et bu münacatı. Görmez çeşmina binam o sevgili dilarasın. Ne olur ya Rabbi, ref eyle aradaki hicabatı. Bu dil dildarını görsün, açılsın dide-i canım. Cemalinin şuasından unutsun gayrı halatı. Visal-i idine nail kılıp bu canımı dostun. Mutahhar eyleyip gönlüm gider dilden hayalatı. Musaffa hamrı vahdetten içirip ruhumu kandır. Hayat-ı cavidan bulup bile aklı kemalatı. Gönül aynesinden sil bu masiva gubarını. Cemaline olup bir at bula ta izzu gayatı. Hulusi kapına geldi, diler ihsanını ya Rab. Fakr-ı sail-i muhtaç, umar senden mihadatı.

0: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktarıyoruz.
1: Hangi kişiler yaptılar bu işe?
2: Rabbi mezhebine göre evde hikâfa girebiliyor muyum?
1: Kadın değil, ne
0: diyor? Öğrenmek herkese farzdır.
3: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, Ankara'dan, Diyanet Televizyonumuzdan, Diyanet'e Soralım programından her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Kabul ederseniz hanelerinizde misafir olacağız ve dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz, sizlerden gelen soruların cevaplarını isteyeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Doktor Hüseyin Arı Hocam. Sizler de muhterem hocamıza telefon bağlantısı üzerinden sorularınızı kendiniz sorabilirsiniz. Cep telefonlarınızdan ya da sabit telefonlarınızdan 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanet'e Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Sorularını mail olarak sormak isteyen, yazılı şekilde kendini ifade etmek isteyen izleyicilerimiz de olabilir. diyanetesoralim@diyanet.gov.tr mail adresini 7 gün 24 saat boyunca kullanabilirsiniz. Aynı zamanda programımızla alakalı istek, öneri ve görüşleriniz için de mail adresimizi kullanmanız mümkün. Sosyal medya üzerinden özellikle telefon ve mailden gelen soruları muhterem hocamız cevaplandırdığı esnada aklına gelen soruları anlık olarak iletmek isteyen dostlarımız sosyal medyayı kullanarak Facebook'tan ya da Instagram'dan Diyanet'e Soralım sayfalarına ulaşabilirler efendim. Sosyal medyadan gelen soruları da önümdeki ekran aracılığıyla kıymetli hocama bendeniz aktarmaya gayret edeceğim inşallah. Bizleri Diyanet Risalet Radyo üzerinden dinleyen aziz dinleyicilerimizi de Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz efendim. Muhterem hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Hal hatır soralım, dua isteyelim kendisinden. Akabinde günün ilk telefon bağlantısını Erzurum'dan gerçekleştireceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
4: Hoş bulduk Furkan Bey.
3: Nasılsınız efendim?
4: Hamdolsun, sağ olun. Sizler nasılsınız?
3: Elhamdülillah hocam, duacıyım sağlığınıza.
4: Allah iyilik
3: versin. Hafif bir kırgınlık var gibi.
4: Evet.
3: Dua edelim biz size, inşallah bir an evvel sıhhatinize kavuşursunuz.
4: Allah razı olsun, çok sağ olun.
3: Rabbim başımızdan eksik etmesin diye de ilave edelim. Müsaadeniz var mı hocam?
4: Buyurun.
3: Telefona geçelim.
4: Buyurun.
3: Erzurum'a gideceğiz demiştik. Elif Hanım hattımızda. Alo.
5: Hocam selamünaleyküm, hayırlı akşamlar.
3: Ve aleyküm selam Elif Hanım, hayırlı akşamlar.
5: Hocam okulda fıkıh dersi işliyorduk.
3: Evet.
5: Öğretmenimiz Şafii, Hanbeli, Maliki gibi mezheplerde yengeç, karides, ahtapot gibi deniz canlılarını yemenin caiz olduğunu ama Hanefi'de caiz olmadığını söyledi. Neden Hanefi'de caiz değildir hocam?
3: Peki soralım. Anladığım kadarıyla bir İmam Hatip talebesisin. Cenab-ı Allah başarılar nasip etsin. Yarın da karne günü inşallah güzel bir sonuçla aileni ve bizi gururlandırırsın. Erzurum'a selamlar, hayırlı akşamlar. Evet hocam, bir öğrenci

0: arkadaşımız. Neden Hanefi bu konuda acaba farklı bir görüş serdetmiş? Bunu merak eder.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki mezhepler arasında bu gibi konularda bazı ihtilafların olması mümkün ve bu manada fıkıh kitaplarında birçok ihtilaftan da bahsedebiliyoruz. Bu ihtilafın en önemli sebebi, yani fıkhi konulardaki ihtilafın en önemli sebebi ayet ve hadislerin farklı anlaşılması ve yorumlanmasıyla alakalı. Yani burada örnek vermek gerekirse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde buyuruyor ki Hüvettahuru ma'uhu elhillu meytetuhu. Yani o deniz veya işte suyun kendisi temizleyicidir. Yani onunla abdest alınabilir, gusül abdesti alınabilir. Ancak onun ve aynı zamanda onun ölüsü de helaldir şeklinde bir hadis var. Dolayısıyla bu hadisten hareketle Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri denizden çıkan bütün canlıların helal olduğunu ve yenilmesinin caiz olduğunu ifade ediyorlar. Ancak Hanefiler bunu sadece bu ölüsü helaldir anlamını, buradaki ölüyü sadece balığa hasrediyorlar. Yani burada kastedilen balıktır diyorlar ve onun kapsamını daraltıyorlar. Bu kapsamı daraltmasında da Hanefi mezhebinin temel prensibi şu. Çünkü balık dışındaki diğer deniz canlıların insan tabiatı tarafından çok hoş görülmediği gibi bir gerekçe ortaya koyuyorlar. Yani diğer işte karides, ondan sonra ıstakoz, yengeç gibi canlıların bir balık gibi değerlendirilmeyeceği, insan tabiatının bundan biraz tiksineceği ve dolayısıyla aslında Peygamberimizin bu hadiste kastettiğinin balık olduğunu ifade ediyorlar. Yine konuyla ilgili bir ayeti kerimede Allah Teala Estağfirullah Uhille leküm saydul bahri ve ta'amuhu ifadesi var Kur'an-ı Kerim'de. Yani deniz avı ve onun yiyeceği size helal kılınmıştır. Burada işte avlanma daha ziyade neye aslında burada hasrediliyor? Aslında balık, balık gibi. Balık avcılığı çünkü genelde yapıldığından dolayı o ayeti kerimeyi de böyle anlıyorlar. Ama diğer mezhepler daha bunu genel kapsamda değerlendiriyorlar ve diyorlar ki insanın yiyebileceği örfen, adeten kendi bölgesinde tüketilen şeyleri, deniz canlılarının yenilebileceği, bunun helal olduğunu ifade ediyorlar. Bu tamamen ayetlerin ve hadislerin farklı yorumlanmasından kaynaklanan bir şeydir. Ve bunda da bir rahmet vardır. Yani İslam'da bu gibi konularda özellikle ihtilafın olması bir rahmettir. Çünkü farklı görüşler insanlar için bir kolaylık sağlıyor belli durumlarda.
0: Yani mesela burada şu akla geldi hocam. İnsanlar hani toplumumuzun belki büyük bir kısmı Hanefi, bazı bölgelerimizde Şafii mezhebine mensup kardeşlerimiz de var. Hal böyleyken mesela Ankara'da kahir ekseriyet Hanefi olmasına rağmen birçok noktada mide görebiliyoruz veyahut da karides tüketiminin olduğunu duyuyoruz. Evet. Bir Hanefi burada Şafii mezhebinin görüşüyle amel ederek ya da diğer mezheplerin görüşünü de katarak ya ben midem de alıyor, yemekten de lezzet alıyorum, hoşuma da gidiyor deyip yiyebilir mi peki?
1: Yani bunda bir sakınca olmaz, yiyebilir. Çünkü o mezheplerde hak mezheplerdi sonuçta. Yani Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri de hak mezheplerdir. Yani kişi eğer bunu midesi kaldırıyorsa, sağlık açısından bir zararı yoksa o mezhepleri taklit ederek bu deniz canlılarını tüketebilir. Bunda bir sakınca olmaz inşallah.
0: Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bir telefonumuz daha var. İstanbul'dan Mukaddes Hanım hattımızda. Alo.
2: Alo.
0: Hoş geldiniz Mukaddes Hanım.
2: Hoş bulduk çocuğum. Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar dedi.
0: Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
2: Ya benim 184 gram altın var.
0: Evet.
2: Onun ne kadar zekat verilir?
0: Soralım. Bakalım hocam ne diyecek. Kolaylıklar diliyorum size. İstanbul'a selamlar. Hayırlı akşamlar. 184 gram dedi ama tabii ayarını sormadık. Hani 24 mü 22 mi bu sonucu değiştirir mi? Ne dersiniz?
1: Yani 24 ayar üzerinden 80.18 gram altına malik olan bir kimse üzerinden bir yıl geçtikten sonra eldeki rakamın eğer yine 80 gramın üstünde bir altın kalıyorsa veya bu değerde bir para veya ticaret malı kalıyorsa bunun %2,5'unu zekat olarak vermesi gerekir. Burada eğer 184 gram altın

0: Altın. Tabii bunun 24 ayardan kaç grama tekabül ettiğini hesap etmesi gerekiyor. Bunu tabii kendisi belki yapamayabilir. Ama kuyumcular bunun hesabını güzel bir şekilde yapabiliyorlar. Kuyumcuya giderek veya işte gitmesine de gerek yok. Yani eğer elindeki altınların tamamı 22 ayarsa mesela 184 gram 22 ayar altının kaç gram 24 ayar altına tekabül ettiğini hesaplatıp onun üzerinden zekatını vermesi, %2,5 zekatını vermesi gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken üzerinden bir yıl geçmesi. Eğer geçmişse o takdirde artık zekatını eldeki mevcut rakama göre vermesi gerekir. Bunun dışında bir de burada dikkat etmemiz gereken eğer hemen ödeyeceği borçlar varsa veya bir yıl içerisinde vadeli borçları varsa ödeyeceği bunları düştükten sonra kalan miktarın %2,5'unu zekat olarak vermesi gerekir yine.
1: Eyvallah hocam. Yani kabaca hesap ettiğimizde 4,5, 4,6 gram
0: Hemen
1: falan
0: hemen,
1: gibi bir şey
0: evet.
1: yapıyor ama net hesaplama daha önemli tabii. Süleyman Bey'in selamları var size. Abdestsiz Kur'an-ı Kerim'i elimize alarak okuyabilir miyiz? Bu konuda muhterem hocam bilgi verirse seviniriz demiş.
0: Evet. Yani Mushaf'a abdestsiz dokunmak caiz değil. Yani kişi Kur'an-ı Kerim'i ezberden abdestsiz olarak okuyabilir. Bir kimse onun için illa abdestli olmak zorunluluğu yoktur ama Mushaf'a dokunmak için yani Kur'an-ı Kerim'i elimize almak için abdest almak zorunluluğu vardır. Mezhepler bu konuda ittifak etmiştir. Bu konuyla ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadisler de vardır. O yüzden Kur'an-ı Kerim'e hürmetin bir gereği olarak Kur'an'ı elimize alacağımız zaman abdestli olmamız gerekir. Abdestsiz bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e dokunmak bu manada mekruhtur.
1: Eyvallah hocam. Enes Bey selamlarını iletmiş efendim. Hayırlı akşamlar dileklerinde bulunmuş. Gözünden bir operasyon geçirmiş. Retina yırtığı ile alakalı bir ameliyat olmuş. Namaz kılarken secdeyi kamil manada yaparsam şayet gözümde inanılmaz bir baskı ve ağrı oluyor. Doktor da bir müddet secdeyi kalp hizasında çok fazla eğilmeden ima yoluyla yapmam gibi bir tarif yaptı.
0: Evet.
1: Bu şekilde namaz kılsam olur mu demiş.
0: Yani evet kişi eğer secdeye gittiği zaman çok ciddi ağrılar yaşıyorsa veya hastalığı bu manada artacaksa secdeye gittiği zaman veya hastalığının uzaması gibi bir durum söz konusu olacaksa kişi secdesini ima ile yapar. Yani tamam anlamıyla asli şekliyle secdeye gitmez. Başını eğdiği zaman ima ile secdesini yapmış olur. Burada bu durumda kişi ayakta durabiliyor. Ayakta durmasında bir sorun yok. Ama secdeyi artık imaya döndüğü için ister kişi ayakta durarak namazını kılabilir. Yani ayakta durur, rüküye gider. Daha sonra secdesini ima ile yapar ve namazını bu şekilde tamamlar. Veya tamamen oturarak. Çünkü artık secde tamamen ortadan kalktığı için, asli şekliyle yapma imkanı ortadan kalktığı için oturarak namazını kılar ve secdeyi yine başıyla ima ederek kılar. Yani doktor böyle bir şey söylediyse buna uygun hareket edip namazını bu şekilde kılmasında bir sakınca yoktur.
1: Peki efendim. Şifa diliyoruz. Rabbimiz hayırlı şifalar ihsan etsin. İstanbul'dan bir telefonumuz daha var. Mevlüde Hanım hattımızda. Alo.
2: Efendim.
1: Hoş geldiniz Mevlüde Hanım.
2: Hoş bulduk. Selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
2: Ben de bir soru sormuştum.
1: Buyurun dinleyelim efendim.
2: Seyrede doğadayken bazen birkaç saat geçiyor. Yani bayağı da geçiyor. Bir kendime geliyorum. Hala dua ediyorum ama abdestim gidiyor mu? Onu merak ediyorum.
1: Secdede yani dua ediyorsunuz.
2: Dua ederken bazen böyle bir kalıyorum. Bayağı bir geçiyor.
1: Evet. Allah yardımcınız olsun. Bize de dua edin. İstanbul'a selamlar. Hayırlı akşamlar. Yani 7-8 saat ciddi bir rakam da sağlık açısından problem olur mu onu bile düşündüm yani.
0: Yani 7-8 saat secdede mi kalıyor?
1: Yani dua ederken,
0: dua ederken
1: 7-8 saat geçiyor bazen kendimden de geçtiğimi fark ediyorum. Bu acaba abdestim kaçıyor mu falan gibi bir şey söyledi.
0: Yani şöyle kişinin kendini aşırı derecede bir sıkıntıya sokarak zahmet vererek ibadet etmesi dinen çok doğru görünmüyor. Yani burada önemli olan kişi sağlığını bozacak derecede yani ibadete kendini verdiği zaman burada çok doğru bir davranış olmuyor bu. Allah Teala bize neyi emretmişse, nasıl emretmişse ve gücümüz

0: ölçüsünde ibadet etmeye gayret etmemiz gerekir. Ama sağlığımızı bozacak derecede bir ibadet bu manada ilerleyen zamanlarda bizi sıkıntıya sokabilir. Kişi burada secde halinde, uzunca bir secdede dururken namazda abdestin bozulduğuna kesin kanaat getirirse ve abdesti bozulursa artık o namaz bozulmuş olur. Dolayısıyla kişinin gidip abdest alıp namaza devam etmesi veya baştan kılması gerekir.
1: Peki bu sorunun şekilde şu yönü olabilirse hocam, şimdi içeride nasıl? De çok kıymetli yapımcımız ve yönetmenimiz de beni acaba şöyle olabilir mi diye uyardılar. Yani namazı kıldık, abdestimiz var, Allah kabul etsin. Duada ve tesbihatta abdestimiz bozuldu. Bunu da biliyoruz. Tesbihatı ve duayı abdestsiz yapabilir miyiz?
0: Yani o dua ve tesbihatı abdestli yapma gibi bir zorunluluk yok. Yani kişi abdesti bozulmuşken de dua edebilir. Yani abdestsizken de dua edebilir, tesbih çekebilir. Ama tabii ki böyle bir durumda abdest alarak dua ve tesbihatını yapması tabii ki daha güzel bir davranış olacaktır.
1: Eyvallah hocam. Cenab-ı Allah kabul etsin ibadetlerimizi, dualarımızı, bizi kendine has kul, Habib edibine has bir ümmet eylesin. Samsun'dan Ahmet Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz Ahmet Bey.
2: Hoş bulduk. Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
2: Hocam, gusül abdestinde burnuma su verirken genizi sızlayacak şekilde öğrendik çocukluğumuzda. Bu amaçla suyu zorluyorum. Sızlamayınca da olmadı mı diye tekrar tekrar yapıyorum. Suyu israf, banyoda uzun kalmak, hatta ibadetlerimde de olumsuzluklara yansıyor. Bu kadar titizlenmek doğru mu?
1: Soralım Ahmet Bey. Hocamın söyleyeceklerini can kulağıyla dinleyin. İnşallah bundan sonra böyle olmaz. Samsun'a selamlar, hayırlı akşamlar. Ahmet Bey'in söylediğine bir benzer şey de şu hocam. Yakın tanıdığım birisinden duyduğum bir şey. Bu genzin yanması hususunda şöyle bir şey geliştirmiş kendine. Diyor ki hapşurana kadar burnuma su çekiyorum. Hapşırdı ya, o bir sayılıyor. Yani o arada belki 10-15 defa yapıyor. Buna gerek yok değil mi? Yani mesela Ahmet Bey de sürekli bunu abartmak, uzatmak, belki saatlerce banyoda kalmak.
0: Evet, evet.
1: Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Yani bunlar kişide vesvese meydana getiren hususlar. Dinimiz bu konuda aslında kolaylık murad ediyor. Özellikle abdest konusunda, gusül konusunda ve bu konuda israfa varılmasını da aslında yasaklıyor. Yani her konuda olduğu gibi gusül abdesti alırken de, normal abdesti alırken de suyun israf edilmesi caiz değil. Yani diğer zamanlarda nasıl suyun boşa sarf edilmesi caiz değilse bu gibi konularda da, yani özellikle ağzımıza su vermek, burnumuza su vermek, yani bunu mutat bir şekilde yaptığımız zaman aslında bu farz yerine gelmiş oluyor. Yani bunu çok böyle yani mübalağa yapıp abartarak yapmak doğru bir davranış değil. Çünkü böyle yaptığı zaman kişide vesvese tetiklenmeye başlıyor. Acaba benim gusül abdestim olmadı mı şeklinde. Yani bunu biraz hani belki bazı kitaplarda bununla ilgili biraz işte çok daha detay şeyler söyleniyor ama bunun bu şekilde uygulanması bazı insanlarda vesveseye sebep olabiliyor. O yüzden yani kişi normal bir şekilde burnuna su verdiği zaman, ağzına su verdiği zaman yeterlidir gusül abdesti için. Bunu çok aşırı abartmaya gerek yok. İşte genizi sızlatacak derecede bir su çekme diye bir zorunluluk bizim aslında kitaplarımızda bu şekilde yer almıyor. Normal mutat bir şekilde. Mesela diyelim bir kimsenin burnu tıkanık. Yani bu tıkalı olabilir bir insan.
1: Nasıl alacak abdesti değil mi?
0: Tabii o zaman kişinin gusül abdesti alması imkansız hale gelir. O yüzden normal bir şekilde burnumuza su vermemiz yeterli. Bir de çok fazla gusül abdesti için çok fazla su harcanmasına da gerek yok. Çok az bir suyla gusül abdesti de alınabilir. Bu konuda da israfa gidilmemesi gerekir.
1: Eyvallah hocam. Hamide Hanım selamlarını iletmiş. Değerli Furkan kardeşim, iyi ki varsınız. Muharrem ve Aşura günüyle alakalı bir hadis-i şerif var mı? Çevremizde yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz var. Onlara Aşura ikram etmişler. Onlar bu bidattır demişler. Ye ve yememişler. Bu bidat mıdır, biz yanlış mı yapıyoruz? Her sene pişiriyoruz demiş. Bu konuyla alakalı cevaplarınızı bekliyor.
0: Yani şöyle, Muharrem'in 10. gününde 9'uyla 10'u veya 10'uyla 11'i oruç tutmak sünnet kabul ediliyor. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince

0: ifade ediyor. Dolayısıyla yani bu ay kıymetli bir ay dinimizde. Özellikle bugünlerde Muharrem ayında oruç tutmak çok faziletli. Ama soruya gelecek olursak, yani böyle bir aşure ikramı geleneği bizim toplumumuzda var olan bir şey. Geleneğimizle alakalı, örfümüzle alakalı bir konudur. Dolayısıyla dini bir niteliği yoktur. Yani hani böyle bir aşure günü, Muharrem'in 10. günü işte bir ikram yapılması veya evde bir yemek pişirilip bunlara dağıtılması şeklinde bir sünnet yok. Dinimizde böyle bir sünnet yok ama bu bir gelenek haline gelmiş. Bunu bir dini boyutu olmadan yaptığımız takdirde bunda bir sakınca olmaz. Ama tabii dini özellik atfedersek bu bidat olur. Doğru bir davranış olmaz.
1: Eyvallah. Az evvel ameliyatla alakalı, göz ameliyatı geçiren bir izleyicimizin sorusu vardı ya hocam. Hani oturarak namaz kılmasıyla alakalı söylemiştiniz. Şaban Bey Zonguldak'tan takip ediyormuş bizi. Diyor ki muhterem hocam oturarak namaz kılabilirsiniz dediniz ama oysa ki kıyam farz, secdeye gitmeyebilir fakat yine de kıyamda ayakta durması gerekir. Bunu düzeltiniz lütfen demiş. Siz aslında bunun cevabını verdiniz ama bir kez daha bu akıllardaki soru işaretini giderelim hocam.
0: Yani şöyle namazın asli rüknü secde. Yani kişi secdeyi yapamadığı zaman, yani burada bizim bu konuyla ilgili aslında fetvamız da var. Bizim fetvamıza da bakabilir Din İşleri Yüksek Kurulumuzun. Yani sandalyede namazla ilgili. Orada yani kişi muhayyer bırakılıyor bu fetvada. Yani secdeyi yapamıyorsa bir insan, yani artık bu kimse namazı imaya dönmüş oluyor bir anlamda. Dolayısıyla namazın oturarak da kılabilir. Secdeyi yapamayacaksa.
1: Evet.
0: Ayakta da yapabilir. Ayakta yapmasına da fıkhen bir cevaz engel vardır. Bir engel yoktur. Ama bu kimse oturarak da namazını, secdesini ima ile yapar. Veya yani şöyle bir durum var. Kıyamı yapar, rükûyu yapar. Secdesini ima ile de yapabilir. Yani buna da aslında bir engel yok. Dolayısıyla burada aslında bir genişlik var. Yani burada hani ayakta durabiliyor, dolayısıyla mutlaka ayakta durmalıdır şeklinde bir şey yok. Secde namazın asli bir rüknüdür. Bunu yapamadığı zaman asli haliyle artık oturarak ima ile namazını kılabilir.
1: Eyvallah. Allah kabul etsin. Ali İbrahim Bey hattımızda efendim, Ankara'dan aramış bizi. Alo.
2: Hocam hayırlı akşamlar, iyi günler.
1: Hayırlı akşamlar. Biraz beklettik sizi Ali İbrahim Bey. Hakkınızı helal
2: edin. Estağfurullah hocam, ne demek, sizi zevkle dinliyoruz.
1: Allah razı olsun. Sağ olun. Buyurun.
2: Cümlemizden. Hocam ben şimdi sizi rahatsız etmemdeki amaç şu.
1: Estağfurullah.
2: Bu katılım firmaları var. Ev almak için, araba almak için. Bunlardan araba almak için bir katılım sağlamak istediğimiz zaman biz de bizlerden şöyle bir ücret alıyorlar. Organizasyon ücreti adı altında. Örnek veriyorum. 700 bin lira istediğiniz zaman 50 bin lira gibi bir organizasyon ücreti alınıyor. Başka bir şey alınmıyor. Bu 700 bin lirayı 5 ay sonra veriyorlar bize. Taksitleri önceden başlıyor. Şimdi bu faize girer mi girmez mi? Bizim çok aklımızı kurcalayan bir durum bu.
1: Soralım Halil İbrahim Bey. Allah kolaylıklar versin efendim. Ankara'ya selam ediyorum. Hayırlı akşamlar. Şimdi katılım ifadesiyle başladığı için acaba katılım bankalarına mı soruyor dedim. Fakat sorulan şey şu. El birliği sistemiyle finansal birikim yapan, işte bu sonunda başında ev ifadeleri olan yerler, arif olan anladı. Burada tabii bir organizasyon ücreti var hocam. O peşin veriliyor. Belli bir müddet sonra işte farklı farklı yöntemleri var. Bu faiz midir değil midir?
0: Yani bu tasarruf finansman sistemleri deniyor bunlara. Bu sistemdeki mantık aslında hani kadınların altın günü mantığına benzer bir mantık var burada. Sonuçta işte 10 kişi 20 kişi bir grup yapılıyor. Daha sonra işte 1 milyonluk gruplar var, işte 1,5 milyonluk gruplar var mesela. Kişi buraya giriyor ve burada her ay düzenli olarak bir para yatırıyor. Daha sonra ya kuralı sisteme göre, işte kura çıktığında kendisine paranın tamamı veriliyor veya işte vade ortası denilen bir sistemde de işte vadenin ortasına gelindiğinde para toplu olarak veriliyor. Yani burada aslında bu firmalar bir organizasyon yapıyorlar. Yani paraya ihtiyacı olan, düzenli ödeme yapabilecek, paraya ihtiyacı olan insanları bir araya getiriyorlar ve dolayısıyla o her ay insanların yatırdığı parayı bir ay bir kimseye veriyorlar, öbür ay öbür kimseye veriyorlar.
1: Ve bunu organize ediyorlar.
0: Ve bunu organize ediyorlar. Tam aynen öyle. Yani orada insanlar çalışıyor, işte bir sistem kuruyor. Yani bir bilgi işlem meselesi var burada.

0: onun takibini yapıyor. Yani buraya bir hem bir masraf ediyor, organizasyon yapıyor, insan istihdam ediyor, çalıştırıyor, onların maaşlarını ödüyor. Yani böyle bir organizasyonu yapmak için de, yani bu insanları bir araya getirmek için de bir organizasyon ücreti almasında bir sakınca yok. Yani bunu bir faiz olarak değerlendirmek doğru değil. Burada önemli olan mesele şu. Zaten dikkat ederseniz orada sizin ödeyeceğiniz rakam ayrı hesap ediliyor. Organizasyon ücreti ayrıca hesap ediliyor. Yani ona dahil olan bir rakam değil. Neticede siz diyelim ki 1 milyonluk bir sisteme girdiğiniz zaman ödediğinizle aldığınız aynı rakam aslında.
1: Yani doğru.
0: Yani
1: 1 milyon aldık, 1 milyon
0: oradan 1
1: ödüyoruz.
0: milyon alıyorsak 1 milyon ödüyoruz. Öbür rakam tamamen bundan bağımsız. Oradaki organizasyon ve insan kaynağına yönelik sizin ayrıca ödemeniz gereken bir rakam. Dolayısıyla bunu faiz olarak değerlendirmek doğru değil. İşin cevazına da etki eden bir husus değil. Yani bu organizasyon ücreti alınabilir.
1: Eyvallah hocam. Emine Hanım demiş ki Bursa'dan seni çok severek izleyen Emine annen. Allah razı olsun. Bizden de selam olsun Bursa'ya ve Emine anneye. Genellikle Bursa Ulu Camii'nde şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Artık yaygınlaştı diyor. İnsanlar tesbih gezdirip bir Fatiha okur musun diyorlarmış. Adak için veya bir başka istekleri için bunu yapıyorlar. Bu noktada ne yapmak lazım? Dinin böyle bir şeye evet demesi mümkün mü?
0: Evet.
1: Bize gelince de şimdi okumasak olmayacak gibi bir hava da var sanki. Ne dersiniz?
0: Yani böyle bir uygulama çok doğru değil. Yani bu gibi şeyler aslında bizim geleneğimize bakmamız lazım. Yani neden böyle bir şey ortaya çıkmış? Tabii bunu da düşünmek gerekiyor ama yani bir insanın diyelim bir adak borcu varsa öncelikle bu insanın bu adak borcunu kendisi yapması gerekir. Yani bir başkasına bunu havale etmesi veya bir başkasından talep etmesi doğru bir davranış değildir. Ayrıca şunu da ifade edelim. Hanefi mezhebinde müftabih görüşe göre Kur'an okumak adak konusu olamaz. Yani ben işte şu işim olursa 10 cüz okuyacağım diye bir adak olmaz. Ama 3 gün oruç tutacağım diyebilir, bir kurban keseceğim diyebilir. Çünkü maksut bir ibadet olması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim maksut bir ibadet olarak görülmediğinden dolayı, yani namazın içinde bir farz görüldüğünden dolayı Kur'an-ı Kerim bir adak konusu, Kur'an-ı Kerim okuma bir adak konusu yapılamıyor. Yani bu şekilde bir uygulama istismara da kapı aralayabilir. Dolayısıyla böyle bir kimseyi kibarca reddetmekte bir sakınca yoktur.
1: Okumayınca da günahkar olmayız.
0: Okumayınca da bir insan günahkar olmaz. Böyle bir şey yapmak da dinen de uygun bir şey değil. Kişi bir ibadet yapacaksa bunu kendisi yapmalı.
1: Yani değil mi hocam?
0: Yani başkasını böyle bir ibadete zorlamamalı. Dediğim gibi bunun altında başka nedenler de olabilir. Dolayısıyla uygun bir dille o kişilere red cevabı verilebilir. Bunda
1: Eyvallah.
0: Sakınca olmaz.
1: Bu doğru bir şey değil. Bunu bir kez daha vurgulayalım.
0: Evet.
1: Kadir Bey hattımızda efendim. Antalya'dan aramış bizi. Alo.
2: Alo.
1: Hoş geldiniz Kadir Bey.
2: Hoş bulduk Furkan Bey kardeşim. Hoş bulduk. Hayırlı günler, hayırlı
1: Teşekkür
2: akşamlar
1: ederiz
2: diliyorum.
1: Efendim. Sağ olun, var olun.
2: Muhterem hocama bir sorun var inşallah da.
1: Buyurun.
2: Bizi aydınlatırsa çok sevinirim.
1: Buyurun efendim.
2: Şimdi durum şu. Umre'ye niyet ettikten sonra ihramı giyiyoruz biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Ayaklarımızda sıkıntı var. Dolayısıyla varis çorabı giymemiz gerekiyor. Yani bir iki şavttan sonra ayaklarımız şişiyor. Bunun hükmü nedir? Onu öğrenmek istiyorum.
1: Peki.
2: Bir de topuk dikeni de var. Ayrıca terlik de giyebilir miyiz?
1: Soralım Kadir Bey. Soralım efendim. Rabbimiz hayırlı şifalar ihsan etsin. Umrenizi de kolaylaştırsın Rabbimiz. Antalya'ya selamlar. Evet, ikisi de gerçekten böyle çok rahatsız edici. İnsan yaşantısını, o kalitesini düşüren hastalıklar.
0: Evet.
1: Varis çorabı ve topuk dikeni. İhramlıyken ne yapmak lazım?
0: Yani sondan başlayalım. İhramlı bir kimse terlik, yani topuk dikeninden dolayı terlik zaten giyilebilir. Yani terlik giymesinde bir sakınca yok bir ihramlı kimsenin. Önemli olan terliğin ökçe kısmı açık olmalı ve üst tarafı da çoğunluk itibariyle açık olması gerekiyor.
1: Mesela bu sandalet dediğimiz terlikler giyilebilir.
0: Sandalet tabii arkası mesela kemerli de olsa yine bir problem yok. Çünkü arka topuk kısmı açık kalıyor zaten. Sadece üstten bir kemer geçiyor. Bir de zaten yine üst tarafında da çoğunluk yine açık oluyor. Yani o terlik giymek ister hastalık olsun başka bir şey olsun bu şekilde terlik giymekte zaten bir sakınca yok. Varis çorabına gelince yani burada ikili bir ayrım yapıyoruz. Eğer varis böyle bir çorap gibi giyilen bir şeyse varis çorabı o zaman bu bir cezayı gerektiren bir durum oluyor. Hanefi mezhebine göre eğer kişi varis çorabını ihramlıyken giydiği zaman bir gündüz veya bir gece oluyorsa kişi burada muhayyer olur. Bir kurban kesme veya altı sadaka şeklinde veya üç gün oruç şeklinde bunlardan birini tercih edebilir. Ama bu varis çorabını giydiği süre bir günden veya bir geceden az olursa bir sadaka vermesi yeterli olur. Yani mesela umre ihramı dediğimiz şey aslında kişi umre ihramına girdiği anda 4-5 saat içerisinde en fazla umresini tamamlamış olur. Mesela haçta biraz daha durum farklı. Kişinin ihramlı olduğu süre daha uzun daha olabiliyor uzun. Ama umrede mesela 4-5 saatte çok rahat ihramdan çıkabilir. Dolayısıyla varis çorabı giyen bir kimse bu şekilde umresini yaptıktan sonra 12 saatten veya işte bir gündüz veya bir geceden az olduğu için bu varis çorabı giydiği süre bir sadaka vermesi yeterli olur.
1: Eyvallah hocam. Çiğdem Hanım diyor ki muhterem hocam selamun aleyküm ben sizi hiç kaçırmadan nasip olduğu sürece severek seyrediyorum. Engin bilgilerinizden faydalanıyorum. Sizlere böyle programlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum ve dua ediyorum demiş. Abdest alırken kulaklarımın içi yara oluyor diye yıkayamıyorum. Sadece kulağımın arkasını yıkıyorum demiş. Hı hı. Bu şekilde abdestim kabul olur mu olmaz mı yanıtınızı bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin diye de bitirmiş.
0: Bu normal namaz abdestinden evet, bahsediyor. Hocam. Şimdi namaz abdestinde kulağı yıkamak gerekmez. Sünnet değil. Yani kulağın meshedilmesi sünnettir. Yani kişi başını meshettikten sonra elindeki ıslaklıkla kulağının içini ve arka tarafını mesheder. Bunu yaparsa sünnete uymuş olur.
1: Belki yıkamaktan kastettiği şey o olabilir.
0: Odur büyük ihtimalle. Hani ama bazen insanlar hani
1: yıkayanlar da
0: olabilir. Hani yıkamak sünnette olmayan bir şey. Onu demek istiyorum. Hani yüzü yıkamak var ama kulağı meshetmek sünnettir. Ama böyle bir mazeret durumunda kişi bu sünneti terk edebilir. Terk ettiği takdirde günahkar olmaz. Çünkü ortada bir sağlık durumu vardır. İyileşinceye kadar bu sünneti terk eder. İyileştikten sonra tekrar yapmaya devam eder.
1: Eyvallah. Adana'dan Fatma Hanım telefon attığımızda. Fatma Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş buldum. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar.
1: Sağ olun efendim. Buyurun.
3: Benim bir sorum olacaktı.
1: Tabii.
3: Benim bir özel çocuğum var.
1: Evet.
3: Bazı durumlarda çok istisna hani sürekli yapmıyorum ama şu ana kadar da daha yapmadım. Bazen işte yetişemiyorum onunla ilgilenmem gerekiyor. Farzlarını kılmam mesela ikindi veya işte akşam ya da yatsıda farzıyla vitrini veya ikindi de işte sadece farzını kılsam acaba bir sakıncası olur mu?
1: Soralım Fatma Hanım. Rabbim kolaylıklar ihsan etsin. Özel yavrumuzun, kardeşimizin gözlerinden öpüyorum. Bizi anlayabiliyorsa, hissedebiliyorsa ona çok selamlarımızı iletin. Adana'ya selamlar, hayırlı akşamlar. Burada soruya geçmeden önce hocam ya bu çok özür diliyorum. Bu burada benim söyleyeceğim yanlış anlamasınlar sakın. Fatma Hanım'ın ve toplumumuzda bazı insanların sahip olduğu bu özel bireylere hı hı. bir özürlü diye çok saçma sapan bir ifade hı. kullanılıyordu. Çok hatırı büyük sevdiğim Allah kendisinden razı olsun ülkemize de iz bırakmış bir büyüğümüzün teklifi ve önerisiyle de bu özürlü ifadesi kullanılmaktan vazgeçildi. Hmm. Yani hiç değilse engelli diyelim dediler.
0: Evet.
1: Şimdi özel ifadesi daha doğru oldu, daha yakıştı diye evet, kabul doğru. ediyorum. Bunu çok önemsiyorum. Hmm. Soruya geçmeden önce bunu söylemek istedim. Kimin aklına geldiyse Allah ondan bir değil bin kere razı olsun. Amin. Çünkü o diğer iki ifade biraz rahatsız ediciydi.
0: Evet, doğru.
1: Şimdi annemiz yetişemiyorum dedi bazen. Evet. Ona bakmak, ilgilenmek, onun ihtiyaçlarını hı-hı. karşılamak hakikaten zordur.
0: Evet.
1: Rabbim kolaylıklar versin. Hı-hı. Bazen farzını kılıyorum dedi. Olur mu?
0: Evet. Yani böyle bir durumda gerçekten o çocuğun ihtiyacını görmek için bir zaman bulamıyorsa gerçekten bir zaman darlığı yaşıyorsa ikindi ve yatsının sünnetlerini kılmayabilir. Doğrudan farza geçebilir. Zaten ikindi namazın ilk sünnetiyle yatsı namazın ilk sünneti gayrimüvekket sünnettir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zaman zaman terk ettiği sünnetlerdendir. Dolayısıyla bir insanın hani genel olarak şunu da ifade edebiliriz. Yani bir insanın işiyle alakalı veya göreviyle alakalı bir meşguliyeti varsa, bir zaman darlığı yaşıyorsa bunu terk etmesinde bir sakınca olmaz. Zaten şimdi hanımefendinin de aslında yapmış olduğu iş bir ibadet mahiyetindedir. Yani inşallah o sünnet kadar bir sevap kendisine kazandırır. Salih ve ihlaslı bir şekilde yaptıktan sonra kişinin bu tarz hizmetleri yapması belki namazdan daha üstün bile kabul edilebilir. Eyvallah. Yani nafile namazlardan.
1: Eyvallah. Rabbim kolaylıklar versin. Nevzat Bey, ah Nevzat Bey demiş ki yakın zamanda anneciğimi kaybettim. Mezarına gidip Kur'an okuyorum. Burada haliyle bir duygu yoğunluğu oluyor. Ağlıyorum, sarılıyorum mezara. Biraz içimi boşaltıyorum. Bunun anneciğime veya bana bir günahı vebali olur mu? Ne dersiniz demiş.
0: Yani bu kişi duygulara hakim olamaz. Yani bu bir duygudur sonuçta. Anne sevgisinden kaynaklı. Kişi ağlayabilir. Bu bir günah değildir. Ölüye herhangi bir zarar da vermez. Anneye olan hasreti ifade ediyor. Burada önemli olan kişinin isyana varacak ifadeler kullanmaması veya böyle işte dövünüp yırtınmaması. Ama onun dışında kişi bir yakınının vefatından dolayı ağlarsa, işte kabrinin başına giderse ağlarsa bunda bir sakınca yok. Zaten yapılması gereken görevi de orada Kur'an-ı Kerim okuyarak yapıyor. İnşallah okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim'lerin sevabı da kendisine ulaşır.
1: İnşallah.
0: Yani orada onun dışında çok fazla günahtır diyebileceğimiz bir durum söz konusu
1: Eyvallah.
0: Yok.
1: Eyvallah. Rabbim gönlüne ferahlık versin. İnsan kaç yaşında olursa olsun annesini kaybettiğinde öksüz kalırmış ya böyle üzülürmüş. Anne farklı bir şey. Efendimiz de öyle diyor değil mi hocam? Ya Resulallah kime iyilik yapayım? Annene.
0: Anne, evet.
1: Kime iyilik yapayım? Annene. Anne, evet. Kime iyilik yapayım? Annene.
0: Üçüncü defa.
1: Dördüncü de baba diyor ya. Babalar da gönül koymasınlar. Onlar da bizim için çok kıymetli. Annelere böyle biraz daha sevgimizi izhar etmek, ortaya çıkartmak konusunda galiba ihmalkar davranıyoruz. Başta benim annem olmak üzere bütün annelere selam olsun. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Hocamın memleketi Konya'dan Metin Bey hattımızdaymış. Hoş geldiniz Metin Bey.
4: Alo, selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
4: Hocam hayırlı akşamlar, hürmetler ediyorum.
1: Allah razı olsun, saygı hürmet benden efendim.
4: Hocam bir sorum olacak.
1: Buyurun.
4: Şimdi seferilikte 90 kilometreyi geçmeden seferi olunur mu? Bir. İki, seferlikte sünnetleri kılıyor muyuz?
1: Hemen soralım Metin abi. Allah kolaylıklar versin. Sanki akşam böyle bir evde yemek telaşı da var gibi tabak çanak sesleri geliyor ya da kaldırdınız. Şifa olsun efendim. Yarasın diyelim. Konya'ya selam ediyorum. Hayırlı akşamlar. Bu da hoşuma gidiyor hocam ya. Artık böyle yarın bizim sezon finalimiz. Bunu niye şimdi söyledim? Hani böyle izleyiciyle hemhal olmak. Ben hep eve misafir oluyoruz ifadesini kullanıyorum ya. Evin bir köşesinde yani biz de izlerken yemek yemeleri, çay içmeleri, muhabbet etmeleri benim hoşuma gidiyor.
0: Güzel.
1: Allah razı olsun. 90 kilometreyi geçmeden seferi olunur mu?
0: Yani burada kişinin niyetine itibar ediliyor. Yani bir kimse evinden çıktığı zaman yani ben 90 kilometreyi aşan bir yolculuğa çıkıyorum diye niyet edip o şekilde yolculuğa çıkarsa şehirdeyse evlerin bittiği noktadan itibaren tabii orada şehirler artık bitişmişse farklı şeyler var ama köydeyse işte yine evlerin bittiği veya kabristanın bittiği noktadan itibaren seferilik hükümleri devreye giriyor. Yani yolda da kişi bu manada seferilik ruhsatlarından yararlanır. Burada önemli olan nokta biz evden çıkacağımız zaman işte biz 200 kilometrelik, 300 kilometrelik bir yola çıkıyoruz niyetiyle çıktığımız anda artık sefere çıkmış kabul ediliyoruz ama o zaman namazları kısaltma işine nerede başlayacağız? Şehrin sınırlarını bitirdiğimiz anda yani eskiden mesela işte bu evlerin bittiği nokta denirmiş. İşte mesela köylerde işte kabristanı geçtikten sonra denirmiş gibi bir takım şeyler. Ondan sonra artık biz seferilik ruhsatlarından yararlanabiliriz. Onun dışında diğer soru...
1: O ruhsatların arasında sünneti de kısaltmak ya da sünneti terk etmek var mı?
0: Yani şöyle, sünnetlerle ilgili bir şey yok. Bir farklılık yok. Yani ikamet halindeyken sünnetleri nasıl kılıyorsak, seferdeyken de sünnetleri öyle kılmamız gerekiyor. Yani bu namazların kısaltılması sadece... 4 rekatlık farz namazlarla ilgili bir husustur. Onun dışında akşam namazı ve sabah namazı ile ilgili zaten bir değişiklik söz konusu değil. Yine sünnetlerle alakalı da bir değişiklik söz konusu değil. Ancak burada yani bir otobüste yolculuk yapıyorsunuzdur veya bir zaman darlığı vardır. Bu gibi durumlarda sabah namazının sünneti hariç sünnetlerin terki olabilir bir zaman darlığı varsa. Ama sabah namazı mutlaka farz namaz gibi telakki edilmiş özellikle Hanefi mezhebinde bunun her halükarda kılınması gerekir denmiş. Bazıları şu ayrımı da yapmışlar. Yol halindeyken yani sünnetler burada duruma göre kılınmayabilir ama bir yerde hani vatanı ikamet dediğimiz veya vatanı sükna dediğimiz 15 günden az kalacağımız yerlerde yine sünnetlere riayet etmemizin gerekli olduğu da yine ifade edilmiş.
1: Eyvallah.
0: Yani yolculuk haliyle 15 günden az kalmaya niyet ettiğimiz yerle alakalı da bir ayrım yapmışlar. Ama genel olarak şunu ifade edelim. Yani bir vakit genişliğimiz varsa, yani sonuçta 4 dakikamızı, 5 dakikamızı, 10 dakikamızı alır neyse, sünnetleri ihmal etmemek her zaman için tabii ki tavsiye edilir.
1: Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Münir Bey hattımızda, Giresun'dan aramış bizi. Epeydir Giresun'dan telefon gelmiyordu. Sevindirdi beni. Alo.
5: Alo.
1: Hoş geldiniz.
5: Selamun aleyküm hocam.
1: Ve aleyküm selam.
5: Hayırlı akşamlar.
1: Allah razı olsun efendim. Hayırlı akşamlar.
5: Günden bizden. Bu programı yaptığınızdan için size çok çok teşekkür ediyorum.
1: Allah razı olsun.
5: Her zaman izliyorum sizi.
1: Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz.
5: Benim sorum şöyleydi.
1: Buyurun.
5: Bizim buralarda fındık bahçeleri var. Fındık bahçelerinden fındık olduğu zaman da sınırda onun yerine komşularında fındık onun yerine düşüyor. Öbürünki yeri onun yerine düşüyor. Böyle bir şey oluyor. Bunlardan bunun sorunu nasıl oluyor yani bunu şey bir de şimdi meyve ağaçları var. Meyve ağaçları kökü komşusunun kendi yerinde dalları komşusunun yerine doğru uzuyor. Komşu da bundan rahatsız. Bunlar nasıl olması gerekiyor? Bunun için sizden bir bilgi rica
1: Soralım.
5: Ediyorum.
1: Estağfurullah. Hürmet ediyorum Münir amca. Bereketli olsun. Giresun fındığı dünyanın en sayılı fındıklarından bir tanesi. Ordu da öyle. Şimdi orduları küstüm. Mehmet hocam aklıma geldi bir anda. Hem orduya hem Giresun'a selam olsun. Bereketli olsun efendim hasadınız. Şimdi bu aslında örf burada belirleyici olur mu hocam? İnsanlar rahatsız değilse şöyle, rahatsızsa böyle demek doğru olur mu? Ne dersiniz?
0: Yani şöyle, ağacın meyveleri konusunda köke itibar etmemiz gerekiyor. Yani ağacın kökü kime aitse o ağacın meyveleri ona aittir. Şimdi diyelim ki bizim komşumuzun bir ağacı var. Hemen de bizim sınırımızda diyelim ki. Ve dalları bizim tarafımıza doğru eğilmiş ve orada meyveler var. Biz bu meyvelerden yiyebilir miyiz, yiyemez miyiz? Şimdi kök komşumuza ait olduğu için o kökün oluşturduğu meyve de yine o ağacın sahibine ait olur. Dolayısıyla komşumuza ait olur. Biz ondan izinsiz o meyveyi yememiz caiz olmaz. Ama şunu diyebilir komşu, yani bu ağacın dalları benim tarafıma doğru geliyor. Dolayısıyla ben bunu istemiyorum deme hakkına sahiptir. Yani bunu karşı taraftan talep edip bunu kestirme hakkına sahiptir. Çünkü kendi alanına tecavüz etme gibi bir durum var. Ama bundan da çok rahatsız değil ama meyvesi de sarkıyor. Komşusunun ancak iznini ve rızasını alarak
1: yiyebilir. Benim araziye taşmış diye yiyemez mi?
0: O yiyemez çünkü ağacın kökü başkasına ait olduğundan dolayı onun meyvesi de yine ona ait olacaktır. O yüzden ama hani komşular arasında eğer biz biliyorsak yani bunun hani bizim yememizde en ufak bir rahatsızlığı yok. Buna müsamaha gösteriyor.
1: Bunu o bölgenin şeklinde. İnsanı bilir zaten değil
0: yani
1: mi?
0: Bilir, yani bilir. Komşular birbirini bilir. Hani bu çünkü şöyle hani bir yolda, yol üstünde herhangi birinin diktiği veya kamuya ait bir arazide yetişen bir ağaç gibi bunu değerlendiremeyiz. Yani bu kişinin özel mülkünde yetiştirilen, belki de meyvesi toplanan bir ağaç olduğu için burada komşunun rızası ve yani bu rıza ya bizzat dil ile de olabilir veya zımni de olabilir. Yani hani yerken görüyor, bir şey demiyor falan. Bu anlamda bu aslında bir rızaya delalet ediyor. Orada bir sıkıntı olmaz.
1: Peki.
0: Yani burada yani sonuçta başkasının mülkü, yani en azından demesi lazım ki ya bak fındıklar bu tarafa düşüyor. Yani biz bunları topluyoruz, helal et demesi veya işte ağacın meyvelerini biz çocuklar olarak işte yiyoruz, ediyoruz, helal et demesi veya bunu önden veya sonradan söylemesi tabii ki güzel olacaktır.
1: Yani karşılıklı rızanın önemi burada bir kez daha ortaya
0: kesinlikle
1: çıkıyor.
0: Evet.
1: Mert Bey demiş ki muhterem hocam, borcu olan bir kimse toprak ürünlerinden öşür vermek zorunda mıdır, yoksa borcu var diye vermeyecek mi?
0: Yani borç öşür meselesinde zekat gibi değerlendirilmiyor. Öşürde borçlar düşünmüyor. Borcun şöyle bir etkisi var yalnız. Nisabı etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Eğer üretime dayalı bir borçlanma olmuşsa, yani bir masraf yapılmışsa. Mesela bu üretime dayalı masraflar 3 kalem. Sulama, ilaçlama ve gübre masrafları için bir para harcanmış veya bir borçlanmış veya borç alarak diyelim ki bu işlem yapılmışsa o zaman nisap normalde hani %10'du, o zaman %5'e düşüyor. Ama yani ben üretim yaptım, işte üretim içinde şu kadar bir borca girdim deyip bu borcu öşürden düşmüyoruz. Hasat ettiğimiz ürün ne kadar çıkıyorsa bunun eğer üretime dayalı bir masraf yapmışsak, yani sulama, ilaçlama ve gübre için bir masraf yapmışsak, o zaman çıkan ürünün %5'ini hiçbir şekilde masraf yapmamışsak, gerek sulama, gerek ilaçlama, gübre vesaire, o zaman da %10'unu öşür olarak vermemiz gerekiyor. Sonuç olarak şunu söyleyelim, borçlar öşür verilirken borçlar düşünmüyor.
1: Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Telefonumuz var mı diye baktım. Sosyal medyadan devam edeceğim. Nilay Hanım diyor ki muhterem hocam, bu soru benim için çok önemli. Psikolojik açıdan bazen ölünce belki de yok olacağız, her şey bitecek düşüncesi geliyor. Bu durumlarda ne yapmalıyım? Teşekkür ederiz demiş.
0: Evet, yani insanın aklına dini açıdan farklı sorular gelebilir. Sahabenin de gelmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme demişler ki bizim aklımıza Allah'la ilgili o kadar kötü şeyler geliyor ki, yani biz hani imansız olmaktan korkuyoruz deyince Peygamberimiz işte bu imanın kendisidir buyurmuş. Yani şeytanın kişinin aklına bazen işte Allah'la ilgili, ahiretle ilgili, cennetle ilgili, cehennemle ilgili bir takım vesveseler verebileceği zaten kaynaklarımızda da mevcut olan bir şey. Çünkü şeytanın bu dünyada tek bir amacı var. O da insanı iman dairesinden çıkarmak. Bunda muvaffak olamazsa kişinin ibadetlerine musallat olmak, tabiri caizse. O ibadetlerini yapmasına engel olmaya çalışmak veya işte haramlara düşürmeye çalışmak. Orada muvaffak olamazsa kişiyi nafile ibadetlerden alıkoymaya çalışmak gibi, yani hangisi ne kadar yapabiliyorsa şeytan insanı elinden geldiği kadar Allah'tan, ona kulluktan uzaklaştırmaya çalışacaktır. Yani bu dünyadaki imtihanımız. Yani kişi burada hem nefsiyle bir imtihan veriyor, hem şeytanla bir imtihan veriyor, aynı zamanda etrafındaki kişilerle bir imtihan veriyor. Aslında hepimiz bir şekilde sınanıyoruz çeşitli açılardan. Dolayısıyla herkesin imtihanı da bir adaletsizlik olmamak kaydıyla aslında ayrıdır. Yani herkes aynı imtihanlara tabi tutulmuyor. Mesela Allah Teala işte bazen kişiyi böyle psikolojik bir süreçten geçirerek de imtihan edebilir. Kişinin buradaki direnmesine ve imandaki sebatına bakar. Eğer kişinin aklına ahiretle ilgili böyle konular geliyorsa, yani buna itibar etmemesi gerekir. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ine yönelmesi gerekir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ahiretle ilgili birçok ayeti kerime var. O ayeti kerimeler üzerinde tefekkür edip şeytanın bu tarz vesveselerine aldanmaması gerekiyor. Bir de akli olarak şunu düşünmek gerekiyor aslında. Yani biz insanoğlu olarak, yani fıtratımızda böyle bir yok olacakmışız gibi bir şey yok, düşünce yok aslında. Yani o aslında Allah Teala'nın bize vermiş olduğu ruh, böyle tamamen yok olacağız, toprak olacağız gibi bir hissiyatı bize vermiyor. Yani mutlaka ölümden sonra da bir hayatın olabileceğini bize aslında ihsas ediyor.
1: Bir de zaten dünyayı şöyle biraz tefekkür ettiğimizde, bir ilk bahar geldiğinde çiçekler açılıyor, evet. Sonbahar geldiğinde yapraklar dökülüyor, yani yazın tekrar açılıyor. Dünyada sürekli bir yeniden yaratılış, yeniden diriliş var. Evet. Bunun için ahirette olmasın. Evet. Çok basit, fıtratta yani, da var zaten.
0: Fıtratta da var olan bir şey. Bir de şöyle düşünün. Yani mesela bu dünyaya biz geldik. Yani Allah Teala bizi yarattı ve gönderdi. Yani bu dünyaya bir gönderiliş amacımızın olması gerekiyor. Çünkü burada birçok haksızlıklar, zulümler vesaire, adaletsizlikler var. Yani eğer bir ahiret olmasa, o zaman bu dünyada herkesin yaptığı yanına kar kalacak ve adaletsiz bir şekilde bu dünya veya bu hayat son bulacak. Ki bu da Allah Teala'nın adalet sıfatına zaten aykırı bir durumdur. Yani bu dünya tamam değildir. Aslında ahiretle birlikte tamamlanacaktır. Yani hak sahibi bu dünyada belki hakkını bulamayacak. Zulmeden insan bu dünyada cezasını göremeyecek, ahireti yok saydığımızda. O zaman mutlak bir adaletsizlik ve kaos demektir. Dünya tamamen anlamsızlaşır.
1: Aslında hocam, dünya bu anlattıklarınız için yani çok güzel bir şey söylediniz. Fıtrat bu anlattıklarınızı kabul etmiyor zaten. Yani tamamen yok oluş fıtratımıza uymuyor.
0: Uymuyor aslında. Kesinlikle uymuyor.
1: Rabbimiz ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Bir telefonumuz daha var. Ali Bey hattımızda efendim. Adıyaman'a gidiyoruz. Alo. Ali Bey, beni duyabiliyor musunuz?
6: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
6: Furkan hocam, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Hamdolsun efendim, iyiyim. Siz de iyisiniz inşallah.
6: Hüseyin hocama da selamlarımı iletiyorum.
1: Allah razı olsun.
6: Şimdi ben de Diyanet'ten emekliyim.
1: Öyle mi? Maşallah hocam.
6: Meslektaşız.
1: Ne güzel.
6: Programınızı takip ediyorum. Şimdi Allah razı olsun. Şöyle, Arapçada isimlerin başına bazen min geliyor, bazen ayn harfi geliyor. Ne zaman, hangi konularda, hangi zamanlarda min geldiğinde bunun sebebi, hikmeti nedir? Bir de vav ile fa herhangi bir kelimenin başına geldiğinde.
1: Ali abi, Allah selamet versin. Yani tamam, meslektaşımızsın da gramer programı gibi oldu şimdi. Burada Arapça gramer işleyeceğiz gibi bir hissiyat geldi içime. En azından Kur'an'a bakan yönüyle hocamdan bir şeyler isteyelim. Adıyaman'a selamlar. Allah'a emanet olun. Sağlıklı bir emeklilik hayatı diliyorum. Yani ne dersiniz hocam? Diyanet'e soralım da.
0: Yani bu biraz Arapça ile ilgili. Ama tabii şöyle bir durum var. Yani Arapçayla, özellikle Arapçada bu harflerle alakalı, atıf harfleriyle alakalı bunların fıkha yansıması var. Yani vavla fa arasında usulü fıkıhta buna değinilmiş, bazı farkların olduğu ifade edilmiş. Özellikle mesela vav harfi atıf içindir. Fa harfinde ise bu da bir atıf harfidir ama takip, yani peşi sıra olma anlamı vardır. Dolayısıyla bir kelimeden sonra daha sonraki kelime eğer fe ile bağlanmışsa bir hemen peşi sıra olduğu gibi bir anlam ortaya çıkar. Yine an, yine min biraz da harficerlerle, bazı fiiller farklı harficerler alır. Bu da o fiillerle alakalı bir husustur. Dolayısıyla biraz daha teknik bir konu, biraz daha gramerle ve usulü fıkıhla alakalı bir konu. Eyvallah. Çok fetvaya
1: girmiyor.
0: Fetvaya girmiyor, evet diyelim.
1: Eyvallah. Hocam, bu soruyla iktifa ederiz, biter evet. Gibi geliyor. Esra Hanım diyor ki, bazıları son dönemde nikahlarını Mekke-i Mükerreme'de kıydırıyorlar. Medine-i Münevvere'de kıydırmak isteyenler var. Bu olsa daha faziletlidir demek mümkün mü? Ne dersiniz? Bir ilave ben yapayım. Hani bazen tırnak içinde söylüyorum, biraz magazinsel olacak belki ama bir takım ünlü insanlar işte Paris'te nikah kıydılar, orada dünya evine girdiler falan gibi böyle bazen haberler önümüze düşüyor. Evet. Çok ilgimizi çekmese de. Yani bir Müslüman da ben Medine-i Münevvere'de nikah kıymak istiyorum ya da işte Mekke'de nikah kıymak istiyorum dese ne olur?
0: Ya bu faziletli değil. doğru bir şey de değil aslında. Yani bu konuda böyle bu tarz biraz ne diyelim güncel moda, modanın etkisine kapılıp bu tarz işlemleri yapmak biraz oranın ruhuna da aykırı bir durum. Yani orası nikah kıyılacak veya işte ilan-ı aşk yapılacak bir yer değil. Allah Teala'ya kulluğumuzu göstereceğimiz bir yer. Yani orayı başka amaçlar için kullanmak. Yani birçok sosyal medyada bunun örneğini görüyoruz.
1: Bazen görüyoruz hocam. Evet. İşte şurada Meta falında mesela eşiyle veyahut da artık neyse bağlantısı onunla böyle romantik pozlar, fotoğraflar evet. çekiliyorlar. Ben hiç hoşuma gitmiyor yani.
0: Yani bunlar oranın maneviyatıyla kesinlikle bağdaşmayan şeyler. Yani burada mesela nikahı orada kıymak yani o zaman şu anlama geliyor nikahsız gidiliyor gibi anlaşılıyor. Dolayısıyla yani bunlara hiç gerek yok. Yani orası romantizm yaşanacak bir mekan değil. Yani gittiğiniz yer arzın kalbi. Dolayısıyla oraya kulluk için gidilir. Oraya peygamberin hatırasını görmek için, yaşamak için gidilir. Yani bunları çok doğru bir davranış olarak görmüyorum. Biraz işin ruhu kayboluyor. Bir de yani başkalarının özentisini biz de taklit etmemiz Eyvallah. O da doğru. Sizin dediğiniz gibi yani işte birileri Paris'te yapıyor biz de Mekke'de yapalım.
1: Bunu hocam bilerek söyledim aslında. Yani, bunu ona mukayese ederek popüler hale evet. getirmeye çalışıyorlar. Gerek de yok yani.
0: Gerek yok şey. Yani bu tarz davranışlar doğru değil. Biz nikahımızı burada kıyalım. Ha şu olabilir yani mesela diyelim ki kişiler evlenirler. Ondan sonra ya biz işte filan yere gidiyor. Başkaları filan yere gidiyor. Biz bir umre yapalım. Hem evliliğimize böyle hayırlı bir başlangıç yapalım düşüncesiyle evlendikten sonra kişiler umreye giderse bu güzel bir davranış olur. Yani ama bunu da yine hani bir oranın maneviyatına, ruhaniyetine halel getirmeden gerçekten ibadet aşkıyla ve sadece ibadet etmek için oraya gitmek gerekir. Başka amaçlar için gidilmesi bu manada doğru değil.
1: Eyvallah hocam. Yani Mikonos'a balayına gideceğinize umreye gidin balayına. Böyle daha doğru bir tercih yapmış evet. olursunuz. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi ki varsınız, iyi ki bizim hocamızsınız. Allah başımızdan eksik etmesin.
0: Amin inşallah.
1: Evet muhterem izleyicilerimiz bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki müminlerin iman bakımından en olgun olanları ahlakı en iyi olanlardır. Sizin en hayırlılarınız da hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır. Cenab-ı Allah hanımlarıyla iyi geçinen, uhulet ve suhuletle, mutlulukla yuvalarını devam ettiren kimselerden eylesin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın eğe kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. Eğe kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmayı,

0: bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti. İbn Ömer'in radıyallahu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Muharremiye ve Kerbela şehitlerini anma programını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.

Azim. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri idrak ettiğimiz Hicri 1448 yılımızı hakkımızda hayırlı eylesin.

Kerbela şehidi Hazreti Hüseyin ve ailesine rahmet eylesin. Hazreti Hüseyin ve bebe olan, adeta kundakta olan yavrularına katleden zalimlerin yaptıklarından ders ve ibret alarak yeni Kerbelaların yaşanmaması için hırslarımıza, dünyevi istek ve arzularımıza gem vurabilmeyi, razı ve memnun olduğu bir hayatı yaşayabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Hazreti Ömer anlatıyor radıyallahu anh. Bir gün mescidin önünde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı gördüm. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ellerini yere koymuş, omuzuna sırtına iki torununu bindirmiş, Hasan ve Hüseyin'i sırtında taşıyordu. Adeta kendisi at gibi olmuş. Hadis-i şerifte benzetme orijinal olarak geçtiği için arz ediyorum. Kendisi adeta at gibi olmuş, torunlarını sırtına bindirmiş ve gezdiriyordu. Bu güzel tabloyu görünce küçük yavrulara şöyle seslendim diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ni'mel ferasu tahtekuma. Çocuklar, altınızdaki atınız ne kadar güzelmiş. Ne kadar güzel bir atınız var dedim. Onlar daha bir şey söylemeden iki cihan serveri, alemlere rahmet Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam mübarek başını kaldırdı ve bana şöyle cevap verdi. Ni'mel farisanuhuma. Ne kadar güzel süvarilerim, ne kadar güzel binicilerim var buyurdu. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sırtında bazen secdeye gitmişken namazda boynuna bir

inerek onların inmesini beklediğinden dolayı secdeyi uzattığını haber veriyor kaynaklarımız. Bazen hitap ederken cemaatine, sahabe-i kiramına ağladığını, düştüğünü gördüğü zaman kesiyor konuşmasını yarıda, alıyor kucağına küçücük torunlarını ve onları teselli ediyor. Severken cennet çocuklarının, gençlerinin efendisi, cennet reyhanları diye seviyor. Küçük Hüseyin büyüdü, 57 yaşlarına geldi. Maalesef Müslümanların, Müslüman olduğunu söyleyenlerin bir kısmına baş olma sevgisi sirayet etmiş. Dünyalık sevgisi sirayet etmiş. Dünya sevgisi, Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Dünya hayatını ahirete tercih etme duygusu maalesef bir kısım Müslümanlarda baskın gelmeye başlamış. Usulsüz, meşru olmayan yollardan ele geçirdikleri imkanları, ele geçirdikleri makamları koruyabilmek, oralarda birazcık daha fazla kalabilmek için tarihin şahit olduğu en büyük katliamlardan bir tanesine sebep olmuşlardı. Arkadaşlarımız, hocalarımız mersiyelerde, hocalarımız okudukları matemlerde bu acıyı dile getiren dörtlükleri, bu acıyı dile getiren dizeleri terennüm ettiler, seslendirdiler. Allah böyle bir acı bir daha yaşatmasın. Küfelilerin daveti üzerine Hazreti Hüseyin Efendimiz radıyallahu anh, Ehl-i Beyt'in güzel yavrusu 57 yaşlarında bütün bu olumsuzluklara karşı kıyam etmek üzere, bütün bu yanlışları düzeltme ümidiyle ailesiyle birlikte yola çıkmış ama kendisini davet edenlerin sözünde durmadıklarını görmüş, geriye dönmek istemiş, geriye dönülmesine bile müsaade edilmemiş. Mutlaka ve mutlaka dönemin zalim yöneticisine biat etmesi kendisinden istenmiş, biat etmeyince de maalesef susuz bırakılmış, aç bırakılmış ve daha sonra kundaktaki çocuğuna varıncaya kadar Ali Ekber, Ali Asgar, Küçük Ali adı verilen küçücük yavrulara varıncaya kadar katliama maruz kalmışlardı. Onlar bir şey kaybetti mi? Hayır. Biz Hazreti Hüseyin, şehitlerin efendisi diye nitelendirilen Hazreti Hüseyin'in şehadetinden bir kıyam terbiyesi aldık. Haksızlık karşısında susmama terbiyesi aldık. Hazreti Hüseyin'in duruşundan yanlışlara karşı bütün vücudumuzla, bütün benliğimizle, bütün gücümüzle karşı koyma, karşısında durma terbiyesi aldık. Biz Hazreti Hüseyin'den almamız gereken mesajı aldık. Biz yaşanan Kerbela'dan başka bir mesaj daha aldık. Aziz cemaat-i Müslümin, bugün Hazreti Hüseyin'i anarken Ehl-i Beyt'in Kerbela'da katledilen, şehit edilen fertlerini anarken acıyı çoğaltmak, hüznü yeniden konuşup tazelemek, kini, nefreti, öfkeyi artırmak değil maksadımız, ders çıkarmaktır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir dua öğretiyor bize Kur'an-ı Kerim'de. وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Kalbimizde iman edenlere karşı bir kin, nefret ve öfke bırakma ya Rabbi. Kalbimizde iman edenlere karşı bir kin, nefret ve öfke bırakma ya Rabbi. Biz yeni Kerbelalar yaşanmasın diye, biz yeniden hırslarının esiri olan insanlar dünyayı kan gölü haline getirmesinler diye üzerimize düşen nelerin olduğunu tespit edip onları telafi etmek, onları yerine getirmek üzere gayret edeceğiz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam hırsın kişinin dinine verdiği zararı anlatırken şöyle bir benzetme yaptığını biliyoruz. Hırsın kişinin dinine verdiği zarar şöyledir. Bir aç kurt düşünün, koyun ağlına girmiş, iki aç kurt koyun ağlına girmiş, bütün koyunları boğarak öldürmüş. Kurt malum bir yiyecek kadar, yiyeceği kadar hayvanla yetinmez. Tamamını öldürürmüş böyle bir
koyun sürüsüne denk geldiği zaman, bir koyun ağrına girip de koyunların tamamını öldüren kurtların koyunlara verdiği zarardan daha fazlasını mal düşkünlüğü, makam düşkünlüğü insanlara verir buyuruyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. İşte almamız gereken derslerden en önemlisi bu olsa gerektir aziz cemaati Müslümin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de dünya ile ahiret kıyaslamasını pek çok yerde yaparken dünyanın ahiret karşısındaki kısalığına vurgu yapıyor. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ دُحَاهَا. İnsanlar mahşeri görünce, insanlar ahireti görünce, dünyada kaldıkları süre bir kuşluk vakti, bir akşam vakti kadar gelecek kendilerine. Bir kuşluk vakti kadar hayat, bir akşam vakti kadar hayat, bir akşam vakti kadar olan hayatın işte lüks ve şatafat içerisinde hubb-ı riyaset, baş olma sevdası ve sevgisiyle servet biriktirme, şehvetin, nefsin, arzu ve isteklerin peşinden koşma, onları tatmin etme uğruna, bir kuşluk vakti kadar olan hayatı mutlu etme uğruna ebedi olan tehlikeye atılmamalı. Çünkü buyurur ki yine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, dünyada en çok nimetlere ulaşan bir kimse, dünyanın en iyi yaşamış, en iyi imkanlarına ulaşmış bir kimsesi getirilecek. يُؤْتَى بِاَنْعُمِ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Kıyamet günü getirilecek huzura. فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ. Bir kere cehenneme sokulacak. İman etmeden gelmiş ama. Cehenneme müstehak olarak gelmiş. Dünyada Rabbinin rızasına uygun yaşamadan gelmiş. Bir kere cehenneme girdikten sonra alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu ona bir soru soracak. Hel raite hayran kattu? Hel merra bike naimun kattu? Hiç hayır gördün mü sen bugüne gelinceye kadar? Hiçbir nimet tattın mı sen bugüne gelinceye kadar? Dünyası yağbal içerisinde, lüks ve şatafat içerisinde, imkan ve fırsat içerisinde, istediği her şeye ulaşmış olarak yaşayan adam, bir kere cehenneme girdikten sonra hiç hayır gördün mü, hiç nimet tattın mı sorusuna la vallahi kattu, vallahi ne bir hayır gördüm ne bir nimet tattım cevabını verecektir buyuruyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Aziz müminler, dünyanın hiçbir nimeti, dünyanın hiçbir imkanı, dünyanın hiçbir arzu ve isteği ahiretimizi tehlikeye atmaya değmez. Kerbela'nın mesajı budur. Bugün biz onu inanıyoruz ve biliyoruz ki Rabbimizin haber verdiğiyle. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْوَاتًا بَلْ اَحْيَانُ عَنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Allah yolunda can verenleri sakın ölüler zannetmeyin. Diridirler ve rızıklandırılıyorlar. Biz inanıyoruz ki Hüseyin Efendimiz ailesiyle, ahvadıyla, ehli beytiyle birlikte cennetteyken ona zulmedenler onun bulunduğu yerin tam aksindedirler. Allah Celle Celaluhu Hüseyin Aleyhisselam'ın, Hüseyin radıyallahu anh'ın yolundan yürüyebilmeyi her birimize nasip eylesin. Şehitlerin emanetine sahip çıkabilmeyi bizlere nasip eylesin. Birbirimize düşmekten, ayrılığa düşmekten, birbirimizin kuyusunu kazmaktan her birimizi muhafaza eylesin. Rabbimizin bir oluşu gibi fe inne hadihi ummetukum ummeten vahide. Bu ümmetiniz tek Allah'a iman eden bir peygamberin ümmeti olan kitabın etrafında bir araya gelen ümmetiniz Rabbinizin birliği gibi birdir. Sırrınca, usulünce, kuralınca yaşayabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Buyuruyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam, inne min ibadillahi nasen ma hum bi enbiya ve la şuhada. Bu gece aklımıza bu kalsın. Kerbela'yı anarken Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bir müjdesiyle sözlerimizi tamamlamaya çalışalım. Buyuruyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Allah'ın kullarından bir takım insanlar, inne min ibadillahi nasen ma hum bi enbiya ve la şuhada.
peygamber değiller, şehit de değiller. وَلَاكِنْ يَغْبِتُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ لِمَكَانِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah onlara kıyamet günü öyle bir makam verecek ki, öyle bir mekan nasip edecek ki, peygamber ve şehitler onlara gıpta edecekler. Yani şaşıracaklar. Bu insanlar bu mertebeye nasıl çıktı diye hayret edecekler. Sahabe-i kiram da şaşkınlıkla dinliyor ve soru soruyor. خَبِّرْنَا مَنْهُمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Bize haber verir misin? Peygamber ve şehit olmadıkları halde peygamberlerin ve şehitlerin gıpta ettiği, hayret ettiği bu insanlar kimdir? Bir tarif yapıyor Peygamber Aleyhisselam. Mübarek bir akşamda Hazreti Hüseyin Efendimiz'i andığımız bir gecede o tarifin içerisinde kalmayı nasip etmesini Rabbimizden dileyerek dinleyelim lütfen. Allah'ım şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın dilinden aktaracağımız özelliklere sahip olabilmeyi bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Buyuruyor ki Efendimiz, hum kavmun tehabbu bi ruhillah. Onlar Allah için, Allah rızası için, Allah'ın rızasını kazanabilmek ümidiyle birbirlerini seven müminlerdir. Onlar birbirlerini sevmeyi başaran Müslümanlardır. La envalin beynehum, la erhamin beynehum ve la envalin yetaadavneha. Aralarında akrabalık bağı olmasa bile aynı şehirden, aynı aileden, aynı aşiretten, aynı kabileden, aynı cemaatten, aynı tarikattan, aynı partiden, aynı sendikadan, aynı dernekten, aynı yapıdan olmasalar bile ve onların arasında bir menfaat birlikteliği, bir alışveriş, bir şirket ortaklığı, bir mal alışverişi olmasa bile sadece Allah rızası için birbirlerini sevmeyi başaranlardır. Vallahi inne vucuhahum lenur. Vallahi onların yüzü nurdur buyurdu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Vallahi ve innehum leala nur. Vallahi onlar nur üzeredirler buyurdu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve arkasından bir ayeti kerime okudu. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Dikkat edin, Allah'ın dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir. İşte bizim Kerbela'da hak hakikat yere düşmesin diye zalime karşı, zulme karşı direnen ve canını gözünü kırpmadan ailesiyle birlikte canından vazgeçen Hazreti Hüseyin'i andığımız bu gece, ya Rabbel Alemin, yeni Kerbelalar yaşanmasın diye birbirimizi sevebilmeyi nasip eyle, kardeş olabilmeyi nasip eyle, ümmet olabilmeyi nasip eyle, bizi birbirimize düşürecek her türlü menfaat, her türlü dünyalıktan uzak kalabilmeyi bizlere nasip eyle. Ma indakum yenfedu ve ma indallahi bak. Sizin elinizde olan tükenir, Allah'ın katında olan bitmek tükenmez, tükenmek bilmez. Ayet-i kerimesinde ifade buyurduğun gibi bitmeyecek olana, tükenmeyecek olana, katında olana, cennetine ve rızanı kazanmaya yatırım yapabilmeyi, onlara kavuşabilmek için gayret edebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Hüseyin'e ve ailesine radiyallahu anhum ecmain rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Cennetini ikram eyle ya Rabbi. Cemalini nasip eyle ya Rabbi. Rızanı lütfeyle ya Rabbi. Sen men yuti'illâhe ve rasûl فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصِّد۪ق۪ينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ buyuruyorsun. Her kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber olacaktır. وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا Bunlar ne kadar güzel arkadaşlarlar buyurduğun zümrelerle beraber olabilmeyi bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Nimet verdiklerinin yolunu takip edebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Peygamberinin ahlakıyla ahlaklanabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Peygamberinin aleyhissalatü vesselamın ehli beytini seven, ehli beyti gibi yaşamaya çalışan kullarından olabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Hasan ve Hüseyin'in annesi Fatıma radıyallahu annemiz gibi muttaki,
Fatıma annemiz gibi dünyaya beş paralık kıymet vermeyen, Fatıma annemiz gibi haya ve iffet abidesi olabilmeyi bizlere de, eşlerimize de, kızlarımıza da nasip eyle ya Rabbi. Hazreti Ali gibi cesur, yiğit olabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Hüseyin gibi haksızlık karşısında kıyam edebilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, fehvazınca davranabilmeyi, haksızlıklar karşısında susmayan kullarından olabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Kerbela'nın yaşanmış olduğu topraklarda yüzyıllardır yeni yeni Kerbela'lar yaşanırken, almamız gereken dersi almadığımız, çıkarmamız gereken sonuçları çıkarmadığımız anlaşılıyor. Sen bize yaşanan Kerbela'lardan, vahşetlerden almamız gereken dersleri alabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ümmet olabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Birbirinizi sevmedikçe cennete giremezsiniz buyuran Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çağrısına icabet edebilmeyi, bütün farklılıklarımızla birlikte mümin kardeşimizi çok sevebilmeyi ve senin cennetinle, cemalinle müşerref olabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Ülkemizi, milletimizi, bilad-ı İslam'ı her türlü kötülükten, maddi ve manevi hastalıklardan, bela ve musibetlerden, fitneden, fesattan, kargaşadan, anarşiden muhafaza eyle ya Rabbi. Razı olduğun hayatı yaşamayı, razı ve memnun olduğun hal üzere huzuruna gelmeyi, cennet ve cemalinle müşerref olabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbin İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.

Radyo Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan.

Bismillahirrahmanirrahim. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, aziz kardeşlerim. Alemlerin Rabbine hamd ederek, alemlere rahmet olarak gönderilen Resulüne salat ederek, hepinize selam ederek sohbetime başlıyorum. Bu akşamki sohbetimizde dijital çağın imtihanını akıl, bilgi ve hikmet ekseninde değerlendirmeye gayret edeceğim. Aziz kardeşlerim, İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik elbette akıldır. İnsan aklı sayesinde düşünür, sorgular ve anlam üretir. Akıl ile bilgiye ulaşır, düşünme ile bu bilgiyi fikre, yani anlamlı bir idrake dönüştürür. Bu insanın var olduğu günden beri taşıdığı en temel ve en önemli özelliğidir. Ancak içinde yaşadığımız çağ bu süreci kökten etkilediğini de görüyoruz. Çünkü bugün bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolaylaşmış vaziyette. Dijital ortamlar sayesinde bilgi saniyeler içinde bir tıkla önümüze geliyor. Değerli kardeşlerim, toplumların tarihsel serüvenleri vardır. İnsanlığın uğraşlarına göre toplumları üç temel döneme de ayırabiliriz. Tarım toplumu, sanayi toplumu ve bugün içinde bulunduğumuz bilgi toplumu. Tarım toplumu özellikle Orta Çağ döneminde hüküm ferman olmuş bir toplum yapısı. 18. yüzyılın sonunda insanlık bu toplumdan, tarım toplumundan İngiltere merkezli gerçekleştirilen sanayi devrimiyle birlikte sanayi toplumuna geçmiş vaziyette. Ve bugün bilgi toplumunu şu anda yaşıyoruz hep birlikte. Bilgi toplumunun en belirgin özelliği ise günümüzde artık dijitalleşme diyoruz. Otomasyon diyoruz ve en önemlisi bugün eğitimden ekonomiye her alanda kullanılmaya başlanan yapay zeka. Artık birçok iş insan eliyle yapılmıyor. Makineler ve algoritmalar aracılığıyla bilgiler elde ediliyor, tasnif ediliyor, projeler yapılıyor ve hayata geçiriliyor. Değerli kardeşlerim, bu dönüşümün arka planında bir düşünce tarihi var. Bu düşünce tarihi özellikle 17. yüzyılda ortaya çıkan modernizm, aklı merkeze almış ve doğru bilgiye ulaşmanın yolu olarak rasyonalizmi geliştirmiş. Aynı dönemde pozitivizm hakikati yalnızca maddi dünya ile sınırlandırmış, böylece din ve dini kurumlar hayatın merkezinden yavaş yavaş geri plana itilmiş ve seküler bir yaşam anlayışı gittikçe güç kazanmış. Daha sonra ortaya bu sefer postmodernizm çıkmış. Postmodernizm, modernizm anlayışını eleştirerek nesnel hakikat yerine bireysel algıyı ve yorumu ön plana çıkartmış bir akımdır. Artık hakikatten çok algı konuşulmaya başlanmış. Yani çoğu zaman da bunu da üzülerek müşahede ediyoruz. Hakikat algıya kurban edilmeye başlanmış. Bugün sosyal medya, internet ve yapay zeka uygulamaları bu algı dünyasını şekillendiren en güçlü araçlar haline gelmiş vaziyette. İnsan artık sadece bir birey değil, aynı zamanda hedeflenen bir tüketiciye de dönüşmüş vaziyette. Bunu sosyal medyayı açtığınızda, internete girdiğinizde, sanal alemde dolaştığınızda hemen fark edebilirsiniz. Dostunuzla, arkadaşınızla konuştuğunuz bir konu hemen biraz sonra önünüze bir reklam olarak çıkabilmekte. Veya internette yapmış olduğunuz bir search, bir araştırma hemen arkasından size belirli reklamların ekranını hemen yansıtabilmekte. Bu neyi ortaya koyuyor? Demek ki birey merkeze alınmış, hedef olarak birey ortaya konulmuş. Bu modernizmden sonra postmodernizmin ortaya koyduğu bir zemindir, ürettiği, ulaştığı bir sonuçtur. Diğer taraftan değerli kardeşlerim, biz Müslüman olarak İnancımızın bizden nasıl bir hayat istediğini biliyoruz. Ancak bunu hayata geçirmekte zorlanıyoruz.
bunu hayata geçirmekte zorlanmamızın arkasında da bugün internet yoluyla, sosyal medya yoluyla veya teknolojik araçlarla, enstrümanlarla hayatımıza gelen bir batı medeniyeti anlayışı yatmaktadır. Mesela örnek olarak faizin haram olduğunu bilmeyen bir Müslüman yoktur. Fakat onu hayatımızdan tamamen çıkaramıyoruz. Neden? Çünkü sistem faizi kendi ayakta kalışının temel unsurlarından biri haline getirmiş. Biz eğer bu araçları kullanacaksak ve kullanıyorsak kendimizi bunun dışında tutamıyoruz, tutmamız mümkün olmuyor. Modern dünya aklı merkeze almış, hayatı rasyonelleştirmiş ve dini geride bırakmış vaziyette. Bu ortamda üretilen bilgi nötr değil. Kendi değerlerini de beraberinde taşıyan, kendi değerlerini sizin hayatınıza enjekte eden bir sistem içerisinde hep birlikte yaşıyoruz. Değerli kardeşlerim, biz Müslümanlar olarak ilim Çin'de de olsa gidip alınız anlayışıyla daima bilgiye aç ve açık olduk. Bu doğrudur, ancak burada gözden kaçırdığımız önemli bir husus vardır. O da nedir? Hikmet meselesi. Hikmet sadece bilgi değil, o bilginin değerle, kültürle ve anlamla yoğrulmuş halidir. Biz bilgiyi aldık fakat onun taşıdığı kültürü de farkında olmadan benimsedik. Bu da zamanla medeniyet tasavvurumuzu olumsuz etkiledi. Bugün dünyayı şekillendiren en büyük güç yalnızca teknoloji ya da ekonomi olmadığının da farkında olmalıyız. Asıl güç inançtır değerli kardeşlerim. Birlik, kardeşlik ve ortak değerler etrafında birleşmek ve bütünleşmektir. Bu değerler zayıfladığında toplumların çözüldüğünü, devletlerin dağıldığını da hatırlatmak isterim. Bu noktada dinin önemi büyüktür aziz kardeşlerim. Rivayete göre Konfüçyüs, bir toplumda bozulma başladığında önce kavramların düzeltilmesi gerektiğini salık verir. Eğer bizim dinimizde tevekkül, kanaat, infak, uhuvvet gibi kavramlar yerini güç, para ve eşyaya bırakmışsa aslında sadece kelimeler değil, dünyayı algılama biçimimizi de kaybetmişiz demektir. Bugün yaşadığımız yerlerde dükkan isimlerine veya site isimlerine baktığımızda yerli ve milli isimler yerine batılı ve özellikle yabancı dilde, İngilizce'de isimler olduğunu görüyoruz. Bu da aslında bu değişimin, tırnak içinde bu bozulmanın sokağa ve mahallelere yansımış, yayılmış şeklidir değerli kardeşlerim. Bu noktada İslam'ın iki temel kavramı, iman ve istikamet, bizi uyarması ve uyandırması gereken iki kavramdır. İman, aziz kardeşlerim, güven veren bir inançtır. Kalpte başlar, hayatta görünür hale gelir. İstikamet ise bu imanı korumak ve onu yaşamak için verilen mücadeledir. İşte bu noktada kendimize inanmamız, imanımızı güçlendirmemiz ve kendi kök paradigmalarımız doğrultusunda hareket etmemiz, yerli ve milli kültürümüzü, medeniyet

hayatimizi istikamet üzere korumaya çalışmamız bizim ödevimiz ve görevimiz olmalıdır. Bugün insanları dinden uzaklaştırma çabaları açık ve doğrudan da değildir. Daha çok dolaylı yollarla gerçekleştiğini görüyoruz. Yani aslında din bizim kültürümüzün en önemli parçasıdır ve dini koruduğumuz müddetçe kültürümüzü, medeniyetimizi, devletimizi ve milletimizi korumuş oluyoruz. Ama maalesef bugün doğa kullanılarak, çevre kullanılarak, insan hakları, aşk ve bilim gibi alanlar kullanılarak maalesef bizi bizden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bunun yolu yine bizim öz değerlerimiz üzerinden doğaya sahip çıkmak, çevreye sahip çıkmak, insan haklarına sahip çıkmak ve bilimimizi ona göre üretmek olmalıdır. Bu durumu Aliye İzzet Begoviç şu şekilde ifade ediyor. Diyor ki Aliye İzzet Begoviç, insanları sadece inananlar ve inanmayanlar olarak değil, kendini inanan zannedip gerçekte öyle olmayanlar olarak da değerlendirmemiz gerekir. Yani ben müminim diyor ama ne evinde İslam'ın değerleri var, ne iş yerinde imanın değerleri var, ne de sokağında dininin ve kendi öz kültürünün göstergelerini görmek mümkün değil. Değerli kardeşlerim, son olarak şunu ifade etmek isterim. Sosyal medya ve dijital platformlar bilgiye erişimi kolaylaştırdığı kadar bilgi kirliliğini de beraberinde getirmektedir. Bu alanlar hikmetten uzak bilginin hızla yayıldığı mecralar haline gelmiş vaziyettedir. Onun için bugün bize düşen görev bilgiyi almak fakat onu hikmetle tartmaktır. Teknolojiyi kullanmak fakat ona teslim olmamaktır. Ve en önemlisi aklımızı imanla, bilgimizi hikmetle buluşturmaktır. Rabbim bizleri aklını imanla, bilgisini hikmetle buluşturan ve İslam'ı çağın idrakına yine çağın en etkin araçlarıyla sunmaya gayret eden kimselerden eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Radyo Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın İbrahim aleyhisselam hakkındaki "Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdı. Artık kim bana uyarsa o bendendir." mealindeki ayetiyle İsa aleyhisselam hakkındaki "Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin." mealindeki ayeti okudu. Sonra ellerini kaldırarak "Allah'ım, ümmetim, ümmetim" dedi ve ağladı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git. Rabbin her şeyi daha iyi bildiği halde ona neden ağladığını sor," buyurdu. Cebrail, Resulullah'ın söylediklerini Allah çok daha iyi bilmesine karşın ona haber verdi. Allah Teala, "Ey Cebrail, Muhammed'e git ve ümmetin konusunda seni memnun edeceğiz ve seni üzmeyeceğiz" dediğimi ona söyle, buyurdu.
3: Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışırlarsa ayrılmadan evvel günahları bağışlanır buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.
5: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

0: Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn Mesud diyor ki sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır.
1: Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bir gün sohbet esnasında der ki, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Elbisesini kibirlenerek yerlerde sürüyenlere Allah rahmet nazarıyla bakmaz. Bunu duyan Hazreti Peygamber'in kölelerinden Ebu Reyhane, vallahi bu naklettiğin hadis beni rahatsız etti der ve sözlerine şöyle devam eder. Vallahi ben güzelliği severim. O kadar ki ayakkabımın ipinden, kırbacımın bağına kadar her şeyimin güzel olmasını isterim. Şimdi bunlar da mı kibir? Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz ki Allah güzeldir, güzelliği sever ve Allah

0: Hikmetinin kulunun üzerinde görülmesini sever. Kibirse hakikati inkar etmek ve insanları küçümsemektir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi, bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya mealindeki ayet indi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana bir söz söyle ki, o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'a inandım de, sonra da dost doğru ol, buyurdu.

Ukbe bin Ebu Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anhüma Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolunda çarpışırken meydana gelen toz ile cehennemin dumanı bir araya gelmez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Benim peygamberim.

0: çocukluğunuzu, çocuğunuzu ya da sevdiğiniz herhangi bir çocuğu düşünün. Böyle düşündüğümde benim gözümün önünde her şeyden habersiz, masum ve neşeli bir çocuk hayali belirir. Zaaflığın gülümsemesi yayılır yüzünden. Neşeyle oynar, sevinçle zıplar, mutlu olur ve etrafına mutluluk saçar. Eğer çocuklar büyük kayıplar yaşamamış ve telafi edilemez acılar çekmemişlerse, neşeli gençler olurlar genelde. Eğlenir, sever ve sevilirler. Heyecanlanır, merak eder ve merak ettiklerinin peşinden giderler. Genç için hayat olduğu yerde durmayan, coşkunca akan ve okyanusa kavuşmaya çalışan bir çağlayan gibi gelir bana. Yani bir genç olarak gerçekten böyle hissediyorum. Gençliği gürül gürül akan bir nehre, yaşlılığıysa sakin bir denize benzetiyorum. Nehir taşar, coşar, koşar. Denizse durur, saklar ve susar. Size de oldu mu bilmem ama bu yaşta her şey mümkünmüş gibi geliyor bana. Bir çırpıda dünyanın öbür ucuna gitmek, bir çırpıda bozulmuş olduğuna inandığın düzeni değiştirmek çok kolaymış gibi geliyor. Ayrıca fikirlerimin herkes tarafından beğenileceğine inanmak, her soruna kesinlikle müthiş bir çözüm önerimin olduğunu sanmak gibi düşüncelerim de var. Biliyorum, bunlar elbette gerçekçi şeyler değil. Ama hayatının bu dönemlerinde bu tür düşüncelere sahip olmak çok da yadırganacak bir şey değil bence. Ama bazı şeylerin asla mümkün olmayacağını da kabul ediyorum. Mesela annemden daha güzel yemek yapamayacağım. Asla kendimi babamın beni sevdiği kadar sevemeyeceğim. Ve asla ne kadar uyursam uyuyayım yeteri kadar uyumuş olmayacağım. Ama geri kalan çoğu şey, buna küresel dengeler, stratejik hamleler falan da dahil olmak üzere hepsi anında değiştirilebilir şeylerdir benim için. Yapılması gayet mümkündür hem de hepsinin. Yapılmamasının tek nedeni bunun göze alınamayışı gibi gelir bana. Ve yapılması gereken şeyler yapılması geciktirildiği zaman üzerinden geçen her saat ve her dakika bizim üzerimize daha büyük bir sorumluluk yüklüyor bence. Bu durum sorunun daha da büyüyerek halledilemez bir hale gelmesine neden oluyor. Gazze'de işlenen soykırımı düşünün. Bu yüzyılda, bu medeniyet iddiasında, bunca gözün ve aklın tanıklığı altında bu soykırımın engellenememesi ve sorumlularının cezalandırılamaması bence yapılması gereken ve yapılması göze alınamadığı için yapılamayan şeylerden biri. Şundan dolayı böyle düşünüyorum. Ben çocukluktan itibaren Kur'an ayetlerini öğrenen, Allah'ın buyruklarını okuyan ve Hazreti Peygamber'i rehber edinen, henüz hayatının baharında biriyim. Haksızlıklara karşı mücadele etmek, öğrendiğim değerlere ve kardeş bildiklerime sahip çıkmak, varlığımı hissedebilmemi ve anlamlandırabilmemi sağlıyor. Bu düşünce kafamda cevaplanması gereken şu sorulara dönüşüyor. Savaşlar ve katliamlar neden durdurulamıyor? Bunca acıya ve zorluğa neden tahammül etmek zorundayız? Bu kadar mı korkuyor herkes canının ve dünyalığının kaybından? Zaten bir gün olacak olanın neden bugün olmuş olmasından korkalım ki? Neden çocuklar ölüyor ve neden biz bunu seyretmek zorundayız? Ellerimiz ne işe yarıyor? Çocukları aç bırakarak öldürenler neden cezalandırılamıyor? Annem beni niçin doğurdu? Öğrendiğim ve inandığım her şey beni bu soykırıma karşı her şeyimle mücadele etmeye çağırırken neden sessiz kalmam bekleniyor? Benim gibi düşünen yüz binlerce genç olduğunu biliyorum. Ve bu tür konularda bizlere biçilmeye çalışılan toplumsal rolden aşırı rahatsızım. Ne kumaşı, ne dikişi, ne boyu, ne de rengi bize ait olmayan bu kıyafetlerin üzerimize giydirilmesine razı değilim. Sosyal medyada genç olmanın sadece eğlenceyle meşgul olmayı gerektirdiği, yanlışları düzeltmenin, küresel sorunlarla ilgilenmenin gençlerin vazifesi olmadığı gibi söylemlerle çok sık karşılaşıyorum. bunun birileri tarafından kasıtlı olarak etrafına kör, haz bağımlısı sürüler oluşturmak amacıyla üretilmiş söylemler olduğunu biliyorum. Böylelikle yaptıkları katliamları, bırakın gerekçelendirmeyi, görmezden gelinmesini, umursanmamasını istiyorlar. Gençlerin sınırsız eğlencenin getirdiği bilinç kaybıyla ortaya çıkan aşırılıklarının hoşgörü ardına gizlenerek onaylanmasının da bir tuzak olduğu gün gibi ortada. Gencecik insanların kendi hayatlarını mahvetmelerine ve utanç duyacakları basitliklere hiç düşünmeden atlamalarına kapı aralayan bu sahte iyi niyet gösterileri samimiyetten o kadar uzak ki, bu sırıtkan çağrıdaki şeytani kötülüğü görmemek imkansız. Kimin hayatındaki bir utancın yükünü ortadan kaldırabilir ki? Bir genç olarak, genç olmanın sınırsızlıkların çizgisinde sorumsuzca davranmakla eş değer olduğu fikrini onaylaman mümkün değil. Her şeyi düşünüp muhakeme edebilecek sağlıklı ve duru bir zihne sahip olabildiğimiz bir yaşta, sorunlara çözüm üretip kendi geleceğimizi kurabilme imkanı varken, aman boşver hayatı, eğlenmene bak söylemlerinin saf bir iyi niyet göstergesinin ürünü olmadığını, bilakis beni çıkamayacağım karanlık bir kuyuya hapsetmek isteyen bir zihnin tasarımı olduğunu biliyorum. Yetiştiğim iklim, öğrendiğim dersler, inancım ve imanım beni modern dünyanın sahte, yaldızlı ve duygusuz makyajına karşı koruyor. Yine aynı değerler, bütün sosyal medya mecralarının gençleri günlük, hatta anlık tüketilen eğlence nesnelerine çevirmesine müsaade etmiyor. Eğer özgürlük ve hoşgörü örtüsünün ardına gizlenmiş bu düşünce bana hayatımı sorumsuzca davranarak savurabileceğimi pazarlamaya çalışıyorsa, benden çalmak istediği şeyin henüz baharında olduğum hayatımın geri kalanı olduğunu biliyorum. Bunu sorumsuzca harcamamam gerektiğini ve bunun neye mal olacağını da çok iyi biliyorum. Çünkü bu konuda bundan asırlar evvel peygamberimin sahip olduklarımızın kıymeti konusunda asla aklımdan çıkmayacak şu sözlerine tutunuyorum.
1: İnsanoğlu kıyamet günü 5 şeyden hesaba çekilmedikçe yerinden kımıldayamayacaktır. Ömrünü nasıl tükettiğinden, gençliğini nasıl yıprattığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından ve öğrendiği bilgilerle nasıl amel ettiğinden.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Miktat bin Esved, Peygamber Efendimiz'e, "Ey Allah'ın Resulü, şayet bir kafirle vuruşurken kılıcıyla bir elimi kesip koparsa, sonra da kaçıp bir ağacın arkasına sığınıp canını kurtarabilmek için ben Allah'a teslim oldum dese, onu öldürebilir miyim?" diye sorması üzerine Peygamber Efendimiz, "Onu öldürme," buyurdu. "Ya Resulallah, ama o elimi kestikten sonra Müslüman olduğunu söyledi," diyen Miktat'a, "Onu öldürme. Çünkü eğer onu öldürürsen, o senin onu öldürmeden önceki konumuna geçer. Müslüman olduğu için onun canı dokunulmaz olur. Sen de onun bu sözü söylemeden önceki durumuna düşersin. Bir Müslümanı öldürdüğün için dokunulmazlığın ortadan kalkar ve sana kısas uygulanır," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İmran bin Husayn'dan radıyallahu an şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Husayn'a dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti. "Allah'ım, bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in, Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe, bunu o mu söyledi dedi. Evet demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr'le asla konuşmamak üzere Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe, hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de adağımı bozarım dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr, Misver bin Mahreme ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyavus'la konuştu ve onlara, Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz diyerek izin aldılar. O girin dedi. Onlar hepimiz de mi dediler. O da evet hepiniz de girin dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı. Ağlayarak Allah aşkına beni affet diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve peygamberin dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. Ben nezrettim yani adak adadım. Nezri bozmak zordur dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr'le konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı. Ebu Bekir'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştür. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin dedi. Sonra da şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir desin ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi diye sordu. Ali radıyallahu anh hamdolsun iyi geçirdi cevabını verdi.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin ebeveynine sövmesi büyük günahlardandır. Ashab, ya Resulallah, hiç insan ebeveynine söver mi dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, kişi bir adamın babasına söver, o da onun babasına söver. Adamın anasına söver, o da onun anasına söver.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme rabben nas, mudhibel ba's, işfi ente şafi la şafiye illa ent, şifaen la yugadiru sakama.
2: Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver, sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım." diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey

bir daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel, gizli bir şey söyledi. Sen ise ağlıyorsun dedim. Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma, şimdi olur dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez dedi ve diline işaret ederek lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder buyurdu.

bir güzide mektuptur, çağların ötesinden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin, sükutu yar, sevinci dualar kadar derin.

çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: farz namaz için kamet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem, elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu.
2: Hazreti Ayşe'nin yaşının ilerlediği zamanlardı. Resulullah'ın vefatı üzerinden seneler geçmiş, Medine'nin hayat şartları epey değişmişti. Günün birinde müminlerin annesi Eymen el-Habeşi isimli bir ziyaretçiyi kabul etti. O gün Hazreti Ayşe kalın pamuklu Yemen kumaşından imal edilmiş 5 dirhem kıymetinde bir elbise giymeyi tercih etmişti. Hazreti Ayşe bir etrafındaki insanların giyimine, bir de kendi giyimine baktı ve birden darlık zamanlarını hatırladı. Misafiri Eymen'e dönerek şöyle söyledi: Eymen, başını kaldır da şu cariyeme bir bak. O şimdi benim üzerimdeki şu elbiseyi evde giymeye tenezzül etmez. Halbuki Resulullah'ın sağlığında benim buna benzer bir elbisem vardı. Medine'de gelin olacak her hanım haberci gönderir, düğününde giymek için onu benden ödünç alırdı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh, babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve "Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Sağlıklı iken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demen de bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur." buyurdu.

Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde uyumuştu. Uykudan kalktı. Hasır vücudunda iz yapmıştı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, sizin için bir yatak temin etsek olmaz mı?" dediler. "Benim dünya ile ne işim var? Ben dünyada bir ağaç altında gölgelenip de sonra onu bırakıp giden bir yolcu gibiyim." buyurdu.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım, sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Ebu Zer'in naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zahit olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahit olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der. Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler, evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd yani Hamd Sarayı adını verin buyurur. Ebu

0: Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birine eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse attığı her adımdan biri bir günahını siler. Diğeri de onu bir derece yükseltir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun salat ve selamlarınız bana ulaşır. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimse kimseyi fasıklık veya kafirlikle suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur.
1: Hazreti Peygamber her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın peygamberi ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülüklerden çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

cana yakın olmak. Resulullah Aleyhisselam'ın en belirgin özelliği cana yakın olmasıydı. Mütebessim çehresiyle herkesin gününü aydınlatırdı. Yüzünün asık olduğuna dair hiçbir rivayete rastlamıyoruz. Sadece Allah'ın gazabına sebep olan durumlarda yüzünün renginin değiştiğini, hatta alnındaki damarlardan birinin belirginleştiğini aktarıyor ashabı. Haksızlığa ve adaletsizliğe tahammülü yok. İnsanların kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atmalarına müsaadesi yok. Ama lüzumsuz yere sarf edilen, maksadını aşan sözlerden dolayı öfkelendiğine şahit olmuyoruz. Şahsına karşı yapılan büyük saygısızlıkları bile büyük bir olgunluk ve sükunetle karşılıyor. İnsanlara karşı hep hüsnü zan sahibi, onların daha iyi olacağını düşünüyor. Bilselerdi yapmazlardı diyor. En büyük düşmanlarını bile pişmanlığını gördüğünde affeden bir insan o. Onu tanıyanlar derin bir muhabbetle bağlanıyorlar ona. Çoluk çocuk herkesin yüreğinde taht kuruyor. Onun sağlam karakteri ve güzel ahlakı etrafında muhabbete dayalı bir kalkan oluşturuyor. Onun uğruna canını feda etmeyecek bir sahabisi bile yok. Çünkü herkesin hayatına dokunmuşluğu var. İnsanların dertleriyle dertlenen, onları kendilerinden çok düşünen bir peygamber. Nezaketi, letafeti, zarafeti en dikkat çekici özelliklerinden. Onu görenlerin ilk izlenimi, onun gibi birinin yalan söyleyemeyeceği oluyor. Bu yüz, yalancı yüzü değildir diye İslam'ı tercih edenler var. Müminlerin üzerine titriyor. Onların olabilecekleri en iyi hale gelmesini istiyor. Hemen

her sözünde ve her hareketinde Müslümanların nasıl olması gerektiğini anlatıyor bizlere. Mesela, mümin korkak olabilir, cimri olabilir ama yalancı olamaz diyor. Emanete riayet etmenin, sözünde durmanın, dürüst ve doğru olmanın önemini vurguluyor her fırsatta. Ve şöyle diyor sevgili Peygamberimiz, mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur. Başka bir seferinde şöyle diyor, kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse, tıpkı kendisi gibi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e Allah filanı seviyor, onu sen de sev der. Cebrail de onu sever ve gök ehline Allah filanı seviyor, siz de onu sevin diye seslenir. Bunun üzerine göktekiler o kimseyi severler. Sonra da o kişi yeryüzünde herkesin sevgisine mazhar olur.

Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe'ye soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi. Cevabını verdi.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 70 yahut 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

Müminlerin emiri Ebu Hafs, Ömer bin Hattab, bin Rezah, bin Adi bin Ka'b, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen ve faydası olmayan malayani şeyleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13'ü, 14'ü, 15. günlerinde tut buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazıyla sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: Toplumun hassas kesimleri hepimize emanetler. Mus'ab bin Sa'd anlatıyor. Sa'd radıyallahu anh kendisinin diğerlerinden daha üstün olduğu düşüncesindeydi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Size ancak zayıflarınız sebebiyle yardım ediliyor ve rızık veriliyor değil mi? Ebu Zer anlatıyor. Ya Resulallah, zenginler sevapları götürüyorlar. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar ve hac ediyorlar dedim. Resulullah, siz de namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz ve hac ediyorsunuz buyurdu. Ama onlar sadaka da veriyor, biz veremiyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Sen de sadaka verebilirsin. Yoldaki kemiği kaldırıp kenara koyman sadakadır. Amaya veya yol sorana yol göstermen sadakadır. Gücünle güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen sadakadır. Enes bin Malik diyor ki, ben Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu işittim. Yüce Allah, herhangi bir kulumu gözlerini kaybetmekle sınadığımda eğer sabrederse, gözlerine karşılık onu cennete koyarım buyurdu. Enes bin Malik'in rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar. Enes bin Malik diyor ki, Hazreti Peygamber şu dualarla Allah'a yalvarırdı. Allah'ım, cimrilikten, tembellikten, ömrün en rezil, düşkün zamanına kalmaktan, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Amr bin Abese'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kim saç ve sakalını Allah yolunda ağartırsa bu beyazlık kıyamet günü kendisi için nur olur. Sehl bin Sa'd anlatıyor. Resulullah, ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette böyle yan yana olacağız buyurdu ve aralarını hafifçe açarak işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi. Avf bin Malik el-Eşcai'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ben ve karşılaştığı sıkıntılar yüzünden yanakları kararmış kadın, kıyamet gününde şu ikisi, işaret parmağı ve orta parmak gibi yakın olacağız. O kadın ki kocasının ölümü sebebiyle dul kalır da asil ve güzel olduğu halde çocukları yetiştirinceye ya da ölünceye kadar kendisini yetim çocuklarının bakımına hasreder. Bunu söylerken Hazreti Peygamber'in yaptığı gibi Ravi Yezid de orta parmağıyla işaret parmağını birleştirerek işaret etti. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kim bir yetimi yiyecek ve içeceğini üstlenecek şekilde sahiplenirse, affedilmeyecek bir günah işlememişse Allah onu mutlaka cennete koyar. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Müslümanlar arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Müslümanlar arasında en kötü ev ise, içinde kendisine kötü davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Ebu Hureyre anlatıyor. Suffe ehli Müslümanların misafirleriydi. Onların ne aileleri ne de malları vardı. Hazreti Ali'nin naklettiğine göre Allah Resulü'nün kızı Hazreti Fatıma ev işlerinde kendisine yardımcı olacak bir hizmetçi istediği zaman Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ben size ihsanda bulunup da Suffe ehlini iki büklüm olmuş kıvranır vaziyette açlığa terk edemem. Ebu Hureyre anlatıyor. Allah Resulü kendisine zekat malı geldiğinde ondan hiçbir şeyi almaz, onu Suffe ehline gönderirdi. Hediye geldiğinde ise onlara gönderir, kendisi de bu hediyeden alır, Suffe'dekileri hediyeye ortak ederdi. Cabir bin Abdullah tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa Allah onu koruması altına alır ve cennete koyar. Güçsüzlere yumuşak davranmak, anne babaya şefkat göstermek ve elinin altında bulunan hizmetçilere iyi muamelede bulunmak. Mağrur anlatıyor. Ebu Zer'le Rebeze'de karşılaştım. Kendisinin de kölesinin de üzerinde aynı kıyafet vardı. Bunun sebebini ona sordum. Dedi ki, bir adamla Bilal Habeşi ile karşılıklı birbirimize sövdük ve annesinin zenci olması sebebiyle onu aşağıladım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bana şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer, onu annesinden dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki sen kendisinde hala cahiliyeden izler bulunan bir kimsesin. Köle kardeşleriniz Allah'ın sizin emrinize verdiği hizmetçilerinizdir. Her kimin kardeşi emri altında bulunursa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onlara güçlerini aşan işler yüklemeyin. Eğer ağır işler yüklerseniz onlara yardım edin. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Herhangi birinizin hizmetçisi yemeğini hazırlayıp da getirdiği zaman ki o hizmetçi yemeğin sıcağına dumanına katlanmıştır, onu kendisiyle beraber oturtsun, o da yesin. Şayet yemek az olursa eline ondan bir iki lokma koyuversin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية.
2: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn Mesud diyor ki, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu: Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Üç kişi iseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım," der.
0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجدا فعله ثلاثة، وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım."
2: Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: "Allahümme inni es'elukel huda ve't-tuka ve'l-afafa ve'l-gina."
3: Allah'ım, senden hidayet, takva, İffet ve gönül zenginliği istiyorum. Takva, İslam'ın esasıdır. Allah Teala'ya sürekli ibadette bulunmak, ona isyan etmeyi terk etmektir. Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, ona şükredip nankörlük yapmamaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslümanlar olarak can verin." Takva, müminlerin yolu, peygamberlerin ahlakıdır. Peygamberler başta olmak üzere Allah Teala'nın bütün kullarına bildirdiği öğüdü takvadır. Takvaya sahip olan, dünyada ve ahirette kurtuluşa ermiş, büyük bir kazanç elde etmiştir. Takvadan uzak kalan kimse de kendisine yazık etmiş ve kendisini büyük zarara uğratmıştır. Takva sahibi olanlar, yani Cenab-ı Hakk'ın emrettiklerini yerine getirenler ve yasakladıklarında

0: ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran buyurarak müminin her hal ve şartta takvadan ayrılmaması gerektiğini vurgulamıştır. Sevgili Peygamberimizin hem kendisi hem de başkaları için Allah'tan en büyük dileği takva olmuştur. Yolculuğa çıkmak üzere olan birisi kendisinden hayır dua isteyince, Allah seni takva ile azıklandırsın buyurmuştur. Bir gece Allah Resulü'nü yatağında bulamayan Hazreti Ayşe, onu secde halinde bulmuş ve şu duayı okuduğunu işitmiştir. Allah'ım, nefsime takvasını ver, onu temizle. Onu temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Onun velisi ve mevlası sensin. Takva sahibi olanlara güzel, temiz ve helal rızık ve bir de zorluktan kurtuluş vardır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, o kimseye her zorluktan kurtuluşa çıkış yolu gösterir ve hiç ummadığı yerden onu güzel rızıklarla rızıklandırır. Ne mutlu bu müjdeye ulaşabilenlere!
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 27 derece faziletlidir.

0: وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince 3 defa tekbir getirir, sonra da itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım, bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım, bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım, seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, perişan hallerden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi.

0: عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. والثالثة والرابعة وسائرهن. ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل.
1: أنس رضي الله عنه İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu.

0: وعنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler? Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.
2: Sevgili Peygamberimiz şöyle demiştir: Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan işleri kabul eder.
3: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
0: Allahümme gfir li zembi kulleh, dikkahu ve cilleh, ve evvelehu ve ahireh, ve alaniyetehu ve sirreh.
1: Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.

Peygamber şehri Medine'nin huzur dolu günlerinden biriydi. Varlığıyla şehri bereketlendiren Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, yakın dostlarından Abdullah bin Mes'ud'a seslendi. "Abdullah, bana Kur'an oku." Bir an için şaşırdı ilminin derinliğiyle tanınan değerli sahabi. "Ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım?" diyebildi sadece. Allah Resulü, "Evet, evet, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum." buyurdu. İbni Mesud okumaya başladı. Nisa suresinin yaratılışı hatırlatan, yetime saygıyı tavsiye eden, miras paylaşımını konu alan ayetlerini okudu. Nihayet, "Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, bakalım onların hali nice olacak." ayetine geldiğinde, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden yaşlar süzüldüğünü fark etti. Daha fazla dayanamadı rahmet elçisi ve "Bu kadar yeter." buyurdu.

0: İçim dışım bezendi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazından evvel 4 rekat ve sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılmayı terk etmezdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam, ya Resulallah, ben sefere çıkmak istiyorum, bana nasihat et, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı, her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim, buyurdu. Adam dönüp gidince Resulullah, ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır, diye dua etti.

0: وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبل تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.
1: Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın, Safiye'nin kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzak idi.''

0: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin.
2: Allah Resulü bir gün amcasının oğlu Abdullah bin Cafer'i bineğinin terkisini almış gidiyordu. Derken ihtiyaç gidermek için durdu. Ensardan birine ait bir hurma bahçesinin duvarının arka tarafına geçti. Bahçede bağlı bir devenin bulunduğunu gören Allah Resulü ona doğru yöneldi. Zavallı deve Peygamber Efendimiz'i görüp inlemeye başladı. Gözlerinden yaşlar süzülmekteydi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber devenin yanına vardı ve şefkatli elleriyle onun kulaklarını okşamaya başladı. Hayvancağız hemen sakinleşiverdi. Zavallı hayvanın aç bırakıldığını anlayan rahmet peygamberi, "Kim bu devenin sahibi? Bu deve kime ait?" diye seslendi. Ensardan bir delikanlı, "O benimdir ey Allah'ın Resulü" diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona döndü ve, "Sana verdiği şu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Bu hayvan bana senin onu hem aç bıraktığını hem de yorduğunu şikayet etti" buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin ebeveynine sövmesi büyük günahlardandır. Ashab, ya Resulallah, hiç insan ebeveynine söver mi dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, kişi bir adamın babasına söver, o da onun babasına söver. Adamın anasına söver, o da onun anasına söver.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?
0: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir: Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz.
2: Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bir gün sohbet esnasında der ki: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: Elbisesini kibirlenerek yerlerde sürüyenlere Allah rahmet nazarıyla bakmaz. Bunu duyan Hazreti Peygamber'in kölelerinden Ebu Reyhane: Vallahi bu naklettiğin hadis beni rahatsız etti, der ve sözlerine şöyle devam eder: Vallahi ben güzelliği severim. O kadar ki ayakkabımın ipinden kırbacımın bağına kadar her şeyimin güzel olmasını isterim. Şimdi bunlar da mı kibir? Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz ki Allah güzeldir, güzelliği sever ve Allah nimetinin kulunun üzerinde görülmesini sever. Kibirse hakikati inkar etmek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

Ellerim boşlukta, senin Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim, göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Nurunla pervane kesilen bedene bir bak, bedenini yak. Ruhuna bir çift kanat tak, gözyaşıyla yunmuş, kan rengine boyanmış. Sana ey gönül ikliminin meliki, sana bu adak, kapında çağlarca ağlayacak. Haki payine yetem der ömürlerdir muttasıl. Başını taştan taşa vurup, gezer avare su.

0: Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin dua açılmadık gelini, sevgili. Ve duayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yaylardın. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Resulullah'ın sevgilisi Hazreti Ayşe radıyallahu anha. O zamanlar evlerde kandiller yoktu. Ay ışığı sızardı küçük pencerelerden. Damlardı ayın şavkı hurma dallarından toprak duvarlara. Mescidin avlusuna bitişik küçük odalar da alırdı nasibini ay ışığından. Ama sadece ay değildi odalardan birini aydınlatan. Ayşe radıyallahu anha'nın gözlerinde parlayan, onun göz bebeklerinde ışıldayan, dua yansırdı gözlerine geceleri Ayşe'nin. Uzun secdeler aydınlatırdı yüzünü. Sakalını ıslatıncaya kadar ağlayan sevgili eşinin akıttığı her bir damla kandile ihtiyaç bırakmazdı. Onun o küçük odasında hiç gece yaşanmamıştı ki, kararmamıştı ki hiç Ayşe'nin göz bebekleri. Oysa 3 gün arka arkaya buğday ekmeğinden yememişlerdi bu evde. 1 ay boyunca ateşin yanmadığı zamanlar da olmuştu. Su ve kuru hurma dışında katığın bulunmadığı zamanlar da. Hiçbiri söndürememişti gözlerindeki ışığı Ayşe'nin. Ayşe mutluluğu dünyalıkla hiç aramamıştı. Onun varlığı yanı başındaydı. Çok sevdiği eşinin Ayşe'siydi o. Sıddıkası, Rabbinin temize çıkardığı müberrasıydı. Allah Resulüne insanların en sevimlisini sorduklarında verdiği cevaptı Ayşe radıyallahu anha. Allah'ın Habibinin sevgilisiydi. Cebrail'in selam verdiği kadındı. Müminlerin annesiydi. Mescidin duvarına bitişik küçük odasında her an birlikteydi Ayşe radıyallahu anha Allah Resulü ile. Diğer zamanlardaysa onun izini süren bir çift gözdü. Her anını görüp saklamak, zihnine kazımak sadece kalbinde değil, hafızasında da en çok yeri ona ayırmaktı gayesi. Öyle de yaptı. Genç dimağı ona ait olan her bir anıyı, her bir ayrıntıyı özenle sakladı. Sevgili eşiyle hep birlikte olmanın sağladığı ayrıcalığı, müminlerin annesi onları aydınlatmakta kullandı. Kapısını merakla, heyecanla, muhabbetle çalan ve Nebi'yi daha yakından tanımak isteyen her soruya cevaptı Hazreti Ayşe.

Ey Ayşe, Allah Resulü'nde gördüğün, seni çok şaşırtan hal neydi? Anneciğim, Resul-i Ekrem'de gördüğün hayret verici bir davranışını bize anlatır mısın? Onun ahlakı nasıldı? Nebi'nin konuşma tarzından bahsetsen bize. Uhud gününden daha sıkıntılı bir günü oldu mu? Namazları nasıldı Nebi'nin? Ev hali nasıldı Resul-i Ekrem'in? Evinde, küçük odacığında ne yaptığını sorduklarında arı duru, sade hayatını anlatırdı Ayşe. Dünyalık girmeyen evlerinin tek zenginliğinden bahsederdi uzun uzun. Onu anlatmaktan yorulmazdı meraklı gözleri. O zamanlar evlerde kandiller yoktu ama odasını ısıtan da, ışıtan da Allah Resulü'ydü. Yanı başında sevgili eşi varken Ayşe, dünya yükünün giremediği bu evde en saadetli hanede yaşardı. Yaşardı ama onunla birlikte geçirdiği her bir saniyenin hakkını vermenin boynunun borcu olduğunu bilerek onun eşi olmanın ağırlığını hep üzerinde taşırdı. Sevgili eşinin her hareketini izlemek, ona ait her anıyı hafızasına kazımak, her bir sözünü ezberlemek, hiçbir ayrıntıyı kaçırmamak vazifesiydi adeta. Onun ağzından çıkan her bir söz Ayşe'ye verilmiş kutsal bir emanetti. Bu yüzden soruyor, sorguluyor, onun her bir davranışını anlamak, hikmetini kavramak için çabalıyordu. Onun bu berraklığı, netliği, açık sözlülüğü, merakı, yerinde duramayan halleri ona çok yakışıyordu. Aklına bir soru takılmışsa hemen sorardı Allah Resulüne. Aklına bir şey yatmadığında çekinmeden sorgulardı. Cevapsız hiçbir soru kalmasın isterdi zihninde. Öğreten o olduğundan tadına doyum olmazdı öğrendiklerinin. Bitmesin isterdi tatlı sohbetleri. Bazı kadınlar sakin, duru bir göl gibiydi. Ayşe ise akan coşkun bir ırmak, berrak bir çağlayandı. Sorardı, soruştururdu, itiraz eder, kıskanırdı. Sevincini de kızgınlığını da saklayamaz, yüzüne yansıtırdı. Allah Resulü onun içini yüzünden okur, her halinden haberdar olurdu. Kıskandığında anneniz kıskandı der, sakinleştirirdi Ayşe'sini. Öfkesini anlamaksa onun için hiç zor değildi. Sen benden razı olduğun zaman Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki dersin. Kızgın olduğun zamansa İbrahim'in Rabbine yemin edersin derdi. Ayşe'nin de ondan işittikleri içine öyle işlerdi ki, herhangi bir sözün, bir davranışın ona ait olup olmadığını bilir, kendisine bir olayı arz ettiklerinde Allah Resulü olsaydı şöyle yapardı. O bunları görseydi şöyle derdi diyebilecek kadar mizaç şinası Resul'dü. Çünkü hiç ayrılmamıştı ondan, ayrılmayı aklından hiç geçirmemişti.

Bir gün mescidin avlusundaki odalardan birinin ışığı söndü. Artık eskisi kadar parlamıyordu Ayşe'nin göz bebekleri. Muhabbetle geçen bir ömür sonunda bu küçücük odacıkta mübarek başını sevgili eşinin kucağına koydu Allah'ın Habibi. Artık eskisi gibi bakmıyordu Ayşe'nin gözleri.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا.
3: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. Diğer bir rivayet de pek az bir kısmı müstesna olmak üzere Şaban ayını oruçlu geçirirdi şeklindedir.

Hacer ve İsmail'in göremeyecekleri Mekke'nin üst tarafındaki Seniyye denilen yere vardığında Hazreti İbrahim yüzünü Beyt istikametine çevirdi, sonra ellerini kaldırarak şöyle dua etti: "Ey Rabbimiz, ben soyumdan bir kısmını saygı duyulması gereken mukaddes evinin yanına, ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, orada namazı dosdoğru kılsınlar diye insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Kâbe'yi ziyarete gelsinler. Onları dışarıdan gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler." Artık İsmail'in annesi oğlu İsmail'i emziriyor ve kırbadaki sudan ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem Hacer hem de çocuğu susadı. Hacer çocuğun susuzluktan toprak üstünde kıvrandığını görünce onu görmemek için yanından kalkıp gitti. Kendisine en yakın dağ olarak Safa tepesini gördü ve onun üstüne çıktı. Sonra acaba birini görebilir miyim diye vadiye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Bu defa Safa tepesinden indi. Vadiye varınca ayağına dolanmasın diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra çok zor durumdaki bir insanın son gayretiyle koşmaya başladı. Vadiyi geçip Merve'ye geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasından 7 defa gidip geldi. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte insanlar Safa ile Merve arasında bunun için say ederler, hızlı yürürler," buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor: "Hacer son defa Merve üzerine çıktığında bir ses işitti ve kendi kendine "Sus, iyice dinle," dedi. Sonra dikkatle dinleyince o sesi tekrar işitti. Bunun üzerine Hacer sesin geldiği tarafa bakıp, "Ey ses sahibi, sesini duyurdun. Eğer yardım imkanın varsa bize yardım et," dedi. Ve böyle der demez, şimdiki Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek, Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile veya kanadıyla toprağa kazıp suyu, Zemzem'i ortaya çıkardı. Hacer de bir taraftan taşıp boşa gitmesin diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getiriyor, bir taraftan da kırbasını doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. O Zemzem'i kendi haline bırakmış olsaydı yahut suyu avuçlamasaydı Zemzem akan bir pınar olurdu," buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor: "Hacer bu sudan içti ve çocuğunu emzirdi. Cebrail aleyhisselam Hacer'e, "Sakın yok oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evinin yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o beytin ailesini yok etmez," dedi. Beytullah'ın yeri hafif bir tepe gibi yerden biraz yüksekçeydi. Uzun zaman seller sağını solunu kazıp aşındırmıştı. Hacer bu şekilde yaşayıp giderken günün birinde Cürhüm kabilesinden veya

onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler Zemzem'in bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce, kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır. Halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk diyerek oraya hızlı yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada Zemzem'i bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cürhümlüler suyun yanına geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin dediler. Hacer de evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbn Abbas diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor. Onların gelişi insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Ev bark sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine evimize biri mi geldi diye sordu. O da evet şu şekilde yaşlı bir adam geldi seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. Çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim, dedi. Bunun üzerine İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi, diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir, dedi. İsmail hanımına, o gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git, dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'e sordu. O da rızkımızı temin etmeye gitti dedi. İbrahim aleyhisselam durumunuz nasıl diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Durumumuz iyi, elimiz geniş dedi ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam ne yiyor ne içiyorsunuz diye tekrar sordu. O et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz dedi. İbrahim aleyhisselam Allah'ım bunların etlerini ve sularını bereketli kıl diye dua etti. Ravi İbn Abbas diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi buyurdu. İbn Abbas diyor ki
et ve su ile beslenmek, Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez. Bir diğer rivayet ise şu şekildedir. İbrahim aleyhisselam Mekke'ye geldi ve İsmail nerededir diye sordu. İsmail'in hanımı ava gitti. Buyursanız da bir şeyler yiyip içseniz dedi. İbrahim yediğiniz içtiğiniz nedir dedi. İsmail'in hanımı yediğimiz av eti, içtiğimiz de zemzem suyudur dedi. İbrahim aleyhisselam da Allah'ım onların yiyeceklerini, içeceklerini bereketli kıl diye dua etti. Buyurulmuştur. Ebu'l-Kasım sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu Hazreti İbrahim'in duasının bereketidir buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Kocan geldiği zaman ona benden selam söyle. Kapısının eşiğini sağlam tutsun dedi. İsmail geldiğinde hanımına evimize kimse geldi mi diye sordu. O da evet güzel yüzlü bir ihtiyar geldi dedi. Ve İbrahim'i aleyhisselam övdü. Seni sordu. Ben de haber verdim. Geçiminiz nasıl dedi. Ben de durumumuzun iyi olduğunu söyledim. Sonra İsmail sana bir şey tavsiye etti mi diye sordu. O da evet sana selam söyledi ve kapının eşiğini sağlam tutmanı emretti dedi. Bunun üzerine İsmail karısına o benim babamdır. Sözünü ettiği eşik de sensin. Babam bana seni hoş tutmamı emretmiş dedi. Sonra İbrahim aleyhisselam Allah'ın dilediği bir süre daha İsmail ve ailesinden uzakta yaşadıktan sonra tekrar Mekke'ye geldi. O sırada İsmail Zemzem kuyusunun civarında büyük bir ağacın altında okunu düzeltmekteydi. İsmail babasını görünce hemen kalkıp karşıladı. Birbirlerinin hasretini çeken baba ve oğul nasıl davranırlarsa onlar da öyle yaptılar. Birbirlerine sarıldılar. Sonra İbrahim aleyhisselam oğluna, "Ey İsmail, Allah Teala bana şerefli bir iş emretti." dedi. İsmail de, "Rabbinin emrettiğini yerine getir." dedi. İbrahim aleyhisselam, "Peki bu işte bana yardım edecek misin?" dedi. İsmail, "Sana tabii ki yardım ederim." dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, orada bulunan hafifçe yüksek bir tepeye işaret ederek, "Allah bana şuraya bir ev yapmamı emretti." dedi. İşte tam orada Kâbe'nin temelini yükseltti. İsmail taş getirir, İbrahim de aleyhisselam binayı yapardı. Nihayet binanın duvarları yükselince İsmail, şimdi makamı İbrahim diye bilinen taşı getirdi. Hazreti İbrahim de onu ayağının altına iskele olarak koydu ve üzerinde inşaata devam etti. İsmail taş uzatır, İbrahim aleyhisselam da yapar ve ikisi de Allah Teala'ya şöyle dua ederlerdi. Ey Rabbimiz! Bizden bu hizmetimizi kabul buyur. Şüphe yok ki işiten ve bilensin. Diğer bir rivayet de şöyledir. İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail ve İsmail'in annesi Hacer ile birlikte yola çıktı. Yanlarında içinde su bulunan bir kırba vardı. İsmail'in anası kırbadan su içiyor, sütü çoğalıyordu. Nihayet İbrahim aleyhisselam Mekke'ye gelince Hacer ile İsmail'i büyük bir ağacın altına koydu. Sonra İbrahim ailesinin yanına dönmek üzere oradan ayrıldı.
Bunun üzerine Hacer bir süre İbrahim'in aleyhisselam peşinden gitti. Nihayet Keda denilen yere varınca Hacer İbrahim'in aleyhisselam arkasından "Ya İbrahim, bizleri kime bırakıyorsun?" diye seslendi. İbrahim de aleyhisselam "Allah'a" dedi. Hacer "Öyleyse ben Allah'ın himayesine razı oldum" dedi ve oğlunun yanına döndü. Kırbadan su içiyor ve sütü çoğalıyordu. Nihayet su tükenince kendi kendine "Şöyle gidip de etrafa bir baksam, belki bir kimse bulurum" dedi. Biraz gidip Safa'ya çıktı. "Bir kimse görebilir miyim?" diye tekrar tekrar baktı. Kimseyi göremedi. Vadiye ulaşınca çocuğunu görmediği için koşup Merve denilen yere geldi. Burada birkaç defa say etti, hızlıca yürüdü. Sonra kendi kendine "Gidip çocuk ne yapıyor, bir baksam" dedi ve dönüp gitti. Baktı ki çocuk bıraktığı gibi susuzluktan bitkin bir halde duruyor, içi rahat etmedi. "Gidip etrafa bir daha baksam, belki bir kimse görürüm" diyerek yürüdü. Bir kere daha Safa'ya çıktı. Baktı, baktı fakat hiçbir kimse göremedi. Nihayet Safa ile Merve arasında 7 defa yürüdü. Sonra kendi kendine "Acaba çocuk ne yapıyor, bir baksam" derken bir ses işitti. Sese hitaben "Yapabileceğin bir iyilik varsa imdadımıza yetiş" dedi. Bir de ne görsün, Zemzem mahallinde Cebrail aleyhisselam ökçesiyle yere eşiyordu. Birden oradan su fışkırdı. İsmail'in annesi Hacer hayret içinde kaldı ve avuçlarıyla kırbasına su doldurmaya başladı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan döndüğünde evine gece gelmezdi. Kuşluk vakti veya akşamüstü gelirdi.

Hazreti Ayşe'nin yaşının ilerlediği zamanlardı. Resulullah'ın vefatı üzerinden seneler geçmiş, Medine'nin hayat şartları epey değişmişti. Günün birinde müminlerin annesi Eymen el-Habeşi isimli bir ziyaretçiyi kabul etti. O gün Hazreti Ayşe kalın pamuklu Yemen kumaşından imal edilmiş 5 dirhem kıymetinde bir elbise giymeyi tercih etmişti. Hazreti Ayşe bir etrafındaki insanların giyimine, bir de kendi giyimine baktı ve birden darlık zamanlarını hatırladı. Misafiri Eymen'e dönerek şöyle söyledi: "Eymen, başını kaldır da şu cariyeme bir bak. O şimdi benim üzerimdeki şu elbiseyi evde giymeye tenezzül etmez. Halbuki Resulullah'ın sağlığında benim buna benzer bir elbisem vardı. Medine'de gelin olacak her hanım haberci gönderir, düğününde giymek için onu benden ödünç alırdı."

Miktat bin Esved, Peygamber Efendimiz'e, "Ey Allah'ın Resulü, şayet bir kafirle vuruşurken kılıcıyla bir elimi kesip koparsa, sonra da kaçıp bir ağacın arkasına sığınıp canını kurtarabilmek için ben Allah'a teslim oldum dese, onu öldürebilir miyim?" diye sorması üzerine Peygamber Efendimiz, "Onu öldürme," buyurdu. "Ya Resulallah, ama o elimi kestikten sonra Müslüman olduğunu söyledi," diyen Miktat'a, "Onu öldürme. Çünkü eğer onu öldürürsen, o senin onu öldürmeden önceki konumuna geçer. Müslüman olduğu için onun canı dokunulmaz olur. Sen de onun bu sözü söylemeden önceki durumuna düşersin. Bir Müslümanı öldürdüğün için dokunulmazlığın ortadan kalkar ve sana kısas uygulanır," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yol almaya bakın. Zira geceliğin daha hızlı mesafe kat edilir buyurdu.
1: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء.
2: أسامة بن زيد رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur. Kendisine iyilik yapılan kişi yapana cezakallahu hayran, Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur.''

0: وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء بن عازب رضي الله عنهما مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله.
1: حسين بن وحوح'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi: Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner.
2: Enes bin Malik'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni a'udu bike min şerri sem'i ve min şerri basari ve min şerri lisani ve min şerri kalbi ve min şerri meniyyi.
2: Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل.
3: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir. Sizden biriniz esnediğinde eliyle ağzını kapatsın. Aksi takdirde şeytan girer.
2: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın, alıcı ile satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur.

0: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة.
1: إغار المزني'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve bunun gibi bazı duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanmamı dilerim.
0: عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
1: أسماء بنت يزيد الأنصارية'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.
2: Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde Yahudilerin Aşura gününde oruç tuttuklarını görünce onlara bu orucu neden tuttuklarını sormuş. Yahudiler, Allah'ın Musa peygamber ve İsrailoğullarını bugün de kurtardığını, Musa peygamberin o günde şükür maksadıyla oruç tuttuğunu, kendilerinin de bu konuda Hazreti Musa'ya uyduklarını söylemişlerdir. Allah Resulü de biz Musa'ya sizden daha yakınız ve bunu yapmaya daha layıkız diyerek Müslümanlara Aşura gününde oruç tutmalarını emretmiştir. Allah Resulü ile birlikte Müslümanlar da Ramazan orucunun farz kılındığı zamana kadar Aşura orucu tutarlardı. Ramazan orucunun farz kılınmasından sonra artık Aşura orucunu tutmak insanların arzusuna bırakıldı. Hazreti Ayşe bu süreci şöyle anlatmaktadır: Kureyşliler cahiliye döneminde Aşura orucu tutarlardı. Sonra Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem bu orucun tutulmasını emretti. Ta ki Ramazan orucunun farz kılındığı zamana kadar. Ramazan orucu farz kılınınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura orucunu dileyen tutsun, dileyen tutmasın buyurdu.

Ebu Mahzure. Mekke fethedilmişti. Artık Beytullah'ın bulunduğu topraklar İslam devletine aitti. Civar kabilelerden İslam'ı kabul edenler olduğu gibi etmeyenler de vardı. Bunlardan biri de Kureyş'in Cumah kabilesine mensup Ebu Mahzure'ydi. Ebu Mahzure o zamanlar 16-17 yaşlarında bir delikanlıydı ve Kureyş'in yenilgisini hazmedemiyor, Müslümanların zaferinin sebebini Kureyş'in korkaklığına veriyordu. Fethin ardından gerçekleşen Huneyn Savaşı'nın dönüşünde İslam ordusu bir konak yerinde istirahate çekilmişti. Ordunun gelişini ilgiyle seyreden bir grup genç, dindaşlarının yaşadığı hezimetin etkisiyle Resulullah'a karşı büyük bir kin ve düşmanlık besliyordu. Aralarında Ebu Mahzure'nin de bulunduğu bu 10 kişilik grup, ezan okunduğunu duyunca bir yere gizlenip alaylı bir şekilde müezzini taklit etmeye başladılar. Sesleri duyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları yanına çağırdı. Gençleri bir korku kaplamıştı. Karşılarında binlerce kişilik ordusuyla bir kumandan duruyordu. Yaptıkları neye mal olacaktı acaba? Endişeyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Peygamberimiz gençlerin korkularının aksine gayet sakindi. Delikanlıların her birinden ayrı ayrı ezan okumalarını istedi. Sonra az önce sesini duyduğu gür sesli gencin kim olduğunu sordu. Arkadaşları Ebu Mahzure'yi göstererek ortadan kayboldular. Çünkü yaptıkları yüzünden cezalandırılacaklarını düşünüyorlardı. Ebu Mahzure de Peygamberimizin emriyle istemeye istemeye ezanı okumaya başladı. Tamamını bilmiyordu. Bazı kelimeleri söylüyor ama eksik kalıyordu. Peygamber Efendimiz büyük bir ciddiyetle ona ezanın bilmediği kısımlarını ve nerede sesini yükseltip alçaltacağını öğretti. Sonra başını okşayıp ona bir kese gümüş para hediye etti. Ceza almaktan korkarken ödüllendirilmiş olmak Ebu Mahzure'yi çok şaşırtmıştı. O, düşmanına hakaret etmek istemişti. Halbuki düşman bildiği insan kendisine samimi davranıyor ve iyilik ediyordu. Hazreti Muhammed'le ilgili anlatılanlar birer birer aklından geçmeye başladı. Herkes Hazreti Muhammed'in çevresindekilerin onu kendi canından daha çok sevdiğini söylerdi de Ebu Mahzure bunu anlamsız bulurdu. Bir insan nasıl bu kadar sevilebilirdi? Ve şimdi kendi içinde fırtınalar kopuyordu. Çok değil, biraz evvel nefret ettiği bir insana muhabbet mi beslemeye başlamıştı? Bunu aklı almıyordu. Derken Peygamberimiz Ebu Mahzure'ye Mekke müezzini olmak isteyip istemediğini sordu. Ve Ebu Mahzure Müslüman oldu. Onun Peygamberimiz için duyduğu sevgi gittikçe artacak ve Resulullah'a olan muhabbetinden dolayı onun başına dokunduğu yerlerdeki saçlarını ömrünün sonuna kadar kestirmeyecekti. Peygamberimiz gençlerin dilinden anlar, onlarla samimi ilişkiler kurardı. Salat ve selam onun üzerine olsun.

karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: "Şu insandır."

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki büyük dağ kadar dedi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Yanında iki kız evladı olan bir kadın bir şeyler istemek için gelmişti. Yanımda ona verecek bir hurmadan başka bir şey yoktu. Hurmayı ona verdim. Onu iki kızına bölüştürdü ve kendisi hiç yemedi. Sonra kalktı ve çıktı. Ardından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Olanları ona anlattım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: her kim kız çocukları sebebiyle sıkıntı çekerse, o kızlar onun için cehennem ateşine siper olur.

Buhari'nin naklettiğine göre Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Bahreyn dolaylarındaki büyük Arap kabilelerinden Abdülkays kabilesine mensup olan Cabir veya Cüveybir isminde zeki ve güzel konuşma kabiliyetine sahip bir kişi bir ihtiyacı nedeniyle Hazreti Ömer'e gelir. Ona ihtiyacını anlattıktan sonra dünyayı kötüleyen ve küçük gören bir konuşma yapar. Bu arada Hazreti Ömer'in yanında beyaz saçlı ve beyaz elbiseli bir zat da vardır. Cabir sözünü bitirince

O zat ona şunları söyler: bütün söylediklerini münasip görebilirim, ancak dünyayı kötüleyen sözlerini değil. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun? Dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır. Bunun üzerine Cabir kendi ifadesiyle dünya hakkında kendisinden daha bilgili olan bu zatın kim olduğunu sorar Hazreti Ömer'e. Müminlerin emiri, bu zat Müslümanların efendisi Übey bin Ka'b'dır cevabını verir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır diye sordu. Resul-i Ekrem 100 kere Subhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.
1: وعنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل وذكر نحوه وفيه واجعلهن آخر ما تقول.
2: Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi. Ayrıca bu rivayette son sözlerin bunlar olsun ifadesi yer almaktadır.

0: وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق.
1: قيلة بنت مهرمدن رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim.

Amr bin Osman bin Affan'ın babasından naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah uykusu rızkın azalmasına sebep olur.

Abdullah bin Amir şöyle anlatır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evimizde otururken annem bana yanıma gel, bak sana ne vereceğim diyerek beni çağırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa ne vereceksin diye sordu. Annem ona hurma vereceğim deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dikkat et, eğer çocuğa bir şey vermeseydin bu söz amel defterine bir yalan olarak yazılacaktı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
2: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

0: وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
1: Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum deyince, İbni Mesud şöyle cevap verdi: sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum.''

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.''

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Farz namaz için kâmet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur.

0: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل.
1: Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak, diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu.
2: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: اِضْمَنُوا لِي سِتَّمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةِ اُسْدُقُوا اِذَا حَدَّثْتُمْ وَاَوْفُوا اِذَا وَعَدْتُمْ وَاَدُّوا اِذَا اَتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا اَيْدِيَكُمْ
2: Siz bana kendinizde 6 şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun. Harama bakmaktan sakının. Elinizi kötü işlerden çekin. Dünya hayatı mutlaka sonlanacak. Sonrasında bizleri ahiret hayatı beklemekte. Ahirette ise kişi ya cennet ya da cehennem ehli olacak. Cennete giden bu yol dünyada yapıp ettiklerimizden geçmekte. Yüce Rabbimiz son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'le ve son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le cennete giden yolları bizlere göstermiştir. Şayet cennet ehli olmak arzusu içindeysek, o zaman Rabbimizin rızasını kazanmamız gerekmektedir. Bize düşen, Peygamberimizin rehberliğinde Kur'an'a uygun yaşayarak dünyamızı en güzel şekilde inşa etmektir. Cennete girebilmemizin olmazsa olmaz şartı, Allah'a ve O'nun iman etmemizi istediği hususlara gönülden inanmamızdır. Rabbimize asla ortak koşmamamız, yalnızca O'na kulluk etmemiz ve yalnızca O'ndan yardım dilememizdir. Allah'a iman eden mümin, O'nun emrettiklerini yerine getirmede, yasaklarından kaçınmada ihmalkarlık göstermez. Ölüm kendisine ulaşıncaya kadar Rabbine ibadet eder. Ahiretteki ilk sorgusu olan namazını kılar, orucunu tutar, zekatını ve sadakasını ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Mümin, ibadetlerini yerine getirmekle sorumluluklarının bitmediğini, cennete gidebilmesinin yolunun güzel ahlaktan geçtiğini bilir. O, en güzel ahlak üzere gönderilen peygamberini örnek alır. Yaratılanları yaratandan ötürü hoş görür. Kimseyi incitmez. Elinden ve dilinden kimseye zarar gelmez. Kötü söz söylemez, çevreye zarar vermez. Konuştuğunda doğru söyler, yalana başvurmaz. Sözünün eridir, emanete ihanet etmez. İffet ve namusunu korur, harama bakmaz. Kötü olana söz ve fiilleriyle asla bulaşmaz. Olgun ve tam bir imana, salih amele, güzel ahlaka sahip olan mümin, sosyal hayatta beraber olduğu insanların dinine, diline, rengine ve mezhebine göre ayrımda bulunmaz. Herkese iyi davranır ve asla kul hakkına girmez. Toplumun tamamını ilgilendiren kamu hakkını büyük bir titizlikle korur. Zira o bilir ki ne kadar sevap elde ederse etsin, kul ve kamu hakkını gözetmezse, elde ettiği sevaplar ahirette bir bir tükenecek, cennete girme hayali suya düşecektir.
4: 40 hadiste iman.

0: Huzeyfe bin Yeman tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme rabben nas, ezhibil be'es, işfi ente şafi la şifa'a illa şifa'uk, şifa'en la yugadiru sakama.
3: Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. رواه مسلم. هكذا هو في صحيح مسلم.
2: Abdullah bin Sercis'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığında seferin zorluklarından ve kötü dönüşlerden, iyi hallerden kötü hallere düşmekten, mazlumun bedduasından ve dönüşte ailesini ve malını kötü halde görmekten Allah'a sığınırdı.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur. Bir rivayette ise şehitliğin faziletini gördüğünden denilmektedir.
0: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها.
1: Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Kuyulara yaklaşırken kalabalığı fark edip gizlendim. 30-40 kişilik bir grubu saran 200'den fazla insan vardı. Ortada kalanlar amaçlarının kötü olmadığını, üstelik Ebul Bera'nın himayesinde olduklarını söylediler ama diğerleri buna aldırış etmedi. İnsanları bir bir öldürdüler. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Sizi görünce belki bir yardımınız dokunur diye düşündüm.
2: Aman yarabbim.
3: Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz.
4: Amir, Muhammed'in adamlarının hepsini öldürdük. Sağ kalan bir tek bu var.
2: Bu yaptıklarınız karşılıksız kalmayacak. Dünyada da, ahirette de cezanızı bulacaksınız.
5: Kim verecekmiş cezamızı?
2: Allah'ın Resulü bunu yanınıza bırakmayacaktır. Allah da yaptıklarınıza şahittir.
4: Ben Muhammed'e söz verdim. Adamlarını korurum dedim. Endişelerini anlattı, göndermek istemedi. Önden gidip güvenliklerini sağlarım diye söz verdim. Savunmasız insanları nasıl öldürürler?
6: Ey Mekke ahalisi! İşte size fırsat. Babalarınızın, oğullarınızın kanı yerde kalmasın. İntikamınızı alın diye Muhammed'in yakın arkadaşlarından ikisini getirdim size. İşte Hubeyb bin Adi. İşte Zeyd bin Dessine. Bugün intikam günüdür.